Allah-u Teala Hazretleri her şeyi takdir eylemiştir. Kader o halde takdir ettiyse vesaire, uzun boylu sözler. Bu hususta konuşmayı Peygamber Efendimiz uygun görmemiş. Çünkü konuşur, Allah'ın sıfatlarını reddetme durumuna düşer. Konuşur, kulluk vazifelerini yapmama tembelliğine düşer. Onun için bu hususta fazla konuşma yasaklanmış. Ama amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Hayrı da şerri de Allah'tandır. Başına bir hal geldiği zaman keşke şöyle yapsaydım da şöyle olsaydı da böyle olsaydı demeyin diyor Peygamber Efendimiz. Yalnız deyin ki, öyle demeyin de deyin ki kadderallah, Allah böyle takdir eylemiş, ne yapalım, benim yazım böyleymiş deyin. Böyle eğer şöyle yapsaydım, eğer böyle yapsaydım sözü şeytanın işine yarar, onun yolunu açar, seni gelir kandırır diyor Peygamber Efendimiz. Çok hadis-i şerifler var. Her şey Allah'ın takdiriyle oluyor. Hakkın emri olmaz ise sanma bir çöp deprenir. Cümle işler Halık'ındır, kul eliyle işlenir. Hakkın emri olmaz ise sanma bir çöp deprenir. Her şey Allah'ın takdiriyle oluyor. Benim takdirime rıza göstermeyen benden ayrı bir Rab arasın kendisine. Benim takdirime rıza gösterin. Göstermeyen kendisine başka Rab bulsun. Benim mülkümden çıksın. Çıkamayız ki, başka şey yok ki. Yani inanmamız lazım geldiğini öyle bildiriyor. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde bize bildirmiş. Kadere iman dinimizin esaslarından. Men amene bil kader emine minel keder. Kadere inanan rahat olur. Allah'ın vakti gelmedikten sonra, eceli gelmedikten sonra ölmek yok. Başı dik durur. Ben hakkı söylerim, başıma ne gelirse gelir. Mevla takdir ediyor. Hayır olur inşallah. Sağlam yürür. Yani bizim başarımız, muvaffakiyetimiz, Balkanları almamız, Tuna'ya varmamız, Avusturya'ya girmemiz, Viyana'yı kuşatmamız, Almanya'da, Bavyera'da dolaşmamız hep imanımızın eseridir. Kadere iman. Barbaros Hayrettin'in ağabeyi Oruç Reis. Kaptan. Gazaya çıkacağım demiş. Kardeşi de demiş ki Barbaros Hayrettin Paşa, abi bu mevsimde çıkma, şimdi müsait değil. Çıkmış. Bir kaleyi kuşatmışlar. Gemilerle gitmişler. Harp darp şiddetli olmuş. Kendisinin de kolu bacağı kopmuş. Oruç Reis'in. Dönmüş gelmiş. Barbaros Hayrettin hatıralarında yazıyor. Dedim ki diyor, abicim işte bak ben sana başında söyledim. Ben sana başında söyledim. İşte şey yapmasaydın, sözümü dinleseydin bak bu kolun bacağın kopmazdı. Demiş ki kardeşciğim, sen bilmez misin ki Allah-u Teala Hazretleri ne yazdıysa insanın başına o gelir. Sen niye böyle söylüyorsun diye bir izahat vermiş din alimi gibi. Diyor ki Barbaros Hayrettin, abim benden daha fakihti. Dini bilgisi daha kuvvetliydi diyor, beni mahcup etti diyor. Allah ne takdir etmişse olacak. Kolu gitmiş, bacağı gitmiş. Allah yolunda gitmiş. Üzülmüyor. Allah yolunda gitmiş. Ne olacak? Neyleyim, neyleyim, dalları neyleyim. Yar yoluna dökülmedik dilleri neyleyim dediği gibi Allah yoluna feda olmuş yani. Üzülmüyor ki ona. Ötekisini teselli ediyor. Kardeşini teselli ediyor. Kardeşim sen bilmez misin Allah ne takdir ettiyse olur diye. İşte Osmanlı bundan başardı. Ama ben başarı sağlayayım diye bunu böyle öğretmeye çalışsan olmaz. Bu tabii olur. İman kendiliğinden gelişir. O iman insana o işleri yaptırtır. O işle oynamaya gelmez. Çok kıymetli bir saatin olsa arkasını açıp kurcalar mısın? Yok hocam. Olur mu? 100.000 lira para verdim. Saatçi bakar filan dersin. Peki bir güzel jet motoru bilmem, çok kıymetli bir otomobil almışsın. Açıp tornavideyle şeyle karıştırır mısın sağını sonu? Yapar mıyım hocam? Şu kadar milyon lira para. Yapmaz. Peki bu kadar kıymetli olan bu dinin, bu imanın ahkamına niye böyle baltayla kazmayla giriyorsun? Ormana mı giriyorsun? Olur mu böyle şey? O iman nazenin bir çiçek gibidir. Men tekehhene ev tekasseme ev tetayyere tiyareten terudduhu an seferin lem yenzur ile derecati minel cennet. Men tekehhene. Bu kahinlikle ilgili, falcılıkla ilgili bir hadis-i şeriftir. Ravisi efendim Ebu Derda radıyallahu anh İbni Hibban'dan rivayet eylemiş. Men tekehhene. Kim kahinlik yaparsa. Kahinlik yani gayipten haber vermek, efendim bilmem şöyle yapıyor, böyle yapıyor, ne usulle yapıyorsa şöyle olacak, böyle olacak filan diyor. Kim kahinlik taslarsa, ev takasseme, o da kasame denilen bir cahiliye adeti var, o da ona benzer bir şey, onu yaparsa,
efendim cahiliye devri adetlerinden yine ev tetayyere veyahut da şomluk arz ederse bir şeyle. Önümden bir kuş uçtu, karga öttü, çaylak baykuş şöyle yaptı, binaenaleyh efendim ben bu işi yapmayayım çünkü öttü. Olur mu? Artık uğursuz oldu filan diye. Öyle bir uğursuzluk telakkisi tefsiri içinde efendim terudduhu an seferin. Gideceği yola gitmezse böyle bir kahinlik veyahut böyle bir uğursuzluk telakkisi veyahut öyle bir cahiliye adeti tesiriyle seferden dönerse ne olur? Lem yenzur ile derecati minel cenneti yevmel kıyameti. Kıyamet gününde efendim cennetteki derecelere bakamaz. Bu da bir önceki kader hadisi şerifiyle bir bakıma ilgili. Çünkü her şey Allah'ın takdiriyle oluyor. Adam kuşa bağlıyor. Baykuş ciyak ciyak öttü, köpek uzun uzun uludu. Efendim şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Olmaz. Öyle şey yok. Allah ne takdir etmişse olur. Allah'ın takdir ettiği olur. Kadere iman böyle. Allah ne yazmışsa sabıkayı ezelde ne yazdıysa ol olur. Başa ol gelir. Başka bir şey gelmez diyecek insan. Öyle öteki türlü telakkiler Allah'a inanacak. Allah'ın kaderine inanacak. Böyle uğurluluk, uğursuzluk, yıldız, kuş ötmesi, baykuş çağırması, köpek uluması vesaire onlara şey yapmayacak insan değil mi? İmanın gereği bu oluyor. Onlara şey yapan cennette cennetin derecelerine bakamaz. Mertebe mertebe, kademe kademedir. Efendim köşkleri vardır, pencere penceredir. Onlara uzaktan bile bakamaz. Yani göremez cennet yüzünü, cennete giremez öyle bir insan. Şimdi bir de hikayeyle, bir kitapta, tarih kitabında okuduğum hikayeyle bu mevzunun yanlışlığını şöyle zihinlerde kalacak şekilde şey yapayım. Hint taraflarında padişahın birisi ava gitmek istemiş. Atlarını hazırlatmış, adamlarını hazırlatmış, torbalar, atlar hepsi hazır. Adamlarıyla sabahleyin haydi sarayın kapısını açmışlar, atlarla koştura koştura şehrin şeyinden geçerken sokaklarından sokağın bir yanından öbür tarafına aman padişahın adamları gelmeden şöyle geçeyim diye bir fakircik geçivermiş. Hırpani kırıklı bir fukaracık geçivermiş oradan oraya. Geçiverince padişah veyahut oranın hükümdarı demiş ki yakalayın şu adamı, şu uğursuz herifi. Hırpani kırıklı adam efendim önümüzden geçti, yakalayın uğursuz adamı. Eğer ava gittiğimiz zaman av bulamazsak, işimiz ters giderse bunun uğursuzluğundandır. Akşam kellesini uçuracağım bunu, hapsedin bunu demiş. Almışlar yaka paça, götürmüşler sarayın zindanına, atmışlar aşağıya. Ötekiler yoluna devam etmiş. Kırlara çıkmışlar, çayırlara varmışlar, su başlarına gelmişler. Efendim keklik vurmuşlar, geyik vurmuşlar, avlanmışlar, efendim kebap etmişler, yemişler, içmişler, meyveler, gülmüşler, eğlenmişler. Akşama neşeli neşeli gelmişler. Demiş ki efendim aşağıda hapiste bekliyor falanca hırpani derviş fukara. Ha çağırın demiş. Çağırmışlar, huzuruna getirmişler padişahın. Padişah demiş ki bak hadi bugün iyi gitti işimiz. Demek ki uğursuz değilmişsin. Av bulduk, şey yaptık. Hadi bakalım bir daha bizim önümüze gelme, önümüzden geçme. Seni affettim, kafanı kesmiyorum. Hadi evine gidebilirsin. Demek ki uğursuz değilmişsin demiş. Adamcağız şöyle bakmış. Demiş ki müsaade edersen gideceğim ama bir şey söyleyeyim ben de demiş, öyle gideyim. Olur. Söyle bakalım demiş. Efendim sen sabahleyin demiş evinden çıktın, sarayından çıktın. Efendim benimle karşılaştın. Ben yolumda bu tarafa geçtim diye uğursuzluk telakki ettim bunu. Ondan sonra beni hapsettirdin, ava gittin ama ben uğursuz değilmişim. Çok av buldun, eğlendin, keyfin yerinde. Akşam sağ salim, keyifli döndün. Ama demiş bir de benim tarafımdan düşün. Ben de demiş sabahleyin evimden çıktım demiş, sana rastladım demiş. Hapse girdim demiş. Akşama kadar ecel terleri döktüm demiş. Ondan sonra demiş acaba sağ mı kalacağım, gelip de padişah benim kafamı mı kesecek filan diye demiş. Şimdi gidiyorum söyle bakalım sen mi uğursuzsun, ben mi uğursuzum demiş. Men tevada'a billahi rafa'ahullah fehüve fî nefsihi sagîrun ve fî a'yumin nâsi azîmun. Ve men tekebbere rada'ahullah fehüve fî a'yumin nâsi sagîrun ve min nefsihi kebîrun hattâ lehüve ehvenu aleyhim min kelbin ev hınzîr. Bu da tevazu hakkında bir hadis-i şeriftir. Ömer radıyallahu anh'ten Hazreti Ömer Efendimiz rivayet eylemiş bu hadis-i şerifi. Men tevada'a lillahi. Kim tevazu ederse. Neden? Lillahi. Allah için.
Allah-u Teala Hazretlerinin dini öyle emretmiş diye, Allah kibri sevmez diye, ondan sonra Allah-u Teala Hazretlerinin

havada. Kim tekebbür ederse vada'ahullah, Allah onu indirir aşağıya, alçaltır. Ve huve fi ayyunin nasi sagirun ve min nefsihi kebirun. Kendi nefsinden gelen bir duyguyla kendisini büyük görüyor ama halkın nazarında küçük gösterir Allah onu. Sevdirtmez yani. Kibir gösterene, kibirlilik edeni Allah o duruma düşürür, tevazu edeni yükseltir. O halde haddimizi bileceğiz, boynumuzu bükeceğiz, efendim tevazu sahibi olacağız. Tevazu sahibi olacağız. Başka bir ülkeye gitmiştim de orada iki tane şahısla tanıştım. Efendim Küveyt'ten gelmişler. Dediler ki bunların her ikisi de bakanlık yapmıştır. Evkaf bakanı olmuş filan. Baktım çok bilgili insanlar. Konuştular. Kibar kibar gayet güzel şeyler söylediler. Ama çok mütevazı. Çok da zengin insanlar ama mütevazı. Ne güzel. Yani Allah mevki vermiş, şımarmamışlar. Allah bilgi vermiş, şımarmamışlar. Allah para vermiş, şımarmamışlar. Ne güzel. Ekseriyetle insan ya parası olunca şımarır, ya bilgisi artınca şımarır, ya da bir mevkiye getirdiğiniz zaman şımarır. Allah öyle şımarmayıp da onun sevdiği huylarla huylanmayı nasip eylesin cümleye. Men tevabba'a esbaga vudu'ahu sümme kâle inde ferâgrihi min vudu'ihi subhanekallâhumme ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk hutime aleyha bi hâtemin ve vud'at tahtel arşı felem tükser ilâ yevmil kıyâme. Bu abdest almakla ilgili, abdestten sonra yapılacak dua ile ilgili bir hadis-i şerife geldi sıra. Buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kim abdest alırsa ve abdestini çok güzel bir tarzda, itinalı bir tarzda mükemmel yaparsa, eksiksiz yaparsa, yani abdest alıyor da insanlar, aceleye getirmeyelim. Aceleye getirmeyelim. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş, bu bizim böyle kafamızın içine yazılsın, esas hareket tarzımızın temel prensibi olsun. Allah her şeyde güzelliği yazmıştır Müslümanlara. Yani her şeyi güzel yapmalarını ister. Her şeyde. Sadece mesela yazı yazarken güzel yazı yazacak filan değil. Sadece namaz kılarken güzel namaz kılacak değil. Her sanatta, her meslekte, her işte en güzel yapacağız. Abdest alırsa, kim abdest alırsa ve abdestini güzel alırsa, tamam alırsa, eksiksiz alırsa. Bazen bakıyoruz, arkasından sanki düşman kovalıyormuş gibi veyahut efendim müsabakaya girmişler de bakalım kaç saniyede abdesti bitirecekmiş gibi şapur şupur şaldır şuldur, yani yüzüne gözüne üstüne başına saçılarak yarısı yapıldı yarısı yapılmadı, yahu dirseğine su gitmedi, hiç aldırmıyor, hemen tamam bitti, ceket omuzunda içeri geliyor, dur bakalım ağır ağır, bak isbagul vudu diye bir bahis var, abdesti güzel güzel yapmak, tamamen böyle her tarafına vardırtarak yüzünü yıkıyorsun, gözlerinin şu pınarlarına varacak. Sakalın varsa sakalını şöyle hilalleyeceksin. Sakalın altına gidecek su. 3 defa yıkayacaksın her tarafını. Efendim bileklerinin kolunu yıkarken dirseklerinin şöyle çevireceksin arka tarafını. Oraya gitmez umumiyetle. Buruşuktur orada deri. Orasına su gitmez. Halbuki o dirseğin üst tarafına kadar yıkanması lazım. Güzelce alacaksın. Her azayı yıkarken dualarını yapa yapa Allah'tan hayırlar isteye isteye yapacaksın. Güzelce yapacaksın. Namaz o abdest almaktan başlar. Abdesti güzel almazsa namazı güzel olmaz insan. Onun için Fatih Camii'nde bir yerde gördüm, çok kimse gafildir namazın buradan başladığından diye yazmış şadırvana. Namaz oradan başlar, abdesti güzel almaktan başlar. Şimdi kim abdest alırsa diyor Peygamber Efendimiz ve abdestini de kamil bir tarzda olgun eksiksiz yaparsa sonra tümme kâle inde feravihi bitirdikten sonra da şöyle derse min vudu'ihi abdestinden fari olduktan sonra bitirdikten sonra abdestini şöyle derse bakalım ne diyecek, ondan sonra derse ne olacak mükafatı onu söyleyelim. Önce sözünü Sübhanekallâhümme duası, Arapçası bu, Arapçasını yazanlar yaza dursunlar. Sübhanekallâhümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke. Bir kere daha okuyorum. Sübhanekallâhümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke.

ve etubu ileyke. Bir kere daha okuyorum. Sübhanekallahümme ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyke. Böyle derse abdestini bitirdikten sonra. Ne olur? Hutime aleyha. Bu sözlerine ve bu abdestinden hasıl olan sevaba efendim bir şeye konulur, bir mühür basılır, mahfaza altına alınır, bir mühür basılır bi hatemin ve fevudat tahtel arşı, arşın altına konulur, felem tükser ila yevmil kıyame, kıyamete kadar dağılmaz, kırılmaz, parçalanmaz, o mahfuz kalır, o sevap orada. Kıyamette lazım olacak ya insana, hesabın başında lazım olacak ya, arş-ı âlâ'nın altında muhafaza altına alınır. Bir özel mühürle mühürlenir, alınır. Hani şeyden efendim Merkez Bankası'ndan para torbaları dolduruluyor, mühürleniyor kimse açmasın diye, zırhlı araçlarla hadi filanca şehre, hadi filanca şehre, hadi filanca şehre götürülüyor ya, kıymetli şey mühürleniyor kimse karıştırmasın, kurcalamasın, açıp dağılmasın diye, onun gibi bu böyle güzel dua, bu abdestin sevabı öyle bir mübarek mahfaza içinde ağzı güzelce kapatılıp mühürlenir, arş-ı âlâ'nın altında kırılmadan, bozulmadan kıyamet gününe kadar mahfuz kalır. Ahirette de hayırını görür insan o abdestin. Şimdi görelim manasını, ne demekmiş. Sübhanekallahümme ve bihamdik. Ey benim Rabbim, Allah'ım, sen her türlü noksandan münezzehsin, her türlü kemalat ile muttasıfsın, sana hamd ederim. Seni överim, dilimin övebildiği kadar överim seni. Her güzellik, her kemalat sende. Hiçbir işin eksik değil. Her sıfatın güzeller güzeli diye. İlk önce Allah'a böyle efendim eksiksizliğini, güzelliğini, kemalini bildiren bir cümle ile, onu övdüğünü bildiren bir cümle ile başlıyor. Sübhanekallahümme ve bihamdik. Sonra eşhedü en la ilahe illa ente. Ya Rabbi, ben şehadet ederim ki senden başka mabut yok. Bir sen varsın. Sen yarattın bu dünyayı. Sadece sana ibadet edilir. Sensin ilahımız, mabudumuz. Estağfiruke ve etubu ileyk. Ya Rabbi, beni mağfiret etmeni dilerim ve sana tevbe ederim. Mağfiret etmeni dilerim ne demek? Yani benim suçum, kusurum çoktur. Bunları bağışlamanı isterim. Ve etubu ileyk ve sana teveccüh ederim, dönerim demek. Tevbe ne demek? Yanlış yolu bırakıp hak yola dönmek demek. İşte bu sözlerin güzelliğinden dolayı mükafatı çok oluyor. Sübhaneke ne demek? Ya Rabbi, sen her türlü kemalat ile muttasıfsın, her şeyin tamdır, güzeldir, hiç hikmetsiz işin yoktur, her şeyin güzeldir demek. Sübhaneke'nin manası o kadar güzel. Yani bir insan ne zaman Sübhanallah veya Sübhaneke der, çok mükemmel bir şey gördüğü zaman, hiç kusursuz olduğu zaman Sübhanallah der. Hayranlık ve şaşkınlık ifade eden bir sözdür bu. İç Allah'ın, Sübhanallah, ne kadar güzel yaratmış şu boğazı. Ortada yemyeşil su akıyor, iki tarafında Sübhanallah, güzel güzel çamlar, efendim insanlar köşkler yapmışlar, şu manzaraya bak, Sübhanallah, Allah Allah, gökyüzüne bak, ne güzel yıldızlar, şu mehtaba bak, gökyüzünde kandil gibi yeryüzünü ne güzel aydınlatıyor, Sübhanallah. İşte aman yarabbi, şu çiçeğe bak, ne kadar güzel, şu renge bak, hangi fabrikada boyandı bu? Şu kara topraktan bu renk nasıl çıktı? Aman yarabbi, bu koku ne? Hangi laboratuvarda yapılmış? Sübhanallah. Yani böyle her güzellikte insanın hayranlığını ifade eden bir sözdür Sübhanallah. Ve bir hamdik ne demek? Ya Rabbi, sana hamd ederim. Her güzel şey övülür tabi. O güzellik, o kemalat karşısında da insan hamd eder Allah'a. Sana hamd olsun ya Rabbi diye. Sonra ya Rabbi, senin birliğini tasdik ederim, senden gayrı ilah olmadığını, mabud olmadığına şehadet ederim, bilirim, bildiririm ve senden affımı, mağfiretimi dilerim, efendim sana tevbe ederim demek. Söz bu. İşte bu sözler çok kıymetli sözler. Yani biz bu dilimizle söylediğimiz bu sözleri şöyle gönlümüze bir yerleştiriversek manasını, manası bizim oluverse, dilimizin ucundan dökülüp gitmese, manası kalbimize yerleşse, tamamen öyle olsa, her yere baktığımız zaman ibret gözüyle bakıp yaradanını bilip de ona hayranlığımızı sürdürsek, Mevla'ya efendim övgümüzü, saygımızı, methimizi, hamdimizi içimizde canlı tutsak, kusurumuzu bilip de ondan af ve mağfiret dilesek, ona yönelsek, işte en güzel şey bu. Böyle güzel abdest aldı mı insan, günahlarından tertemiz gider. O dökülen sularla beraber, damlalarla beraber her azasının günahları, isleri, pasları gider. İnsan temiz, pak olur. Allah-u Teala Hazretleri her ibadetimizi böyle şuur ile güzel yapmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

0: Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra. Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse öfkeden dilediğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenerse, Allah Teala kıyamet gününde halkın gözü önünde onu çağırır, hurilerden istediğini seçmesine izin verir.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 21'i dinlediniz.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Allah kuvvetlilerin başaramadığını bir zayıfa başartmaya kadirdir.

Teferruç eyleyi vardım, sabahın sinleri gördüm. Karışmış kara toprağa şu nazik tenleri gördüm. Çürümüş toprak içre ten, sin içinde yatar pinhan. Boşanmış damar, akmış kan, batmış kefenleri gördüm. Yıkılmış, sinleri dolmuş, hep evleri harap olmuş. Kamu endişeden kalmış, ne düşvar halleri gördüm. Yaylalar yaylamaz olmuş, kışlalar kışlamaz olmuş. Bar tutmuş söylemez olmuş, ağızda dilleri gördüm. Kimisi zevk-i işrette, kimi saz-ı beşarette, kimi bela ve mihnette, dün olmuş günleri gördüm. Soğumuş şol kara gözler, belirsiz olmuş ay yüzler, kara toprağın altında gül derer elleri gördüm. Kimisi boynunu eğmiş, tenini toprağa salmış, anasına küsüp gitmiş, boynun buranları gördüm. Kimi zarı kılıp ağlar, zebaniler canın dağlar, tutuşmuş sinleri oda, çıkan tütünleri gördüm. Yunus bunu kanda gördü, gelip bize haber verdi. Aklım vardı, bilim şaştı. Nitekim bunları gördüm.

Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen. Korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnsanın iyi olma halinin bazı belirtileri var. Aynı şekilde ruh sağlığının yerinde olmasının da bazı belirtileri, gözle görülür semptomları var. Bunları biz hani böyle kabaca 3 maddede özetliyoruz. Birincisi sevebilen ve sevilebilen bir insan olması. Kişinin ruh sağlığının çok önemli bir belirtisidir. İkincisi üretebilen bir insan olması. Yani bir şeyler üretmeyi istemesi, ortaya bir şeyler çıkarmayı istemesi, bundan zevk alması ve bunu insanlarla paylaşması. Yani öyleyse birincisi sevmek, sevilmek, ikincisi üretmek, üçüncüsü de çevresindeki insanlarla, öncelikle ailesiyle, çevresiyle uyumlu ilişkiler içerisinde olabilmesi. Tüm bunların hepsi birleştiğinde o insanın biz ruh sağlığının iyi olduğundan bahsediyoruz. Genellikle gelişim dönemlerini güzel, o gelişim dönemlerinden beklenilen şekilde atlatabilmiş ve ondan beklenilenleri yerine getirebilme gücünde, sorumluluklarını yerine getirebilme gücünde, bir anneyse eğer çoluğunun, çocuğunun hizmetini yapabilmesi, onun ihtiyaçlarını düşünebilmesi, gerektiğinde rol modellik yapabilmesi, koçluk yapabilmesi, tüm o rolleri barındırabilmesi, eğer bir babaysa aynı şekilde evinin kazancını temin etmesi, çocuklarını, eşini düşünmesi, önceden bazı şeyleri planlayabilmesi, düşünebilmesi ve onlara sevmeyi, sevilmeyi hisset

0: geçirmesi, beraber vakit geçirmeyi sevmesi, tüm bunlar sağlıklı bir anne babada olması gereken özellikler. Çocuk ve gençlere bakacak olursak eğer, çocuklar için de aynı şekilde, yani belli yaş dönemlerine göre, mesela biz okul çağı çocuğundan bahsedecek olursak eğer, sorumluluklarını yerine getirmekten mutlu olması, sorumluluklarını yerine getirmesi, sevildiğinde buna karşılık vermesi, onun da sevilmeyi istemesi, reddetmemesi ve sevmesi, bazı duygularını rahat, güzel bir şekilde ifade edebilmesi, korkularını, endişelerini, içindeki duygularını, arkadaşlık ilişkilerini yakın bulduğu birisiyle paylaşabilmesi, bunun genellikle annesi olmasını tercih ediyoruz çocukluk yıllarında. Daha sonra tabii ergenlikte biraz daha çevre daha ön plana çıkıyor. Onların etkisi daha önemli hale geliyor. Ama yine hala ailesiyle de sağlıklı, uyumlu ilişkiler içerisinde olması, kendisini ifade edebilmesi, kendisinden beklentilerin olduğunu bilmesi, bunları karşılamaya çalışması, anne babasıyla empatik bir ilişki içerisinde olması, sadece kendisini değil, onların da işte üzüntüleri olduğunu, korkuları olduğunu ya da yorulduklarını düşünüp onların yerine kendini koyup onların üzerinden yükü hafifletmeye çalışması, ergenlik çağındaki çocuklar için yine aynı şekilde bir sağlık belirtisi. Artık onlara çocuk da demiyoruz
1: Evet.
0: gerçi, delikanlı ya da genç kız. Dolayısıyla her yaşın gerektirdiği bazı beklentiler var. O
1: Evet.
0: yaştan beklenilenler var. Daha sonra ergenlikten sonra mesela bir meslek edinmesi, öncesinde bir hedefinin olması, bu hedefe doğru koşması, çalışması, gayret etmesi, sonra bir meslek sahibi olması ve daha sonrasında evlenmeyi istemesi, bir yuva kurmayı istemesi, genç yetişkinlik döneminin beklenilen durumlarındandır ve kişinin sağlıklı olduğunu gösterir.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyeceklerdir. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kullar için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret olanlar içindir. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyve

veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim ezanı işittikten sonra bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi olan Allah'ım Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem cennetteki yüce menzili ve fazileti ver. Ona vaat ettiğin makamı mahmudu ver derse kıyamet günü ona şefaatim hak olur. Ezan okurken müezzin Hayya alessalâh deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır derdi. Ebu Said radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. Seni koyunları ve kır hayatını seviyor görüyorum. Koyunlarınla birlikte veya kırda olunca namaz ezanı okursan ezan sırasında sesini yükselt. Zira müezzinin sesini insan, cin vesaire her ne işitirse en uzağa bile kıyamet günü onun lehinde şehadet eder.

adam hanımına baktığı zaman, hanım da beyine baktığı zaman, tabi bu bir sevgiden, muhabbetten, eş olmaktan kaynaklanan böyle bir bakış. Allah da onları sever, rahmet nazarıyla nazar eder. Onlar da birbirleriyle zaten bakar derken ne demek? Adam hanımına sevgi nazarıyla, rahmet nazarıyla, acıma, şefkat nazarıyla, himaye nazarıyla bakıyor. Hanımı da efendisine bu benim hayat arkadaşım, eşim diye bakıyor. Yani sevgi bakışı, rahmet, acıma bakışı. Allah da onlara sevgiyle, rahmetle bakar demek. Bu bakışlar sıradan böyle ruhsuz, cansız bir efendim objektifin bakıp görmesi, resimleri alması, ışıkları efendim hassas kağıda tespit etmesi gibi bir bakış değil. İşin içinde sevgi var, duygu var, aşk var, muhabbet var. Adam karısına böyle sevgiyle, muhabbetle baktı mı demek yani bu. Hanım da beyine sevgiyle baktı mı demek. Allah da onlara sevgiyle bakar. Neden? Bu iki eş birbirlerini seviyor. Allah'ın bunları kendilerini nikahla birleştirmiş olduğu bu iki kimse birbirlerinin bu yakınlığını idrak etmiş durumdalar. Birbirlerine sevgileri, saygıları tam diye Allah da onlara rahmet nazarıyla bakıyor.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

0: Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.
1: Akra, akra, akra, akra.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eylesen kemter kula. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevk o safası. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, miracında ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Ol cariyar, onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin serveridir. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sen hak peygambersin, şeksiz, gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Aşık Yunus neyler dünyayı sensiz. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

0: yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da onun dünyada ve ahirette kusurunu örter.

bir insanın evladı hayırlı evlat olursa onun yaptığı bütün sevaplı işlerden efendim bir kopyası, bir misli onu yetiştiren annesine, babasına, hocasına gelir. Onlar da aynı sevabı misli olarak alırlar. Aynı misilde ötekisinden bir şey eksilmeden alırlar. Neden? Bu evladı hayırlı yetiştirdiler diye. Çok herkesin söylediği bir hadis-i şerif herhalde hatırınızdadır. Sadaka-i cariye dediğimiz bir şey var. Cariye ne demek? Cereyan eden, devam eden demek. Sadaka-i cariye, devam eden sadaka. Yani boyuna sevap kazandıran, üretken sadaka. Sevabı devamlı neşreden, hasıl eden sadaka. İnsan mesela bir fakire efendim 1.000 lira para verdi mi, 100.000 lira para verdi mi, bir sadaka vermiş oluyor. Tamam, 100.000 liranın mükafatı 700 misli fazla, şu kadar veya 70 misli fazla, bu kadar diyoruz. Bir tek sadaka, bir atımlık barut yani, bir sadaka bir sevabı var. Bir yapılan işin birkaç misli yani olmakla beraber bir karşılığı var. Ama sadaka-i cariye ne demek? Hesabı cari ne demek bankada? Efendim cereyan eden, devam eden demek. Sadaka-i cariye sevabı devam edip duran, sevap üretip duran sadaka demek. Bunlardan birisi nedir? Sadaka-i cariye gibi olan efendim insanın devamlı sevap kazandığı şeylerden birisi nedir? Mesela bir insan çeşme yaptırırsa suyu aktıkça sevap kazanıyor. Cami yaptırdığı ise, içinde namaz kılındıysa sevap kazanıyor. Ağaç diktiyse, ağaçtan istifade edildikçe sevap kazanıyor. İstifade nasıl olabilir? Altında gölgelenmek bile bir istifadedir. Efendim, kuşların, insanların meyvesini yemesi bir istifadedir vesaire. Oradan bile sevap kazanıyor. Bir de evveledün salihun yed'u lehu diyor Peygamber Efendimiz. Kendisine dua eden bir hayırlı evlat yetiştirdi mi? O da ona devamlı sevap kazandıracak. Binaenaleyh evlatlarımızı iyi yetiştirmek çok önemli. Bizim kurduğumuz bu kolejler, okullar, ilkokullar, anaokulları, Allah nasip etsin üniversiteler, fakülteler, bunlar niçin yapıyoruz? Evlatlarımız iyi yetişsin, kaliteli yetişsin, hiç kimseden eksiği olmasın, modern bilgileri alsın, pırıl pırıl yetişsin diye istiyoruz. Çocuklarımızı dünyadaki bütün insanlarla yaptıkları yarışlarda kazansınlar diye yetiştiriyoruz. Fizik birincisi olsun, matematik birincisi olsun, çeşitli dallarda, icatlarda bulunsunlar, keşiflerde bulunsunlar, dünyada namları yürüsün istiyoruz çocuklarımızı. İyi yetiştirmek, bu bir sevaplı şey. İşte ahireti düşünüp insan evladını yetiştiriyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra

güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayan

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı Selam'dır. Güven altına alan Mü'mindir. Görüp gözeten Mü'min'dir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz'dir. Yaptırım gücüne sahip Cebbar'dır. Büyüklükte denge olmayan Mütekebbir'dir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني

0: سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabeti deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.

0: Bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semai ve huves semi'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semai ve huves semi'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semai ve huves semi'ul alim.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Raditu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Raditu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Raditu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmaul Husna Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا.
0: El-Esmaül Hüsna, sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namut ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahumma rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennemden

0: cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melike, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dünya vel-âhireh. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
0: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
0: اللهم bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: اللهم iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
0: اللهم bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام، اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر. اللهم نور السماوات والأرض. الله أكبر الأكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ec'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: Ehad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Mümin sendelerse Allah ona destek olur.
1: Şeyh Şami. Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve tüm kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Psikolojik sorunlarda müdahale etmediğimizde daha derinleşiyorlar. Daha işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Başka bir psikolojik sıkıntıdan örnek verelim. Sosyal fobi. Kişinin çocukluğunda sosyal fobisi var. Fark edilemedi, müdahale edilmedi vesaire. Zamanla bu sosyal fobi artık çekingenlik artmaya başlayabiliyor. Bu çekingenlikten dolayı izole oluyor. Yaşam

0: Bana işte kimseyi alamıyor, kimseyle iletişime geçemiyor ve bu yavaş yavaş depresyona gidiyor. Depresyon başladıktan sonra daha da ağırlaşıp klinik anlamda en ağır vaka haline gelebiliyor. Bu da tabii ki kişinin kendine istemeyeceği şeyler yapmasına sebep olabiliyor. Aynı şey burada da. Bir yorgunluk var, iş stresi üzerinde. X yerden, Z yerden bir sürü stres geliyor. Stres hiçbir zaman bitmeyecek. Ben gözümü açtığım andan itibaren stresli bir hayat beni bekliyor. Bu arada gözümü açtıran şey de stres zaten. Kortizol hormonu stres hormonu. Benim gözümü açtıran şey de o. Bir noktaya kadar ihtiyacım var. Temelde zaten bir stresim var. Üstüne gelmeye devam edecek. Yani hangimizin hayatı bir sonraki gün daha kolay oluyor ki? İş daha da fazla geliyor. Daha da fazla yoğunluk oluyor. Ya da başka bir şeyin stresi daha da fazla artıyor. Ben onları çözmüyorum çünkü. Çözmeye çalışmıyorum. Burada da öyle. Ben bu yorgunluğu, psikolojik yorgunluğu atmaya çalışmazsam üstümden daha kronik bir hale gelip depresyon, kaygı ya da stresle alakalı diğer bozukluklarla karşı karşıya kalabilme ihtimalimiz artıyor. O yüzden kronik işte halsizlik ya da işte mental yorgunluk, psikolojik yorgunluk bunlar aynı halin, aynı durumun farklı isimlendirilmiş halleri aslında.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Ummandan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyetin müttakin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
3: إذا بقي ثلث الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول من ذا الذي يدعوني أستجب إلى آخر الحديث. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatlerinden birisi de gece namazlarına devamdır. Gece namazlarına devamda çok fayda vardır. Hem dualar müstecap olur, hem de insanların gönülleri açılır. Feraset sahibi olurlar. Bunun için el-mü'minü yenzur bin murillah. Bu ferasetle müminden ileri gelir. Bu ferasetle gece namazlarına devam edenler de çok olur. Binaenaleyh hiç olmazsa bir koyun sağacak kadar bir zamanda olsa geceleri kalkın, gece yarısından sonra hiç olmazsa 2, 4, 6, 8 ne kadar kılabilirseniz bir namaz kılınız. Nafile bir namaz. Halbuki bizlerde borç da çok. Borçlarımızdan da kalkıp da böyle bir kadar bir namaz kılsak bu da eftal. Onun için Cenab-ı Hak Celle ve Ala gecenin yarısından sonra rahmetlerini açar. Kullarından yok mu dua edenler de ben onların duasına icabet edeyim der. Kulların duasına bakar yani. İntizarda Cenab-ı Hak kulların desinler istesinler benden de istediklerini onlara vereyim. Ama bu mümkün olursa başka da gece yarısından sonra yapılırsa çok hala olur. Bunun için gece ibadetlerinden dikkat etmek lazım. Biz yatsı namazını kılıyoruz ama bu o değil. Yatsı namazımızı kılmak ve farz olan borcumuzu ödemiş oluyoruz. Bu borcun gayrı nafile bir namaz, fazladan bir namaz. Yine buyuruyoruz, yok mu benden mağfiret dileyen? Hepimizde çok günah var. Her anda günah işlemekten hali de olamıyoruz. Binaenli istiğfar her zaman yaparız. Namazdan evvel yaparız, namazdan sonra yaparız, başka zamanlarda da yaparız ama gece yarısından sonra yapılan istiğfarların fadail ayrıdır. Onun için menzellezi yestağfirini feağfiru lehu. Onun günahlarını ben mağfiret edeyim buyurmuş. Kimdir o ki sıkıntıya düşmüştür? Zırrat içerisindedir. Derdi belası, sıkıntısı vardır. Bunlardan dolayı ya Rab benim bu derdimi gider, bana sıhhat ver, afiyet ver, zaruretimi de gider, dünyalık da ver diye bir şeyler isterse Allah-u Teala bunu da hazinelerinden, gayb hazinelerinden verir, merzuk eder. Bu hatta yenfediral fecr. Sabah namazının vaktine kadar, yani fecir doğuncaya kadar, sahur vakti bitinceye kadar bu böyle devam eder. Bunun için uyanık olmak Müslümanlara gerektir ki bu vakitleri takip etsinler. Her gece böyledir. Hazreti Ömer Bu daha evvel başlar ya. Hazreti Ömer'e de her gün bir nasihati gelirmiş. Hazreti Ömer'e her gün bir nasihati geliyor. Ona nasihat ediyor. Nefs. Hazreti Ömer'in nasihata ihtiyacı yok ama işte nefsin kabarmasın. Halife oldu. Reis cumhur oldu. Bundan dolayı geliyor. Ona nasihat ediyor. Bir gün saçında ağarma hasıl olmuş. Beyazlık gelmiş. O zaman gelince demiş ki sen gelme artık. Vaiz bana geldi. Saçım ağardı artık. Binaenaleyh sana ihtiyacım yok. Bu bana yetiyor. Binaenaleyh insanın saçı ağrıma başladı vakti hala aklı başına gelmediyse bunun hali çok zordur. Binaenaleyh 60 yaşına geldiği vakti de ahabbehu ehlüssema gökteki mahluklar ki meleklerdir. Bunu severler artık. Ha, yok 60'ta değil. 60'ta Allah-u Teala ona tövbe nasip ediyor. 70'tekini göktekiler seviyor melekleri. İzâ belegâ semâline sene eğer 80 yaşını bulabildiyse esbetallâhu lû hasenâtihi ve mehâ seyyâh. Onun hasenatını itka eder. Seyyâhları da siler. 80 senedir Allah'a secde ediyor. Namaz kılıyor, kulluk ediyor. Beşeriyet itibarıyla çeşitli hataları vardır. İşte Cenab-ı Hak onun 80 senelik ömründeki ibadetini dolayı seyyâhını siliveriyor, mahvediyor. Onun için çok yaşamaya dikkat etmeli. Allah'ın takdir ama insan da istemeli çok yaşamasına. فَيْذَا بَلَغَتِ السِّينَ eğer 90'a erişebilirse غَفَرَ اللّٰهُ لُهُ مَا تَقَدَّمَ مُزَّنْبِهِ وَمَا تَأَخَرْ onun geçmişinde, gelecekte günahlarını mahvedir. Hiç günahsız olur yani. Dua edelim de birbirimize Allah hayırlı çok uzun ömürler versin cümlemize. Onun için bu hadis Ebu Yala'nın Hatib'in Hazreti Enes'ten rivayetidir. Esirullah fil af. Artık bu yeryüzünde Allah'ın esiri olaraktan, günahlardan, azade olaraktan yaşıyor yani. İzâ belegal gulâm seb'a senîn. Çocuk 7 yaşına eriştiği vakitte fe'mruhu bis-salâh. Ona namazla emrediniz. Memur değildir daha. Arz değildir ona çocuğu ama bunun alıştırma bakımından hadi bakayım oğlum ya erkekse bunu elinden tutar camiye getirirsin. Yahut evde kılarken gel de sen de bakalım beraber kılalım diye ona emredersin. Alışsın. فَاِذَا بَلَغَ اَشْرًا 10 yaşına geldiği vakitte فَضْرِبُهُ عَلَيْهَا eğer kılmazsa onu teedip ediniz. Tabii burada kusurlarımızın hepimizde pek yok. Çocuklarımızı bu İslam terbiyesi üzerine yetiştirmekte hep gaflet içerisindeyiz. Allah cümlemizin muayene olsun. اِذَا تَعَبَ الْعَبْدُ hepimiz hatalı insanlarız. Her günde hatalarımızdan kurtulmanın da imkanı yok. Biri biter, biri başlar. Bir insan tövbekar olduğu vakitte تَعَبَ الْعَبْدُ tövbe ettik, tövbekar olduk. اَنْسَ اللّٰهُ حَفَظَةَ زُنُوبَهُ bizim günahlarımızı yazan meleklerimiz var. Defterlerde var ellerine. Cenab-ı Hak biz hakiki bir tövbe yapınca bizim bu günahlarımızı o meleklere unutturur. Ve en sahibi halke cevârihahû. Elleri de unutturur. Ayakları da unutturur. Mesela kötü bir yere gitmiş, kötü bir iş yapmış. Bu eli de unutturur. Bir daha yapmayacağım ya Rabbi dedi. Bu tövbesine karşı unutturur. Ve mealimahû işte bir yerde yaptı onu. O yere de unutturur. Çünkü bu yaptığı yer de şehadet edecek. Yaptığı azalar da şehadet edecek. Bu şehadete meydan kazanmak için vaktiyle tövbe ederse Cenab-ı Hak bu yere de unutturuyor, azaları da unutturuyor. Günahsız olarak da huzur Rabbilerine gidiyor inşallah. اِذَا تَخَوَّفَ اَحَدَكُمُ السُّلْطَانِ biriniz sizi korkutuyor, idarecilerden birisi. O zaman sen de ki اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ كُلِّي جَارًا مِنْ شَرِّ فِلَانِ فِلَانِ ya Rabbi beni filanın şerrinden muhafaza et diyerekten bu duaya kursun. Şeytandan ve insan. Ve onları tabi olanlardan. O zaman Allah Celle Aleyhi seni onların şerrinden muhafaza eder buyurur. Mühim şeylerden birisi şimdi adab-ı İslamiye'de. اِذَا تَرَكَ الْعَبْدِ دُعَاءَ لِلْوَالِدَيْنِ يَنْقَطْرُ عَنْهُ الرِّزْقِ analarımız babalarımız hepimizin var elhamdülillah. Bu analarımıza babalarımıza vazifelerimizin başında gelen şeyin birisi 5 vakit namazın arkasında onların affı mağfiretini Cenab-ı Hak'tan istemek. Dünyada sağ iseler, ya Rabbi onların ömürlerini uzun et, vücutlarına afiyet ver diyerekten dua etmek vazifemizken bunu yapmadığımız takdirde, yani ana babamıza dua etmediğimiz takdirde يَنْقَطِعُ عَنْهُ الرِّزْقِ ondan rızık kat olunur. Rızkı kesilir. Bu rızık iki türlüdür. Birisine rızkı maddi, birisine de rızkı manevi derler. Rızkı maddi, yiyeceğimiz, içeceğimiz şeyler. Manevi rızıklar da gönüllere gelen füyuzat-ı ilahiyedir. Gönüllere gelecek füyuzat-ı ilahiyeye mani olurlar. Gelmez sana feyzat. Ne kadar tesbih çekersen çek, ne kadar ne okursan oku, senin feyzin kesilmiştir. Yani ırmaktan değirmene gelen su başka tarafa gidiyor. Değirmene su gelmez artık. Değirmene su gelmeyince çat nasıl dönmez, buğdalar un olmazsa senin de maneviyatın gelmez, senden de hayır olmaz artık. Suyu gelmeyen değirmen niye döner? Hiçbir şey benzemez. İşte binaenaleyh manevi şeyler gelmeyince insan susuz değirmene döner mesela. Bunun için ana babaya son derece hürmet, saygı göstermek vazifemiz olduğu gibi ayrıca da onlar hakkında hayır dualar etmek. Sağlarsa işte sıhhatlerine, afiyetlerine, ölmüşlerse onların da mağfireti için Cenab-ı Hak'tan beş vakit namazda dua etmek vazifelerimizin başında gelir. Hazreti Enes'te. İzâ tezevvece ehadüküm. Cenab-ı Hak bizi yaratırken çift yaratmıştır. Erkekli kadınla. Binaenaleyh kadın erkeğe, erkekli kadına muhtaçtır. Evlenildiği takdirde çeşitli günahlara gelir. Büyüklü küçüldür. Çeşitli günahlara gelir ve bu günahlardan kendisini kurtarması da imkan olmaz. Binaenaleyh evlendiği vakitte acce şeytanı, şeytan kıyamet kopar. Eyvah yandım. Neden? Bu benden kurtardı yakasını. Bu benden yakasını kurtardı derdim. Feryadı figan eder. Asumme İbni Adem'e minni sülüsü dini. Bak üçten ikisini kurtardı benim elimden diyor şeytan. Yine böyle iki kimse evlendiklerini gördüğünüz vakitte siz onlara deyiniz ki Barakallahu leke ve barik aleyk. Bu sanırım mübarek olsun, seninle mübarek ol. Allah ömürlerinizi mübareklikle hayırlarla geçirsin diyerekten güzel güzel dağlarınız. İzâ tezevvece, izâ teşehede, ahadüküm. Namaz kıldık. Namaz kıldıktan sonra ettehiyyâtu lillâhi ve salavatü'yü de okuduk. Okuduktan sonra hel yete'avvez min erba'in. Dört şeyden Allah'a sunuyor. Cenab-ı Peygamber ettehiyyâtu okuduktan sonra dört şeyden Allah'a sunuyor. Neden? Evvela min azâbi cehennem. Cehennemin azabından Allah'a sığın. İki, ve azabil kabr, kabrin azabından da Allah'a sığın. Ve fitnetil mahya vel memat, dünya ve ahiret fitnelerinden de Allah'a sığın. Üç, ve min şerril mesihil deccal, ve min fitneti şerril mesihil deccal, burada fitne yoksa da bazı hadislerde o da mevcut. Ve min şerril mesihil deccal, ondan sonra şu deccal, mesihil deccal olan Deccal'ın şerrinden de ya Rabbi sana sığınırım. Sümme yed'u li nefsihi bima bedale. Ondan sonra nefsin için neler diyeceksen, neler isteyeceksen işte. Ama evvela bunu. Bir dört şeyi söyle. Birisi cehennemin azabı. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Cehennem denince işte Kur'an-ı Azimüşşan'da her zaman okuyoruz. Nar diyerekten. Cehennem adıyla da var. Ateş. Bunun azabından dünyada da ahirette Allah-u Teala hepimizi muhafaza buyursun. Bunun için beş vakit namazın içerisinde ya Rab bizi cehennemin azabından muhafaza eyle, emin eyle. Ahlaksız bir insan, kötülüklerle mülevves bir insanın yeri elbette cehennem olacak. Binaenaleyh cehenneme girmemek için benim ahlakımın güzel olmasını, kulluğumun da güzel olmasının bana nasip ettir. Azab-ül kabri, ikincisi de kabir azabıdır. Kabir azabı mühim bir azaptır. Allah muhafaza etsin. Buna çok kimselerin aklı ermez. Binaenaleyh bu ahiret alemidir. Dünya alemi bitmiş, ahiret alemi başlamıştır. Bu ahiret aleminde ilk beş tane sorgu vardır. Bu sorgulardan dolayı biz de cevap vermek mecburiyetindeyiz. Bu cevapları veremediğimiz takdirde azap muhakkak. Nasıl olur, nasıl olacağını bilmem. Bu azab-ı kabir muhakkak olacak ama dünyadaki azaba benzemez. Oradayız, yatakta yatıyoruz. Hiç uykuda korkmadın mı sen? Uykuda korku görmedin mi hiç? Ne var? Döven mi vardı seni? Sopalı mı vardı yanında? Hiç kimse yok ama bakıyorsun ter içerisinde uyanıyor insan. Titriyor korkudan. Ay ay ay diyerekten. Bazı çıldığından doldu Allah'a zirge. Neden korktun? Hiç kimse yok burada seni korkutacak. Ama ruhu bir korku nasıl dünyadayken sabit oluyorsa ki uykuda ölümün bir eşidir. Uyuduktan sonra yatağımızda rahat yatıyoruz. Bu nereden geldi o tesir de bize böyle korkular veriyor. Bazı da sevinçler verir. Sevinçler verince güzel ama korkular verilince bu korku nereden geliyor? İşte bu korku nereden geliyorsa o kabirdeki azap da oradan gelecek. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zümresine kabul

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Akran, yol arkadaşım.

Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Biz sana bu kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapkınlığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Allah onunla, o kitap ile rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. İçinde hiç şüphenin olmadığı bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildirilen apaçık bir kitabın ayetleridir ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
0: Akra

İbadet etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu buyurmuştur ki, kulum farz ibadetlerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Nafile ibadet

0: ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. Sonuçta ben onu severim. Sevince de onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden istediğinde ona veririm. Bana sığındığında onu korurum. Amel işlerken ne aşırılığa kaçın ne de ihmalkar davranın. Bilakis orta yollu olun. İbadetleri tam manasıyla yapamasanız da ona en yakın olanı yapmaya çalışın. Az da olsa sürekli yaptığınız amellere sevinin. Bedevinin biri Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, işlediğim takdirde cennete gireceğim bir amel söyle bana," dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk edersin. Farz olan namazları kılarsın. Yine farz olan zekatı verirsin ve Ramazan orucunu tutarsın," buyurdu. Sevgili dinleyenler, ibadet etmekle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.
1: Haberimiz olmadı demeyin, Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis, Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi, iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.

Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam evimizde otururken annem beni çağırdı ve hele bir gel sana ne vereceğim dedi. Aleyhissalatü vesselam anneme çocuğa ne vermek istemiştin diye sordu. Ona bir hurma vermek istemiştim deyince aleyhissalatü vesselam dikkat et. Eğer ona bir şey vermeyecek olursan üzerine bir yalan yazılacak buyurdular.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akra'da.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.
2: Akra dinliyorsunuz.

Beni sana şükredenlerden, seni zikredenlerden, senden korkanlardan, sana çok itaat edenlerden, mütevazi olanlardan ve sana yönelenlerden eyle.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun hayatında oyunun yeri nedir? Nasıl değerlendirmek gerekir?
2: Bu dönem aslında baktığınız zaman insanın gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Doğal olarak bu dönemdeki aslında en baskın olan özelliklerin başında da oyun gelir. Oyun en temel öğrenme aracıdır bu dönemin. Şöyle söyleyebilirim ki hani anneler babalar söylüyor. Ya bu çocuğa bir şeyi 40 kere söylüyorum yapmıyor. Şunu söylüyorum yapmıyor. Odasını topla diyorum toplamıyor. Oyuncağını topla diyorum toplamıyor. Söylediklerimi dinlemiyor vesaire gibi. Aslında çocuğa bir şeyler öğretmenin aracıdır oyun. Aslında çocuğa bir şeyler öğretmek değil, öğrenmesi için doğru ortamı oluşturmak. Bu ortamı biz oyunla beraber oluşturuyoruz.
1: Çocuk orada iş yaptığını değil, oyun oynadığını mı düşünmeli?
2: Aslında şu hayata dair kazanımlarını, hayata dair becerilerini oyun sayesinde edinebiliyor. Kendi gelişimlerini. Biz oyunu sadece eğlence, çocuğun sadece keyif aldığı bir alan olarak görüyoruz. Ama aslında çocuk orada fiziksel, duygusal, sosyal, dil gelişimini sağlıyor oluyor. Doğal olarak çocuğun aslında gelişim alanlarına katkı sağlayan bir şeydir oyun. Çocuğu hayata hazırlayan bir şeydir. Örnek veriyorum, çocuğun yetişkinliğe hazırlayan bir şeydir. Mesela çocuklar oyun oynarken hadi ben şimdi anne olayım, sen de bebek ol. Ya da hadi ben şimdi işe gidiyorum. Ya da ben polis oldum, seni yakalayacağım. Sen de benden kaç deyip aslında hayata karşı kendini hazırlamaya başlıyor oyunlarda. Evet. Ve oyunun en değerli şeylerinden bir tanesi aslında oyun, çocuğun bir iletişim aracıdır. Kullandığı bir dildir. Hatta Montaigne'in bununla ilgili çok güzel bir sözü var. Şöyle söyler. Oyun çocuklar için gerçek bir uğraştır. Nasıl biz yetişkinler işe gidiyorsak bu bir gereksinimse, çocuklara da oyuna giderler. Bu da onların bir gereksinimidir. Nasıl bir çocuğun gelişmesi, büyümesi için uyuması gerekiyorsa, yemek yemesi gerekiyorsa, aynı şekilde bu çocuğun bu gereksinimleri için oyun oynaması da gerekiyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın. Hayırlı yolculuklar.

Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur. Allahu Rabbi la şerike. Esmaül Hüsna programı başlıyor.

Yasemin. Ya Rabbi, sen ki din gününün malikisin, beni senin yoluna hidayet eyle. Hidayet sendendir. Gazaba uğrayanların yolundan kurtar beni. İstikamet sendedir. Dalalete sapanların yolundan çekip al beni. Biz insanlar gözle görür, kulakla işitir, kalple de anlama faaliyetinde bulunuruz. Kulağımız, gözümüz ve kalbimiz bilgiye ulaşma ve bilgiyi idrak etmeye aracılık ederken, aynı zamanda bu üç organ aktif faaliyetlerinden dolayı bize mesuliyetler yükler. Kulağımız gafletle perdeli değilse işittiklerimiz ve kalbimiz ilahi hakikatlere açık, gafletle örtülüyse de kulaklarımız mühürlenmiş ve şaşırmış olarak isimlendiriliriz. Bunları bize ayet-i kerimeler haber vermektedir. Arzu ve heveslerini ilah edinmiş, bilgisine rağmen Allah'ı bırakıp da o hevasına kul olmasından dolayı, Allah'ın da kendisini sapıklıkta bıraktığı, kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne de bir perde çekmiş olduğu kimseyi gördün mü? Şimdi bana söyle, artık Allah'tan başka onu doğru yola kim getirebilir? Hala düşünmeyecek misiniz? Gaflet, göze veya kulağa, kalbe çekilen perdedir. Hatta kuzunun kurda sevdalanmasına benzetilir. Yani hikayenin sonu hep acıklıdır. İlahi kelamı kulağın duyup idrak edememesi kişinin nasibiyle ilişkilidir. Can kulağıyla dinleyenlerin bazen işitmek ve itaat etmek için kulaklara bile ihtiyacı yoktur. Tabii ki bizlerin işitme yetisi eksiktir, kusurludur. Her şeyi hakkıyla işitense Allah Teala'dır. Onun herhangi bir şeyi işitmesi, başka şeyleri işitmesine engel değildir. O, açık konuşmayı ve fısıltıyı, hatta bundan daha gizli ve kapalı şeyleri de işitir. Gizli gizli ağlayanları, haline hamdü senalar edenleri, ahu figan edenleri, hepsini duyar. Tıpkı şu çocuk ilahisinin sözlerinde tekrarlandığı gibi. Fısıltılı sesleri, kalpteki hevesleri, en zayıf nefesleri sen duyarsın Allah'ım. O Semî'dir, işitendir. Semî sıfatı Allah'ın zatî bir sıfatı olup bu sıfatın hakiki mahiyetini idrak etmemiz mümkün değildir. İşitememek bir eksiklik ve kusurdur. Oysa her türlü eksiklik ve kusurdan münezzehtir. Bu sebeple bile Allah buyurdu ki, korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim. İşitir ve görürüm. Kainatta bir an içinde sayısız işitilebilecek hadiseler olurken, bunlardan hiçbirini kaçırmadan ve hiçbiri ötekine mani olmadan, hepsini birden, aynı zamanda ve aynı açıklıkla işitip duran zat Semî'dir. Ürperişle ve yakarışla kendisine yönelen sesleri işiten Rabbimiz, kalpleri inkar ve isyanda direnen sesleri de işitir. Kurulan hain tuzakları da, tasarlanan iyi niyetleri de en ince noktasınca işiterek bilir. Hiçbir canlı ondan gizli bir tek söz sarf edememiştir ve edemeyecektir. Ahirette ağzımızdan çıkan her söz karşımıza getirilecektir.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Bu İslam, Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı sana hak, gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, O'nun dinine ihlasla gönülden bağlı olarak kulluk et. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum içinde yol gösterici ve rahmettir. Sizi her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki,

0: Kur'an, insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

İlimle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse. Diğeri, Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse. Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Allah'ın benimle göndermiş olduğu hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır. Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyip üstünde tutan çorak bir yerdir. Allah burada biriken sudan insanları faydalandırır. Hem kendileri içer hem de hayvanlarını sular ve ziraatlarını o su sayesinde yaparlar. Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki düz ve hiçbir bitki bitmeyen kaypak arazidir. Ne su tutar ne de ot bitirir. İşte bu Allah'ın dininde anlayışlı olan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem öğreten kimseyle buna başını kaldırıp kulak vermeyen, Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir.

0: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Gene Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
3: Akra, sağduyunun sesi.

onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

kadirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şura ile görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

Hazreti Cündüp radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese duyurursa, Allah da onun kusurlarını duyurur. Kim de riya yaparsa, Allah da onun riyasını ortaya çıkarır.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Hüzeyfe radıyallahu anh'ten, Hüzeyfe el-Yemani olmalı efendim, buyurmuş ki esnettün nebiye sallallahu aleyhi ve selleme ila sadri. Fekale men kale la ilahe illallahu kutime lehu biha dehelel cennem. Ve men sâme yevmen ibtigâe vecihillâhi hutume lehu bihi dehalel cenne. Ve men tesaddaka bi sadakatin ibtigâe vecihillâhi hutume lehu biha dehalel cenne. Bu hadisi şerifi Ahmed İbni Hanbel rivayet etmiş. İsnadını efendim la be'se bih diye tavsif buyurmuş. İsbahani rivayet etmiş. Ya Huzeyfe, men hutube lehu bi siyami yevmin yuridu bihi vecallah azze ve celle edhalallahul cenne diye İsfahani'nin ifadesi de öyle olmuş. Şimdi hadis-i şerifin okuduğumuz metninin manasını nakledeyim. Buyuruyor ki Huzeyfe radıyallahu anh, esnettün nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ila sadri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi göğsüme yaslandırttım. Yani artık bu nasıl bir yerde, kalabalık bir yerde mi, camide mi, ne şekilde olmuşsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi mi kucakladığını söylemek istiyor. Resulullah'ı göğsüme yaslandırdım diyor. Sarılmış olabilir. Efendim, o zaman buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men kâle la ilahe illallah, kim la ilahe illallah derse, yani Allah var, efendim alemlerin Rabbi, yeri göğü, insü cinni, efendim arşı ferşi, felekleri melekleri yaratan Allah var, şeriki naziri yok, bir tek vahid, yani öyle oğul edinmiş değil efendim ve ortağı şeriki yok. La ilahe illallah diyen hutme lehu biha, bu sözle hayatı mühürlenirse, yani ruhunu öyle teslim ederse, bu sözü demişken, la ilahe illallah demişken efendim ölürse, o söz üzere dehalel cennete girer. Büyük bir müjde. Elhamdülillah her zaman efendim söylüyorum, la ilahe illallah sözü çok önemli ve onun ifade ettiği anlam çok önemli. Allah'ın bir olduğu, şeriki naziri olmadığı, efendim yeri göğü yaratanın, insi cünni yaratanın, alemler Rabbi Allah'ın şeriki naziri olmadığı. Vardır, birdir, şeriki naziri yoktur, her yerde hazır ve nazırdır. Efendim gözler onu göremez ama o gözleri

de, gönülleri de, kafanın içini de, geçmişi de, geleceği de, her şeyi bilir, her şeye kadir. İslam'ın efendim o güzelim anlattığı efendim Allahu Teala Hazretleri Yüce Mevla'nın, Teali Mevla'nın, tabi batılılar felsefe kitaplarında aşkın varlık diyorlar, müteali demek yani, efendim o Yüce Allah'ın varlığının birliğini anlamak çok önemli. Allahu Teala Hazretleri evlenmemiştir, hanım edinmemiştir, hanımla düğün dernek gerdek ve bir şey olup da ondan sonra oğul edinmemiştir. Bunların hepsi çok cahilce, çok yanlış ve Kur'an-ı Kerim'de beyan ediliyor. Çok büyük zulüm olan, çok efendim korkunç sözlerdir. Gerçeğe çok aykırıdır. La ilahe illallah deyip de o söz ile ömrü mühürlenen, kapanan, biten cennete girer. Tamam. Diyoruz ve diyeceğiz ve çoluk çocuğumuza da bu inancını öğreteceğiz ve çok önemli olduğunu vurgulayacağız. Aman evladım, aman yavrum, la ilahe illallah çok önemlidir. Aman bu inançtan ayrılma. Aman efendim misyonerlerin çalışmalarına, efendim bilmem gazetelerin, radyoların, filmlerin, efendim dergilerin yaldızlı boyalı efendim aldatıcı efendim neşriyatın aldatmalarına kanma. Aman aldanma, aman imandan ayrılma, aman la ilahe illallah'ı, tevhidi, varlığı, Allah'ın varlığı, birliği, inancını sımsıkı belle ve sımsıkı benimse. Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberler, Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, hepsi la ilahe illallah demişlerdir ve onu öğretmişlerdir. İnsanların sonradan çıkartmalarıdır başka başka inançlar veya kendi akıllarından şeytanın kandırmasıyla efendim ortaya koydukları şeylerdir, putlar ve tapındıkları diğer aciz, biçare, efendim hiç değeri olmayan, gücü kuvveti olmayan put edindikleri, tapındıkları yaratıklar. Aman evladım, bu la ilahe illallah hayatın en önemli işidir. Aman bunun üzerinde yaşa. Aman bununla ruhunu teslim etmeye dikkat et. Aman la ilahe illallah Muhammedur Resulullah inancından ayrılma. Aman bu inancının gereği olan ibadet ve taati yapmaktan geri durma. Çünkü dünya ve ahiret saadetinin kaynağı budur. Hem dünyadaki mutluluğun hem ahiretteki ebedi saadetin kaynağı budur. Hem dünyadaki düzgünlüğün, dürüstlüğün, düzenliliğin, faydalılığın, efendim mutluluğun kaynağı budur. Hem anarşinin yok edilmesi, hırsızlığın, hortumlamanın, arsızlığın, yüzsüzlüğün, gaspın, efendim çeteciliğin vesairenin vesairenin engellenmesinin kaynağı, yani kötülüklerin definin çaresi İslam'dır. İyiliklerin celbinin kazanılmasının, elde edilmesinin efendim vasıtası İslam'dır. Aman la ilahe illallah, tevhid inancından ayrılma efendim diye vurgulayacaksınız, vurgulayacaksınız, nakşedeceksiniz. Gönüllere, efendim zihinlere la ilahe illallah'ı nakşedeceksiniz. Hem kendi gönlünüze hem de çoluk çocuğunuzun eğitimiyle sorumlu olduğunuz evlatlarınızın kafalarına, gönüllerine, kalplerine, göğüslerine la ilahe illallah'ı yazacaksınız. Onun için bu tevhid devresinde her muvahhid Müslüman üzerine düşen görevi yapmalı. Yazmalı, çizmeli, konuşmalı, çalışmalı, efendim parasını Allah yoluna sarf etmeli. Bunu herkese öğretmeliyiz. Evet, ikincisi neymiş? Yani Hüzeyfe radıyallahu anh göğsüne Peygamber Efendimiz'i çekmiş, bağrına basmış da efendim Peygamber Efendimiz ona bu müjdeli sözü buyurmuş, la ilahe illallah deyip de ömrü bununla mühürlenen, kapanan cennete girer. Çok güzel. Allah bizi böyle la ilahe illallah deyip yaşayan, la ilahe illallah diye diye efendim ruhunu teslim eden mümini, kamil, müvahhidi, hakiki Müslümanlardan eylesin. İkinci cümlesine Peygamber Efendimizin, ve men sâme yevmen ibtigâe vecihillâhi hutüme lehu bihi dehalel cennet. İşte bu Ramazanımızla, orucumuzla ilgili cümlesi bu rivayetin. Diyor ki Efendimiz, ve kim bir gün Allah'ın zatı paki için rızasını kazanmak maksadıyla onun vereceği sevabı düşünerek oruç tutarsa ve bu oruçla hutüme lehu bihi, bu oruçla efendim ömrü kapanırsa, yani oruçluyken ölürse
oruç üzere ölürse dehelel cennet.

0: cennete girer. Evet, bu Allah rızası için oruç tutmak. İbtigâe vechillah, Allah'ın vechi pakini, zatı pakini, rızayı şerifini kazanmak niyetiyle oruç tutmak. Yani gösteriş, riya veyahut efendim daha başka maddi veya süfli sebepler. Kimisi efendim zayıflamak için, efendim perhiz gibi filan düşünüyor. Yani niyet ne olacak? Cenab-ı Mevla'nın rızasını kazanmak olacak. Öyleyken ölürse, oruçluyken o haliyle efendim hutime lehu bihi, ömrü bununla mühürlenir, kapanır, biterse dehalel cennet, o da cennete girdi demektir. Dehale girdi demek, yani girer, girecek, ilerideki bir şey girdi sözüyle ifade ediliyor. Bu işin kesinliğini gösteriyor. Mutlaka girer demek. Girdi demektir diye de tercüme edebiliriz. Girdi. Dehalel cennet, cennete girdi. Yani girdi demektir. Muhakkak girdi demektir. Üçüncü bir cümlesinin daha, müjdesini daha buyurmuş Peygamber Efendimiz, onu da açıklayalım. Ve men tasaddaka bi sadakatin ibtigae vechillah hutime lehu biha dehalel cenne. Kim Allah rızası için, Allah hoşnut razı olsun diyerek efendim rızayı bari için halis muhlis bir niyetle bir sadaka tasadduk ederse, yani sadaka verirse, bir hayır verirse, efendim birisine bir maddi iyilik ve ihsan ederse, bağışlarsa efendim ve bununla o gün verdiği gün o zaman ölürse, onun üzere son ameli bu olur da efendim ruhunu kabz ederse Allah, ömrü onunla mühürlenirse dehale cennet, o da cennete girer. Tabi bu sadaka miktar zikredilmiyor. Yani aşağısı, en aşağı haddi, sınırı, hududu yok. Çünkü dedelerimiz, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsınlar, makamları âlâ olsun, ne güzel söylemişler, az veren candan, çok veren maldan demişler. Yani az veren de fakir olduğu halde veriyor. Neden veriyor? Fakir, kendisinin ihtiyacı var, inancından veriyor, samimiyetinden veriyor. Onun azıcık vermesi çok kıymetli, çünkü o onu verdiği zaman bir şey kalmayacak yanında. Ötekisi çok zengin olduğundan onun 10 katını, 100 katını verse bile gene arkada bir sürü malı mülkü var. Efendim, birikisinin fedakarlığı daha fazla. Fakirin fedakarlığı, yoktan vermek veya az olandan vermek veyahut kendisinin bayağı bir ihtiyacı varken çıkartıp vermek. Hele mesela sahabe-i kiram anlatılırken, Medine-i Münevvere'deki Müslümanlar Mekke'den gelen kardeşlerini bağırlarına bastılar, onlara ikram ettiler, kolaylık gösterdiler, misafir ettiler. Nasıl geçiyor Kur'an-ı Kerim'de onların methü senası, Allahu Teala Hazretleri nasıl anlatıyor? Ve yu'firûne alâ enfusihim velev kâne bihim hasâsa. Yani kendisi muhtaçken, kendisinin zaten ihtiyacı varken kardeşini kendisine tercih ediyor da ona veriyor. Kendisi yemiyor, yediriyor. Giymiyor, giydiriyor. İşte bu samimiyetin, ihlasın, imanın, imandan doğan uhrevi kardeşliğin bir sonucu. Dünya ehli insanlar bunu anlayamaz. Yemez, yedirir, giymez, giydirir mümin insanlar. Rabbimiz bizi korusun, tevfikini refik eylesin, yolunda daim eylesin ve şu güzel günlerin güzelliklerinden, mükafatlarından, feyizlerinden, manevi ikramlarından nasipleri çok çok bizlere ihsan eylesin, payları bize çok çok versin. Bu günlerden istifade edip kamil Müslüman olmayı, kalp gözü açılan, açılmış, gerçekleri gören, olgun, kamil, yani böyle yetişkin, ham tarafı kalmamış, güzel Müslüman olmayı, güzel hareketler yapmayı nasip etsin. Tabii inanacak, salih amel işleyecek, yani ihlasla işleyecek. Yani bir şeyleri öğrendikten sonra asıl sonuç nedir? O öğrendiklerini uygulamaktır. Onları hayatında uygulayıp İslam'a faydalı olup ömrünü Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına uygun geçirip huzuruna sevdiği kullar olarak varmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız

0: Gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Tekvir Suresi. Sevgili dinleyiciler, hakikat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden olan Tekvir Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 29 ayettir. Adını birinci ayette geçen dürülme ve dürme anlamına gelen tekvir kelimesinden almıştır. Sure, son saatin dehşetini anlatan ayetlerle başlar, sure boyunca kıyametin dehşeti, insanın ameli dolayısıyla hesaba çekileceği, Kur'an'ın Allah'ın sözü, hakikat rehberi ve öğüt olduğu anlatılır. Tekvir suresinin son ayetlerinde Kur'an'ın doğru hareket etmek isteyen herkes için bir uyarıcı ve öğütçü olduğu vurgulanır. O halde Kur'an'ı bırakıp nereye gidiyorsunuz? O Kur'an, bütün alemlere, insan ve cinlere, özellikle de içinizden doğru hareket etmek isteyen kimselere bir öğüt ve uyarıdır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şamil.

0: Akran, yol arkadaşım.
1: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatık kırkaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dadaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefensizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim.

Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne bağrım var, ne yazın nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Amr bin As'la Ebu Zeyd'in Umman'da yapacağı işler. Umman halkı kelime-i şehadet getirmeyi kabul eder, Allah'a ve Resulüne boyun eğecek olurlarsa, Amr bin As orada yönetim işleriyle uğraşacak, yani Müslüman zenginlerden sadaka ve zekatlarını toplayacak, onları yoksullara dağıtacak, Mecusilerden, ateşe tapanlardan cizye alacak, Müslümanlar arasındaki davaları da halledecekti. Ebu Zeyd ise namaz kıldıracak, halka İslamiyet'i anlatacak, Kur'an-ı Kerim'i ve sünnetleri öğretecekti. Amr bin As'la Ebu Zeyd Umman'a gittiler. Ceyfer'le kardeşi Abdi deniz sahilindeki Suhar panayırında buldular. Suhar, Umman'ın her yıl Recep ayının başında açılıp 5 gece süren panayırıydı. Amr bin As der ki, Umman'a vardığım zaman önce Abd bin Cülenda ile buluşmak istedim. Çünkü o 2 adamdan en uslusuydu. Ona, ben sana ve senin kardeşine Resulullah Aleyhisselam'ın gönderdiği elçisiyim dedim. Abd, kardeşim yaşça ve saltanatça benden önce gelir. Ben seni onunla görüştüreyim, mektubunu o okusun dedi. Sonra da, sen nelere davet ediyorsun diye sordu. Ben seni bir olan, eşi ortağı olmayan Allah'a iman ve ibadet etmeye, ondan başkasına tapmayı bırakmaya, Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet getirmeye davet ediyorum dedim. Abd bin Cülenda, ey Amr, sen kavminin ulu kişisi olan bir kişinin oğlusun. Senin baban bu hususta nasıl davrandı, ne yaptı? Şüphe yok ki o bize bu yolda bir misal, bir örnek olabilir dedi. O Muhammed Aleyhisselam'a iman etmeden ölüp gitti. Ben onun da Müslüman olmasını ve Muhammed Aleyhisselam'ı doğrulamasını çok arzu ederdim. Ben de önceleri onun görüşündeydim. Nihayet Allah beni İslamiyet'e hidayet etti dedim. Abd, sen ona ne zaman tabi oldun diye sordu. Necaşi'nin yanında dedim ve Necaşi'nin ne zaman Müslüman olduğunu haber verdim. Abd, Necaşi'nin kavmi onun hükümdarlığı hakkında ne yaptı diye sordu. Hükümdarlığında bıraktılar ve ona tabi oldular dedim. Uskuflar ve ruhbanlar da ona tabi oldular mı diye sordu. Evet dedim. Abd, ey Amr, söylediğin şeye dikkat et. Adam için yalan söylemekten daha ayıp, daha kötü bir huy yoktur dedi. Ben ne yalan söylerim ne de dinimizde yalanı helal sayarız dedim. Abd, Heraklius Necaşi'nin Müslüman olduğunu öğrenebilmiş miydi diye sordu. Evet dedim. Abd, bu nasıl ve hangi şeyle öğrenilebilmiş dedi. Necaşi Heraklius'a haraç gönderirmiş. Müslüman olduğu, Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini doğruladığı zaman, hayır, vallahi benden bir tek dirhem bile istemiş olsa ona vermem demiş. Heraklius, onun bu sözünü haber alınca, kardeşinin oğlu Yennak, senin dinine aykırı, sonradan ortaya çıkan bir dini din edinen kulunun yaptıklarını yanına bırakacak mısın demiş. Heraklius da, adam kendisi için bir din seçmişse ben ona ne diyebilirim? Vallahi ben de esirgeyip cimrilik etmeseydim, muhakkak onun yaptığı gibi yapardım demiş dedim. Abd, ey Amr, neler söylediğine dikkat et dedi. Vallahi sana doğru söylüyorum dedim. Abd, peygamberiniz neleri emrediyor?

Nelerden sakın duruyor? Onları da bana haber ver dedi. Yüce Allah'ın buyruklarına boyun eğmeyi emrediyor. Ona asi olmaktan, karşı koymaktan sakındırıyor. İyiliği, akraba hakkını gözetmeyi emrediyor. Zulümden, haksızlıktan, zinadan, içkiden, taşlara, putlara, salibe tapmaktan sakındırıyor dedim. Abd, onun davet etmiş olduğu bu şeyler ne kadar güzeldir. Kardeşim beni dinlese, bana uysa da, gidip Muhammed'e iman ve onun getirdiklerini doğrulasak ne iyi olurdu. Fakat kardeşim saltanata düşkün ve onu elden bırakmakta cimridir dedi. Eğer o Müslüman olursa, Resulullah aleyhisselam yine onu kavmine hükümdar yapar, zenginlerinden sadakalarını alır, fakirlerine, yoksul olanlarına verir dedim. Abd, hiç şüphesiz bu da güzel ahlaktır dedi ve sadaka dediğin nedir diye sordu. Mallar hakkında farz kılınan zekat ve sadakanın nev ve miktarını ona haber vere vere devletin zekatına geldiğim zaman Abd bana, ey Amr, ağaçlardan, otlardan yayılan ve sulanmak için su başlarına sürülen yaylım hayvanlarımızdan da mı zekat ve sadaka alacaksın diye sordu. Evet dedim. Abd, vallahi yurtları uzak, sayıları da pek çok olan kavmimin bunu benimseyeceklerini pek sanmıyorum dedi. Kapısında günlerce bekledim. Abd, kendisine verdiğim haberlerin hepsini kardeşine ulaştırdı. Sonra bir gün Ceyfer beni çağırdı. Yanına girdim. Ceyfer'in adamları hemen kollarımı tuttular. Ceyfer, bırakınız onu deyince bıraktılar. Oturmak için ileri vardım. Beni oturtmadılar. Ceyfer'e baktım. Bana, dileğini getir dedi. Mühürlü mektubu kendisine sundum. Açıp sonuna kadar okuduktan sonra kardeşine verdi. O da Ceyfer gibi okudu. Kendisini kardeşi Ceyfer'den daha uslu ve mülayim gördüm. Ceyfer, bana haber ver, Kureyşiler bu hususta ne yaptılar, nasıl davrandılar diye sordu. İslamiyet'i benimseyerek kılıç korkusuyla tabi oldular dedim. Ceyfer, onun yanında bulunanlar kimlerdir diye sordu. Allah'ın hidayetiyle akılları başlarına gelip dalalet içinde bulunduklarını anlamış, İslamiyet'e can atmış ve Resulullah'ı başka her şeye tercih etmiş, üstün tutmuş olanlardır. Şu çıkış yeri bulunmayan vadilerde senden başkasının kaldığını bilmiyorum. Sen bugün Müslüman olmaz, Resulullah'a uymazsan süvarilere çiğnenirsin. Cemaatin de perişan ve darmadağın olur. Müslüman ol, selamete er. Yine kavminin üzerine hükümdar olursun. Senin üzerine ne süvariler ne de piyadeler gelir dedim. Ceyfer, sen bugün beni kendi halime bırak da yarın yanıma dön dedi. Ceyfer'in kardeşinin yanına döndüm. Bana, ey Amr, eğer saltanatı esirgemez, cimriliği tutmazsa kendisinin Müslüman olacağını umarım dedi. Ertesi gün olunca tekrar Ceyfer'e gittim. Ceyfer, içeri girmeme izin vermeye yanaşmadı. Ceyfer'in kardeşi Abd'in yanına döndüm. Ceyfer'le buluşamadığımı ona haber verdim. Bunun üzerine beni götürüp Ceyfer'le buluşturdu. Ceyfer, ben senin davet ettiğin şey üzerinde düşündüm. Eğer ben elimdeki saltanatımı başka bir adama bırakırsam, Arapların en zayıfı ve düşkünü durumuna düşerim. Onun süvarileri buralara kadar gelip ulaşamazlar. Eğer gelir ulaşırlarsa ortada kimi bulup da savaşacaklar dedi. Öyleyse ben yarın çıkıp gideceğim dedim. Ceyfer benim gideceğime kanaat getirince kardeşi onunla gizlice konuştu. Biz bu hususta ona üstün gelemeyiz. Kendilerine haber saldığı her hükümdar davetine icabet etti dedi. Ceyfer ertesi günü sabahleyin bana haber saldı. Huzuruna varınca kendisine, ey Cülenda, sen her ne kadar bizden uzakta bulunuyorsan da Allah'tan uzakta değilsindir. Seni tek başına yaratmış olan Allah, ibadeti yalnız kendisine tahsis etmene ve onun seni yaratırken işe karıştırmadığını, senin de ibadette ona ortak tutmamana layıktır. İyi bil ki sen ölü bir haldeyken o seni diri kıldı. Seni yine eski haline çevirecek, öldürecek, sonra da diriltecektir. Bak, şu ümmi peygamber sana dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak bir din getirmiştir. Ahiret ecir ve mükafatını isteyen ondan yararlanır. Nefsine uyansa

0: onu bırakır. Sonra bak, iyi düşün ki o insanların getirdiği şeylere hiç benziyor mu? Eğer benzemiş olsaydı belli olur, açıkça görülürdü. Sen bu haber üzerinde muhayyersin. Bu kullarınkine benzemiyorsa Allah tarafından olduğunu ve söylenen şeyi kabul et. Eğer işe önem vermez, aldırış etmezsen vaat edilen şey başına gelir dedim. Ceyfer, vallahi sen beni o ümmi peygambere kılavuzladın ki onun hayır ve iyilik adıyla emredeceği şeyleri tutacak, yerine getirecek olanların ilki ben olacağım. Onun kötülük adıyla yasaklayacağı şeyleri bırakacak olanların ilki de ben olacağım. Yenince sevinme ve kibirlenme, yenilince üzülme ve daralma olmayacak. Verilen söz üzerinde durulacak. Verilen söz yerine getirilecek. Vakıf olunan sırda da sır sahibiyle bir olunmaktan geri durulmayacak. Ben şehadet ederim ki o peygamberdir dedi. Ceyfer de kardeşi de böylece İslamiyet'i kabul ve Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini tasdik ettiler. O bölgede bulunan bütün Arapları da Müslümanlığa davet ettiler. Onlar da davete icabet edip Müslüman oldular. Zekat ve sadakaları toplamak, aralarında hüküm vermek vazifeleriyle beni baş başa bıraktılar. Bana aykırı davrananlara karşı da bana yardımcı oldular. Zenginlerden zekat ve sadakalarını alıp yoksullara dağıttım. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı haberi bize ulaşıncaya kadar Ummanlıların yanında oturmaktan ayrılmadım. Ceyfer'in de söylediği bir şiirde Amr bin As'ın gelip hakkı bildirdiğini, öğütlediğini, kendisinin de Allah için Müslüman olduğunu, bunu bağıra bağıra açıkladığını ifade ettiği görülür. Yüce Allah hepsinden razı olsun. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Rabbim, tevbemi kabul eyle. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Kalbime hidayet nasip eyle. Deliliğimi sağlam kıl. Kalbimden nefret duygusunu çekip çıkar.

0: onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
1: Merhaba değerli Akra FM dinleyenleri. Erenler Kervanı'nın bugünkü misafiri Abdülkahir Sühreverdi Hazretleri. Irak'ta yetişen büyük velilerdendir Abdülkahir Sühreverdi. Künyesi Ebu Necip'tir. Şafii mezhebi fıkıh alimidir. Yaklaşık 1097 senesinde İran'ın Sührevert kasabasında dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta tahsile başlayan Abdülkahir Sühreverdi, ilim öğrenmek için gençliğinde Bağdat'a gider. Fıkıh ilmini Nizamiye Medresesi'nde hocalık yapan Esat Müheni'den, tasavvuf ilmini İmam-ı Gazali'nin kardeşi Ahmet Gazali'den, hadis ilmini de Ali bin Neyhan'dan tahsil eder. Talebeliğinde bir gün hocasının huzuruna giren Abdülkahir Sühreverdi'de bir gevşeklik ve isteksizlik hali vardır. Hocası buyurur: "Sende bir karartı, bir zulmet seziyorum." Bunun üzerine Abdülkahir Hazretleri hemen oradan ayrılır. 2-3 gün hiçbir şey yemez. Yanında da yiyecek bir şey yoktur. Dicle kıyısına giderek suya girip açlığının böyle gitmesini ister. Fakat yine açtır. Bir süre sonra bir sokaktan geçerken ellerindeki tokmaklarla pirinci döverek un haline getiren insanları görür. Onlara "Beni de ücretle çalıştırır mısınız?" diye sorar.
2: "Ellerini görelim," derler.
1: Gösterince
2: "Bu eller ancak kalem tutar,"
1: diyerek ona içine altın konulmuş bir kağıt verirler. O da "Bunu alamam. Zira bir iş yapmadım. Eğer yazılacak bir şey varsa onu yapabilirim," der. İçlerinden uyanık birisi hizmetçisinden bir tokmak isteyerek Abdülkahir Sühreverdi'ye verir. Onlarla beraber pirinç dövmeye başlar. Fakat bu işe alışık olmadığından bir saat kadar çalışabilir. İş sahibi ona bir altın verir ve
2: "İşte senin ücretin,"
1: der. Parayı alarak oradan ayrılır. Allah-u Teala ilim öğrenmek arzu ve isteğini verir. Din bilgilerini en ince noktalarına kadar öğrenir. Tasavvuf yoluna girince uzdete çekilir ve uzun zaman insanlardan uzak yaşar. Sonra insanlar arasına döner ve onları vaaz-ı nasihatleriyle Allah-u Teala'ya çağırır. Onun gayreti sebebiyle çok kimse kötü huylarını terk edip Allah-u Teala'nın sevdiği iyi insan, iyi Müslüman olma saadetini

ederek bir müddet hadis dersi verir. Bir ara Şam'a gider ve Cami-i Atik'te vaaz-ı nasihatte bulunur. Sonra Bağdat'a tekrar döner. Söhreverdi Hazretleri, nefsine hakim, zahir ve batın, görünen ve görünmeyen her haliyle İslamiyet'in edep dairesinde hareket ederdi. Kendisi ve talebeleri için Bağdat'ın batı yakasında büyük bir dergah yaptırıldı. Onun sohbetleriyle pek çok kimse İslamiyet'in nurlu yolunu öğrenip dünya ve ahiret saadetine kavuştu. Tasavvuf büyüklerinden birisine Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de inşallah buyurması hakkında sorulunca Allah-u Teala inşallah buyurmakla kullarına böyle söylemeyi, öğretmeyi murad etmiştir, buyurur. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala kamil ilmiyle inşallah derse, ilmin noksan olan kulların konuşmalarında inşallah demeleri gerektiği hakkında işaret vardır. Bu yüzden Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabristanda inşallah biz size yakında katılacağız buyurmuştur. Halbuki Peygamber Efendimizin ölüm hakkında ve onlara kavuşma hususunda hiçbir şüphesi yoktu. Tasavvuf hakkında bir sual sorulduğunda şöyle cevap verdi. Tasavvufun başı ilim, ortası amel, sonu mevhibe. Yani Allah-u Teala'nın lütf ve ihsanı olan manevi ilimdir. İlim, muradı, maksadı açar. Amel, istemeye yardımcı olur. Mevhibe, amelin meyvesine ulaştırır. Ahlak ilmi ehli üç kısımdır. Mürit, talebe durumunda olan taliptir. Orta derecede olan daha yoldadır. Sona varmış olan, Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmuş olandır. Talebe, muradına ermek için çalışır. Orta derecede olan, makamların adabını gözetmekle meşguldür. Bir halden diğer bir hale yükselir. O, devamlı ilerleme halindedir. Sona varansa bütün makamları aşmış ve artık istikrara kavuşmuş haldedir. Çeşitli haller onda bir değişiklik meydana getiremezler. Talebe, nefsiyle, şehvetiyle ve şeytanla mücadele etme, hazlarından uzak kalma mertebesindedir. Orta mertebede olan, murada kavuşabilir miyim yoksa kavuşamaz mıyım korkusuyla içinde bulunduğu hallerde doğruluğa riayet etme, makamlarda edebi gözetme mertebesindedir. Sona ulaşansa bütün makamları elde etmiştir. Onun hali darlıkta ve genişlikte eşittir. Yemesi açlığı, uykusu uykusuzluğu gibidir. Onda dünyevi istek ve lezzet hissi kalmamıştır. Onun zahiri, görünüşü halk, batini, gizli yönü de hak iledir. İnsanlara doğru yolu göstermeye çalıştığı vaazlarında ve sohbetlerinde sık sık şöyle buyururdu. Allah-u Teala için sevmek, onun için buğz etmek, imanın en güvenilir ve sağlam kulplarındandır. Emri maruf ve nehi münker, iyiliği emredip kötülükten alıkoyma, herkese imkanın nispetinde lazımdır. İyilik ve takva üzere yardımlaşmalıdır. Kazanç, ticaret ve sanat mübahtır. Kişi mecbur kalırsa başkasından bir şey isteyebilir. Zengin kimsenin istemesi doğru değildir. Rıza gösterilen fakirlik zenginlikten üstündür.
Bundan dolayı

Resulullah Efendimiz fakirliği tercih etti. Peygamber Efendimiz'e yeryüzünün hazinelerinin anahtarı arz edildiği zaman Cebrail aleyhisselam fakirliği işaret etti. Yine Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e tevazu etmesini de işaret etti. Bu sebeple Resul-i Ekrem, "Ya Rabbi, bir gün aç, bir gün tok olmayı istiyorum. Acıktığım zaman sana yalvarırım. Doyduğum zaman sana hamd eder, seni anarım." buyurdu. Sühreverdi Hazretleri 1168 yılında Cemazilahir ayının 17. Cuma günü ikindi vakti Bağdat'ta vefat eder değerli dinleyenler. Sühreverdi Hazretleri çeşitli ilimlere dair birçok kitap yazmıştır. Eserlerinden bazıları şunlardır: Adab-ül Müridin, Şerhu Esma-ül Hüsna, Muhtasar-ı Mişkatül Mesabihi Lil Begavi ve Müsennef fi Tabakatü Şafiye. Efendim, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir başka programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.

0: Onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Nezaketin temeli sevgi ve saygıdır. Ve hiçbir dönemde bu temel değerlerin değişmemesi gerekiyor. Yani insanlara saygı, insanlara sevgi ama öncelikle kendimize sevgi ve kendimize saygı. Ve şuna inanıyorum ki kendini seven, kendisine saygı duyan bir insan ancak bir başkasını sevip ona saygı duyabilir. Yani insanlara saygı, bir insanın öncelikle kendisini sevmesi, sonra sayması, insanları sevmesi, sayması anlamına gelecek. Yani nezaket ve görgü kurallarının temelinde sevgi ve saygı vardır. Dolayısıyla hiçbir toplumda, hiçbir çağda bunun dışına çıkılması mümkün değildir. Yani bunlar insani değerlerdir, temel değerlerdir. Çağa göre veya bulunan yere göre değişecek kurallar değildir bunlar. Dolayısıyla hiçbir zaman değişmeyecektir diyorum. Efendim bir Japon arkadaşımız vardı. Şöyle bir tespitte bulundu. Suna Hanım dedi, evlerinize misafir olduğum zaman nezaketi en üst seviyede siz Türklerde görüyorum. Ve misafirperverlik ve insanlık. Sizler bu noktada yani hani düşünebileceğim en zarif insanlarsınız. Fakat sokağa çıktığım zaman birbirine küs eden, hakaret eden, boğazını sıkan kornaçalar, bu Türkler acaba evine misafir olduğum Türkler mi diye düşünmeden edemiyorum demişti. Evet efendim, ben de bazen şöyle düşünüyorum. Özde çok zarif insanlarız. Çünkü inanıyorum ki bizim medeniyetimiz insana saygı üzerine kurulduğu için, bizim inancımız ve medeniyetimiz saygı ve sevgi medeniyeti olduğu için ve inancımızın temelleri bu olduğu için aslında biz özde çok zarif insanlarız. Buna yürekten inanıyorum. Hazreti Mevlana diyor ki, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Efendim, nezaket kuralları aslında bayramlık bir elbise değildir. Hani soyunup da kapının arkasına asacağımız, İhtiyaç duyduğumuz zaman giyinip kutlanıp arzu endam edeceğimiz bir kıyafet değil. Aslında nezaket kuralları bizim cildimiz olmalıdır. Yani özde biz olmalıyız. Şimdi efendim, bizim inancımız gereği zaten biz hiçbir zaman yalnız değiliz. Dolayısıyla bakın, aslında bunun özünde şu var. Kimsenin görmediği bir ortamda insana yakışmayacak sesin bir tavırda olmak ve bulunmak insanın kendi özünü, kendi özüne saygısını zedeliyor. Nezaketin özünde bakın şunlar var. Zarafetin özünde öz saygı ve özgüven vardır. Öz saygıyı besleyen en önemli şey istikrardır, tutarlı olmak. İnsanın kendisine saygısını hiçbir zaman kaybetmemesidir diyorum.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarken sen onların yanında değildin. Doğruluğu kesin bir haber.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Akra.

Bilimle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda büyük bir anlayış verir. Bir kimse ilim elde etmek arzusuyla bir yola girerse Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Muhakkak melekler yaptığından hoşnut oldukları için ilim öğrenmek isteyen kimsenin üzerine kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunanlar, hatta suyun içindeki balıklar bile alim kişiye Allah'tan mağfiret dilerler. Şüphesiz ki alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüşü miras bırakmazlar. Sadece ilmi miras bırakırlar. O mirası alan kimse bol nasip ve kısmet almış olur. Sevgili dinleyenler, İlimle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba değerli kitapseverler. Hatırlayacaksınız, işkenceler devam ediyordu. Güçlülerden çekinenler güçsüzleri ezmenin peşindeydi. Hazreti Ebubekir de onları kurtarmanın çarelerini arıyordu. Müşrikler son olarak Müslümanları 3 yıl boyunca sürecek muhasara altına alma ve onları tecrid etme kararına varmışlardı. 26. Bölüm. Garanik Hadisesi. Necm suresi inmiştir. Allah'ın Resulü sureyi topluluk içinde açıkça tilavet ediyorlar. Lat, Uzza ve Menat isimli putların anıldığı nokta. O anda bir ses işitildi. Ses, Garanik'e benzeyen bu putlardan şefaat umulabileceğine dair bir mana yuvarlayıp kesildi. Garanik, ak kuş veya ak yüzlü yiğit manasına bir kelime. Evet, putlar bunlara benzetiliyor ve şefaatleri rica olunur deniliyordu. Müthiş an, herkes dondu. Peygamberler peygamberi tilavette ve bütün gönlü Kur'an'da. Secde ayeti geldi, secdeye vardılar. Herkes secdede. Kâfirlerdi. Müthiş an. Müşrikler sesin Allah Resulü'nden geldiğini ve putların övüldüğünü sanmışlar ve hemen secdeye kapanmışlardı. Haber yıldırım gibi her tarafı gezdi. Habeş illerine kadar uçtu. Habeşistan'da hiçbir şeyden haberi olmayan Müslümanlar Mekke'nin baştan başa İslam'a geldiğini sandılar. Aralarında hemen yola çıkıp dönenler bile oldu. Ağır vaziyet ve yürekler üzerine kurşundan baskı. Allah'ın Resulü mukaddes ellerini göklere kaldırmış, hikmetin belirmesi için duadalar. Ayet geldi ve her şey aydınlandı. Senden evvel hiçbir nebi ve resul göndermedik ki, şeytan onun tilaveti içine bir şey katmamış olsun. Ebu Bekir, Badiye'de bir kabileye misafir. Çölün bütün kumu, tek tek gözyaşı şişesi olsa, Ebu Bekir'in kalbindeki rikkati toplayamaz. Açıkta ve herkesin gözü önünde namaz kılarken gözlerinden yaş boşanıyor. Müşriklerin de kadınları, kızları, çocukları, ihtiyarları halkı olmuş Ebu Bekir'i seyrediyorlar. Kabilenin reisi Kureyşlilerden aldığı telkinle Ebu Bekir'e şu ihtarda bulundu. Herkesin gözü önünde, açıkça ibadet etmene razı değiliz. Kadınlarımız ve çocuklarımız seni bu halde görünce şaşırıp kalıyorlar. Olur da Müslümanlığa kayarlar. Namazını ya evin içinde kıl yahut... Ebu Bekir, yahut kelimesinin manasını anladı. Senin konukluğundan ve komşuluğundan ayrılıyorum. Allah'ın konukluğuna ve komşuluğuna geçiyorum, gidiyorum. Dedi ve gitti. Onun yanına döndü. Çile bir kaynar su, kabarıyor. Fakat İslam denizi de yükseliyor. Deniz yükseliyor. Muhasaradan da bir şey çıkmıyor. Kabe'ye astıkları kağıda benzer şey alnına yaşıyor diye bir yafta asılmış mumyadan faksız. Müşrikler bu kağıda benzer şeyi gözden geçirmek üzere Kabe'nin yolunu tuttular. Arkalarından Allah'ın Resulü buyurdu. O şeyin üstüne ne yazılmışsa Allah'ın isminden başka her kelimesini güveler yedi. Kağıda benzer şey didik didik kalbura dönmüş, üstünde yalnız Allah kelimesi. Başka ne harf, ne çizgi, ne nokta. Artık her şey, bütün tazyik tedbirleri iflasta. Deniz yükseliyor. Allah Resulü'nün yaşları 49 yıl, 8 ay, 11 gün. Amcaları Ebu Talip ölüm döşeğinde. Yaşı 87. Kendisine babalık etmiş, sayısız fedakarlık göstermiş. Soy ve aile gayretleriyle de olsa himaye kanadını alabildiğine açmış, İslamiyet'e asla

asla düşman olmamış, hatta onu benimsemenin son haddine kadar gelmiş, fakat yekün çizgisini çekememiş ve toplamı yapamamış olan ihtiyara bakıyorlar. Dalgın dalgın baktılar ve fısıldadılar. Amca, şehadet getir de kıyamet gününde sana şefaat edebileyim. Ebu Talip gözlerini açtı. Tekrar açtı, sonra doğrulur gibi yaptı ve başını yeğenine doğru bıraktı. Ağır ağır, kardeşimin oldu dedi. Eğer Kureyşliler ölümden korktu da Müslüman oldu demeyecek olsalardı, seni sevindirmek için hemen İslam'a gelirdim. Çarpıcı levha, her şeye rağmen Haşimoğullarının asil üstü asil kanı, Ebu Talip'te istikametini bulamamış bir harikuladelikle tecelli ederken, bu kadar yakına geldikten sonra yine uçurum. Ölümden korktu demeyecek olsalardı diye düşünen asil Arap, o anda asıl Allah korkusunu hesap edemiyor ve hala seni sevindirmek için Müslüman olurdum diye de davayı şahsi hatır ve fedakarlık kadrosunda görüyor. Ulviyet ve dalaletin birbiri içinde çizdiği görülmemiş tezat levhası. Ölüm döşeğinde ihtiyar şövalyenin başında yeğeni, kainatın efendisinden başka kardeşi Abbas. Ruhunu teslim ederken Ebu Talib'in dudakları kıpırdar gibi oldu. O zaman Abbas Allah'ın Resulüne döndü. Kardeşimin oğlu, temin ederim ki istediğin şehadeti getirdi. Allah'ın Resulü buyurdular. Ben işitmedim. İslam büyüklerinden bazılarının fikri, bu hale göre Ebu Talip ölürken Müslüman gitti. Daha büyüklerin fikri, heyhat ki aksi. Abbas'ın şehadetiyle buna inanılamaz. Zira Abbas henüz bizzat Müslüman olmuş değildi. Olsaydı mesele yoktu. Allah'ın Resulü ben işitmedim buyurmazlar, Abbas'ın şehadetini kabul ederlerdi. Allah'ın Resulü manzaradan o kadar üzüntü duydular ve bütün insanlığa rahmet hazinesi kalplerinde öyle bir ayrılık acısı hissettiler ki, tam ihtizar anında Ebu Talib'e hitap ettiler. Amca, Allah tarafından yasak edilmedikçe daima sana mağfiret dileyeceğim. Fakat ayet indi ve yasak geldi. Peygamber ve müminler için ne kadar yakınları olursa olsun müşriklere rahmet dilemek olmaz. Ve Allah buyurdu, sen sevdiğine hidayet edemezsin, lakin Allah dilediğine eder. İşte bütün insanlığı saran hikmet ölçüsü. Allah'ın bizzat şehadetinden sonra Ebu Talib'in nasıl gittiği münakaşa götürmez. Ebu Talip gibi bağına girdikten, asmanın üstüne titredikten, böcekleri temizledikten, suyunu verdikten, meyvesini yetiştirdikten sonra dudağının üstüne koydukları halde üzümünü yiyemeyen insanın nasibi sadece ağlatıcıdır. Sırların Allah'ım, sırların sonsuz. Müslüman Abbas bir gün Allah'ın Resulüne soracaktır. Ey Resul, sana bu kadar yardım eden, şefkat gösteren insanın bu hareketlerinden kazanacağı hiçbir şey yok mu? Var buyuracaklar Allah'ın Resulü. Ben onu cehennemin ta dibinde buldum ve serin yerine çıkardım. Mutlak mizanda kötülükle beraber hiçbir iyilik yoktur ki teraziye girmeyecek olsun. Ebu Talip ölmüş ve artık koruyucuya da lüzum kalmamıştır. Sevgilisini koruyan doğrudan doğruya Allah. Deniz yükseliyor fakat acı da beraber. Allah sevgilisini bütün insani desteklerden ayırıyor. Ebu Talib'in arkasından 3-5 gün içinde Hazreti Hatice de vefat etti. Peygamberliklerinin 10. yılı. Bu yılı andıkları zaman Allah'ın Resulü şöyle derlerdi. Hüzün yılı. Tam 25 yıllık zevce. Ona bütün ruhunu ve her şeyini veren büyük kadın. İlk Müslüman ve meleğin bizzat Allah'tan getirdiği selama nail insan. Namazını bizzat kıldılar. Ve mesafelere hayat katan gözlerinde yaş, Hatice-ül Kübra'nın üstüne atılan kara toprağa uzun uzun bakıp döndü. Ebu Talip ile Hazreti Hatice'nin ölümlerini Kureyş fırsat bildi. Allah'ın Resulüne ve Müslümanlara ettikleri cefayı sinsi sinsi büsbütün kızıştırdılar. Akıllarınca Müslümanlığı ve Müslümanlığı bir kese içine alıp orada çürütmeye bakıyorlar. Dinin had devresini böylece müzminleştirebilirler ve olduğu kadarıyla bırakırlarsa davayı önlemiş olacaklarını sanıyorlar. Allah Resulü'nün hakikat nuruna bakan gözleri ise dışarılarda, Mekke dışında. Dairenin merkezinden başlayan fışkırı

0: dalıştan sonra muhite atlayıp oradan merkeze dönmek en tesirli başarı sırrı. Suyu durdurtmaya ve dondurtmaya gelmez. Muhite doğru ilk çıkış tecrübelerini Taif'e doğru gösterdiler. Yanlarına eski köle ve ebedi aşık Harise oğlu Zeyd'i aldılar ve Mekke'ye birkaç konak yoldaki Taif'e, orada yaşayan Sakif oymağına gittiler. Taifliler Allah Resulü'nün etrafını aldı. Alık alık bakıyorlar. Kargaların güneşe bakışı gibi. Kainatın dayanağı, nur sütunu bir insan ve yanında onun zahiri dayanağı sadık arkadaş. Evet, hiçbir şey görmeden ve anlamadan alık alık bakıyorlar. Allah'a inanınız, ortaksız ve benzersiz Yaradan'ı ve onun Resulünü doğrulayınız. Taifliler iman etmek şöyle dursun, kainatın dayanağı nur sütununun üstüne taş yağdırdılar. Karga ağızlarını açtılar ve sövüp saydılar. Muazzez sahabi Zeyd, kainatın efendisini korumak için kendisini hedef verdi ve tepeden tırnağa yaralandı. Bin zahmetle Mekke'ye döndüler. Mekke'de Kureyş müşriklerinin Taif dönüşünden yeni bir fırsat kazanıp yeni bir saldırışa geçmeleri ihtimaline karşı Adi oğlu isimli birine misafir oldular. Derin nüfuzlu ve geniş mahiyetli prens soyundan bir insan olan Adi oğlu Allah'ın Resulünü ihtiramla misafir etti ve bütün tebaasını onun etrafına dolayıp kainatın tacını gizledi. Araplarda gelenek misafire böyle bir alaka emrediyordu. Hele onun gibi bir misafire. Büyük ve temiz Hatice'den sonra ilk izdivaçları bu sırada oldu. Hatice'nin hayatında ikinci zevce almayan Allah'ın sevgilisi bu sırada Hazreti Sevde ile evlendiler. Ümmetin en büyüğü Ebu Bekir'in kızı Ayşe ile nikahları da bu sırada. Ayşe henüz çocuktur ve zifafları ileride olacaktır. Dışarıdan merkeze dönmenin başlıca atlama noktası Medine. Taif tecrübesinin verdiği hazin ders, Allah Resulü'nün hikmet yuvası mukaddes kalplerine Medine ismini büsbütün nakşetmiştir. Mekke'nin şimal garbında Rum illerine giden yolların kavuşacağı nazik kilit noktası, ileride peygamber beldesi ve mücerret mefhumunun canlandırıcısı mamur ve feyizli Medine. Her yıl Suku Ukaz mevsiminde panayır vaktinde Mekke'nin dışına çıkıp yolları ufukları kollamak adetleri. Tesadüf ettiklerine nur yöneltiyorlar ve onların kalp aynalarındaki akislere bakıyorlar. Ebedi hayat nurunu alabilen alıyor, alamayan tepiyor. O devrinin hac mevsiminde de Mekke'den çıktılar ve Akabe adlı mevki yakınlarında Medinelilerden bir topluluğa rastladılar. Bunlar Haşimoğulları ile aralarında uzaktan aile ve kan yakınlığı bulunan Hazreçliler. Sordular, siz kimlerdensiniz? Hazreç kabilesindeniz. Şöyle bir kenara otursak da biraz söylesek. Hazreçliler, kainatın dayanağı nur sütununun etrafında yer aldılar.
1: Okudukça Eser Çöle İnen Nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Akra.

bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et, bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonya Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Akrem Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akrem Mobil hattımız 501 630 30 30.

0: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Hayırlı günler değerli dinleyenler. Gelenek ve göreneklerimiz arasında önemli korunanlardan biri kına yakmak geleneğidir. Belki bir süslenme öğesi oluşundan olacak, korunmaya da ihtiyacı olmamış, kendiliğinden varlığını günümüze kadar sürdürmüştür. Kına bilindiği üzere Arapça hına sözünün dilimize kına olarak geçmiş biçimidir. Kına, iki çeneklilerden kına ağacı denilen bir bitkinin kurutulmuş yapraklarının tozudur. En çok Afrika, Mısır, İran ve Hindistan'da yetiştirilir. Yurdumuzda da İçel, Adana, Antalya yörelerinde yetişir. Diğer kültürlerdeki yerini bilemesek de bize göre, yani bizim geleneğimize göre olay şöyledir. İbrahim peygambere oğlu İsmail'in yerine kurban edilmek üzere bir koç gönderilmiş. O da oğlu İsmail'i kurban için süsleyip sürmelemesi gibi gelen koçu da sürmelemiş. Allah için kurban edilecek hayvanın süslenmesi ilk defa böyle başlamış. Kurbanlıkların süslenmesi ve kırmızı boya sürülmesi gelenek haline gelmiş. Peygamber Efendimiz'den nakledilen ve kadınların hatta erkeklerin de kına kullanmasını teşvik eden hadisler vardır. Türk halk kültüründe kına üç şey için yakılır. Bunlardan birisi kesilecek kurbana kına yakmaktır Hazreti İbrahim sünnetince. Allah yolunda kurban edildiği için. İkincisi gelinlere kına yakılmasıdır. Geline kına yakılır çünkü gelinin ailesi kızını gelenek ve göreneklerimize göre baba ocağından başka bir eve göndermekte, eşine ve yeni evine kurban etmektedir. Üçüncüsü de askere giden delikanlıya kına yakılır. Bazı yörelerde başa, bazı yörelerde ise ele. Bu uygulama gelenek ve göreneklerimizin yanında bir nevi vatana kurban olduğunu ifade etme amacı güder. Vatan hizmetinin başlangıcında askere giderken yakılan kına

0: askerin görevine daha candan sarılması gerektiğini, yeri geldiğinde vatan için kurban olacağını hatırlaması içindir. Halk arasında Kınalı Ali söylencesi son derece yaygındır. Türkler millet olarak tarih boyunca askerliğe ve askere büyük önem vermişlerdir. Askerliği dinin tebliği ve vatan savunmasının mühim şartı olarak kutsal bir vazife gibi telakki etmiş ve hatta Osmanlı'da asker ocağına peygamber ocağı denmiştir. Askere gitmenin kişiyi olgunlaştırdığı ve adam ettiği düşüncesi aramızda yaygındır. O dönemlerde askerlik süresinin 6 yıl, yedek askerlik süresinin de 14 yıl olduğu düşünülürse, askere giden gencin olgunlaşması bir yana dönüşünde tamamen başkalaşacağı aşikardır. Bu yüzden gençler bir an önce askerlik görevlerini tamamlayarak toplumdaki saygın yerlerini almaya çalışmışlardır. Herhangi bir sebeple askere gidemeyen genç bundan büyük üzüntü duymakta, askere gidenlere imrenerek bakmaktadır. Askerliğin evlenme yaşı olarak da bir dönüm noktası olduğu kabul edilir. Askerliğini yapmayan gence kız ana babası kızını vermemeye özen gösterir. Askerlik bitince düşünürüz diye kız isteme taleplerini kibarca geri çevirirlerdi. Askerlik bitince kız da oğlanı isterse evlenmelerine izin verilirdi. Askerliğin çocukluktan olgunluğa bir geçiş dönemi olduğu kabul edilmektedir. Olgunluk olgusu her toplumda bir başka kıymet ile ilişkilendirilir. Mesela bazı İslam ülkelerinde hacca gitmeyene kız verilmez. Bütün gençlerin evlilik öncesinde bu görevlerini manevi ikmale, olgunluğa erişebilmeleri için yerine getirmeleri beklenir. Bizim toplumumuzda bu değerin asker ocağı olarak tespit edilmesinin sebebi, asırlarca İslam'ın sancaktarlığını yapmış gazi ve asker bir millet oluşumuzdan kaynaklanıyor olsa gerektir. Ki Allah yolunda cehd etmek de büyük amellerden sayılmaktadır. Ecdadımız çocuklarını askere gönderme işini de bir tören haline getirerek, askere gitmeyi bir angarya olmaktan çıkarıp evlatlarının ilk mürüvveti yerine koymuş, düğün dernekler kurulmuştur. Askeri uğurlama ve askeri karşılama geleneği, yüzyılların deneyimini elde ederek şekillenmiş, kendince belli kuralları olan ve günümüzde de işlevselliğini hala devam ettiren bir gelenektir. Bu törenler toplumumuzu kaynaştıran, bir arada tutan, ortak değerler üretilmesini sağlayan, duyguda, fiilde ve emelde ortak eylemler geliştiren bir önemi haizdir.
1: Anadolu İrfanı.
0: Askere gidecek olan gençler genelde yaşıttır ve her mahallede veya köyde birkaç genç birden askere hazırlanır. Celp zamanına yakın gençler tanıdıklarını ziyarete, aslında haberdar etmeye giderler. Anneleri evlatlarının boyunlarına kırmızı oyalı yazmalar bağlar ya da kollarına. Kırmızı da bizde önemlidir. Bir asker, bir gelin, bir de bayrak kırmızıdır. Askere gidecek gençler toplu olarak birisinin elinde Türk bayrağı olduğu halde ev ev dolaşırlar. Akrabaları kendilerini ziyarete gelen gençlere çeşit çeşit yemekler ikram ederler. Bu ziyaretler 15-20 gün boyunca değişik akrabalarda ve arkadaşlarda olmak üzere devam eder. Aslında bu bir çeşit yapılacak türbe ziyareti, mevlid töreni ya da kına gecesine davet niteliği de taşır. Genellikle asker adayı büyüklerini davet ederken yanında hediyelerle gelir. Havlu, mendil veya çorap armağan eder. Askere gitmeye bir gün kala topluca asker kınası ya da düğünü yapılır. Asker kınası akşam saatlerindedir. Bu yüzden misafirlere yemekler hazırlanır. Kına için özel bir yemek olmamakla birlikte asker adayının sevdiği yemekler tercih edilir. Düğün masraflarını asker aileleri ortak karşılarlar. Kına bayraktarı gecenin en önemli kişisidir. Kına bayraktarı yapılan her davete gitmeyi görev olarak kabul eder ve konuşmasına şöyle başlar. Erenler, yarenler, evliler ergenler, seyirciler sualciler, bu mecliste hazır olanlar, izninizle. Kınada bulunan insanlar izin senin diye izin verirler.

0: Bu söyleyiş, bu izin isteme 3 defa tekrarlanır. Kına bayraktarı, izin benim olursa Allah'ın emri, Peygamber Efendimizin kavliyle Mehmet'imizin kınasını yakacağız. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Evvelimiz Kur'an, ahirimiz Kur'an, son peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhisselam. Ey kalpleri açan tek Allah, sen bize emin yollarını aç. Ne bizi bırak ne de bıraktır. Bütün melekler ve evliyalar hakkı için, şahit olan müminler hakkı için, birinci Allah, en evvel Allah, ahirette de Allah. Adem babamızı ve Havva anamızı yaratan ya Allah. Musa Allah'ın sözcüsü, İbrahim Allah'ın halilidir. Allah'ın selamı Hazreti Muhammed Mustafa'nın üstüne olsun. Bunlar arasından birçok peygamberler gelmiş ve geçmişlerdir. Gelmiş ve geçmişlerin ruhu için El-Fatiha. Gökten indi 4 kitap. Lokman Hekim okudu kat kat. Kafirin azlığına, İslam dininin kuvvetine diyelim bir Allah, Allah. Peygamberlere salavat, Muhammed'e salavat. Şerefi şehadet ibraz eden Çanakkale, İstiklal ve Kore şehitlerimize ve vatanı için çalışıp şehit düşen askerlerimize rahmet eyle ya Rab.
1: Anadolu İrfanı.
0: Orada bulunanlar bu duaya ve daha pek çoklarına amin der. Böylece kına için okunan dua biter. Bu arada evde hazırlanan kına asker adayının yanına getirilir. Kına bir tepsi içinde çiçekler ve mumlarla süslüdür. Bir süre tepsi elden ele gezerek oynanır. Daha sonra selamet sağdandır düşüncesiyle asker adayının sağ serçe parmağına kına yakılır. Yemekler yenilir, gecenin geç saatlerine kadar eğlenilir. İkinci gün sabah asker adayının elindeki kınayı ailesinden biri ya da arkadaşları çözer. Sağlık sadakası olsun diye fakirlere ihsanlar verilir. Askere gitmeden bir gün önce de genç bütün akraba, konu komşu ve arkadaşlarıyla helalleşir, vedalaşır. Bilinir ki asker ocağına gidip de dönmemek var. Son gün akşam tüm arkadaşlar toplanıp yemek yerler ve sohbet ederler. Akşamdan gece yarısına kadar askerliğini yapmış olanlar hem askerdeki anılarını anlatırlar hem de yeni asker olacak gence nasihatlerde bulunurlar. Sabah olup da yolculuk vakti gelince askere gidecek delikanlı anne, baba ve kardeşleriyle de helalleşir. Genç ve annesi sarılıp ağlaşırlar. Asker adayını uğurlayacak arabalara yine kırmızı yağlıklar bağlanır. Askerlerin bineceği arabaya ise bayrak asılır. Anne oğluna son bir defa sarılıp helalleşir ve suyun yerden buharlaşması kadar çabuk dönsün diye arkasından biraz su döker. Genç arkadaşlarının omuzlarında kah tekbirler ve sloganlarla kah davul zurna eşliğinde halay çekip türküler söyleyerek uğurlanır. Bizim toplumumuz bir kütle halinde yaşar. Kendisinden ayrı kalmak isteyenleri bile yalnızlığa terk etmez. Onları aynılaştıran acıda, kederde, neşede, sevinçte hep birliktedir. Duygu birlikteliği devamlıdır, paylaşma daimidir. Evladını askere yollayan aileleri de yalnız bırakmaz bizim toplumumuz. Allah'a kavuştursuna gidilir. Telefonun yaygın olmadığı 1970'li 80'li yıllara kadar askerlerden ancak mektuplar aracılığıyla haber alınabilmekteydi. Bu asker mektupları ailesi ve nişanlıysa nişanlısı tarafından evlerinin en iyi ve güvenilir bir köşesinde saklanırdı. Askerin ısırıp bıraktığı ekmeği dönüp rızkını yemeye gelsin diye saklanır, kokusu evden silinmesin diye kullandığı elbiseleri yıkanmaz, o dönünceye kadar muhafaza edilirdi. Elbette asıl düğün ve kutlama asker askerliğini bitirip de köyüne döndüğünde yapılırdı. Mevlitler okunur, adaklar kesilir, ya pişirilip yemek verilir ya da öylece konu komşuya dağıtılırdı. müjdeci de müjdesinden pay alırdı. Kendisine hane sahibinin bütçesi oranında ikram edilirdi. Düğün evine dönen hane bu defa da gözün aydın diyenlerle dolar taşardı. Bir sonraki mürüvvetin hesabı o günden yapılmaya, bir mükafat olarak genç askerin dünya evine gireceği günün hayalleri kurulmaya başlanırdı.
1: Anadolu İrfanı.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan kurtulması.
1: Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin haberlerinde sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır. Rabbin seni böylece rüyandaki gibi seçecek, sözlerin, rüyaların çözüm ve yorumundan sana bir şeyler öğretecek. Sana da Yakup'un aile efradına da tövbeleri neticesinde nimetini tıpkı daha önce ataları İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi tamamlayacak, seni peygamber yapacaktır. Rabbin hakkıyla bilen hüküm ve hikmet sahibidir. Hani bir zaman Yusuf babasına, "Babacığım, inan ki ben rüyamda 11 yıldızla güneş ve ayı gördüm. Hem de onlar bana secde ediyorlardı." demişti. Babası Yakup,

0: Yakup dedi ki, ey yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Kardeşleri demişlerdi ki, elbette Yusuf ve öz kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz birbirine bağlı, güçlü bir topluluğuz. Doğrusu babamız apaçık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu uzak, ıssız bir yere atın ki babamızın teveccühü, sevgisi bize kalsın. Ondan sonra hem tevbe eder hem de yanında iyi bir topluluk olursunuz. İçlerinden biri, Yusuf'u öldürmeyin. Bir kuyunun dibine bırakın da yolcu kafilesinden biri onu bulup götürsün. Eğer yapacaksanız böyle yapın, dedi. Babalarına gelip, ey babamız, senin için ne mahsuru var ki Yusuf'u güvenip de bize emanet etmiyorsun? Halbuki biz ona öğüt veren ve ona samimi davranan kimseleriz, dediler. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yiyip içsin, oynasın. Hiç şüphesiz biz onu çok iyi koruruz. Yakup dedi ki, onu götürmeniz beni elbette üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da, andolsun ki biz güçlü bir grup iken onu kurt yerse, bu durumda kesinlikle ziyana uğrayan, aciz ve işe yaramayan kimseler sayılırız, dediler. Nihayet onu götürüp de koyunun dibine bırakmaya topluca karar verdikleri ve bıraktıkları zaman, biz de kendisine, andolsun ki sen onların bu yaptıklarını hiç farkında değillerken, zamanı gelince kendilerine haber vereceksin, diye vahyettik. Onlar yatsı vakti ağlayarak babalarına geldiler. Dediler ki, ey babamız, hakikaten biz yarış yapmak üzere gitmiş, Yusuf'u da eşyalarımızın yanına bırakmıştık. Bir de gördük ki onu kurt yemiş. Ama biliyoruz ki doğru söylesek de sen bize inanmazsın. Bir de gömleğin üzerinde sahte bir kan lekesi getirdiler. Yakup, hayır dedi. Nefisleriniz sizi aldatıp böyle kötü bir işe sürükledi. Artık bana düşen umutla güzel bir sabırdır. Bu anlattıklarınız üzerine yardım istenecek ancak Allah'tır. Nihayet bir yolcu kafilesi geldi, sucularını kuyuya gönderdiler. O da gidip kovasını sarkıttı. Yusuf da sarkan kovaya sımsıkı yapıştı. Hey müjde, burada bir oğlan çocuğu var, dedi. Onu ticaret malı olarak başkalarından sakladılar. Halbuki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendi. Kafile Mısır'a varınca onu düşük bir fiyatla sayılı birkaç dirheme sattılar. Ona değer verenlerden değildiler. Onu satın alan Mısırlı Aziz, karısı Züleyha'ya, ona yerli yerince bak, ola ki bize faydası dokunur, yahut onu evlat ediniriz, dedi. İşte bu şekilde Yusuf'u o yerde yerleştirdik. Ona rüyaların yorum ilmini öğrettik. Allah dilediğini yapmakta mutlak galiptir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf yiğitlik çağına gelince ona hüküm, peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız.
1: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcama karşılığında sevap kazanırsın.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Diyalog. İki veya daha fazla insanın karşılıklı olarak duygu, düşünce, bilgi ve isteklerini sözlü ya da yazılı biçimde paylaşması sürecidir. Yunanca dia, arasından, içinden ve logos, söz, akıl.

0: akıl, düşünce kelimelerinin birleşmesiyle oluşan bu kavram, sadece teknik bir konuşma pratiği değil, sözün insanlar arasında köprü kurması eylemidir. İletişimin en ilkel ve aynı zamanda en gelişmiş formu olan diyalog, insanın toplumsallaşma sürecinin de temel harcıdır. Diyalog, tiyatro, roman, hikaye ve sinema gibi anlatı sanatlarının en hayati yapı taşlarından biridir. Bir edebi metinde diyalog, sadece karakterlerin birbirleriyle laf yarıştırması demek değildir. Başarılı bir diyalog, karakterin sosyal statüsünü, psikolojik durumunu, eğitim seviyesini ve iç dünyasını okura, izleyiciye doğrudan hissettiren en kestirme yoldur. Yazarlar uzun betimlemelerle anlatamayacakları pek çok ruhsal kırılmayı, karakterlerin ağzından dökülen birkaç kelimelik bir diyalogla sayfaya aktarabilirler. Felsefe geleneğinde ise diyalog, Platon'un eserlerinde olduğu gibi soyut fikirlerin somut birer tartışma düzleminde eritilerek okura sunulduğu kuramsal bir türdür. Günümüz iletişim çağında bu kavram siyasetten sosyolojiye kadar geniş bir uzlaşı kültürünün sembolü haline gelmiştir. Diyalog kapılarını açık tutmak ifadesi, çatışmanın panzehiri olan ortak akla hitap etmeyi niteler. Eğer bir konuşmada taraflar birbirini duymuyor, sadece kendi söyleyeceklerine odaklanıyorsa, orada diyalog değil, yan yana duran iki monolog, tek taraflı konuşma var demektir. Diyalog, insanın ötekiyle kurduğu bağın adıdır. Dilin işlevselliğini ve insanın anlama, anlaşılma ihtiyacını en estetik şekilde birleştiren bu kavram, egoların sustuğu, kulakların ve kalplerin karşı tarafa açıldığı anlarda gerçek manasına kavuşan insanlığın ortak akıl köprüsüdür.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.
2: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
3: Muhterem kardeşlerim, merhamet, acıma duygusu, acımak, yaratılanlara, mahlukata, efendim, sevgiyle, efendim, acımak. Onun böyle bir sıkıntı içinde olmasını istememek, sıkıntıda ise ona yardımcı olmaya çalışmak, efendim, onun çektiği ızdırabı görünce yüreğinin parçalanması, dayanamaması, efendim, gözünden yaş gelmesi insanı, acımak duygusu. İnsan bütün mahlukata acıyacak. Ferhamu halkıyı diyor, yaratıklarıma acıyın diyor. Sadece insanlara demiyor. Onun için bizim tasavvufta büyüklerimizden duyduğumuz, gördüğümüz, bildiğimiz şekil şudur ki biz karıncalara bile acırız. Yani her çeşit mahluka acırız. Bizim ecdadımızın efendim vakıfları, bizim ecdadımızın davranışları, yaptıkları işler incelenirse bu çok net olarak görülüyor. Her mahluka acırız biz. Hepsine merhametimiz vardır. Çünkü Allahu Teala Hazretleri merhameti tavsiye ediyor.
2: Dostça bir tavsiye.
4: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Maide suresi 44 ila 66. ayetlerini dinleyeceksiniz.
5: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz içinde doğruya rehberlik ve nur, ahkam ve öğütler bulunan Tevrat'ı biz indirdik. Kendilerini Allah'a teslim etmiş olan peygamberler, Yahudilere onunla hüküm verirlerdi. Allah'ın kitabını korumaya memur edilmeleri ve onun doğruluğuna şahit olmaları itibarıyla Rabbe gerçek bağlı kullar, İhlaslı bilginler ve din alimleri, hahamlar da onun gerektirdiği gibi hüküm verirlerdi. Artık siz insanlardan korkmayın, benden korkun ve benim ayetlerimi az bir değere, rüşvet ve dünya makamına satmayın. Kim elinde imkan olduğu halde inkar ederek veya beğenmeyerek Allah'ın indirdiği, bildirdiği hükümleriyle ve yeniden tekrar bildirdiği bütün hükümleriyle veya ona uygun olarak hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Biz onda, Tevrat'ta, kendilerini

Ne yazdık ki cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve bütün yaralamalar için karşılıklı misliyle kısas vardır. Kim bu kısas hakkını hayır olarak bağışlarsa, o da kendi günahları için kefarettir. Kim inkar etmese bile Allah'ın indirdiği, bildirdiği hükümleriyle veya ona uygun olarak hükmetmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Daha sonra da o peygamberlerin izleri üzerine kendinden önceki asıl Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içinde hidayet, doğruya rehberlik ve nur bulunan, kendisinden önceki Tevrat'ın tasdikçisi, takvalı olan, Allah'ın emirlerine aykırı hareketten sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil'i verdik. Öyleyse İncil'e inananlar, Allah'ın onun içinde indirdiğiyle hükmetsin. Kim Allah'ın indirdiğiyle veya ona uygun olarak hükmetmezse, işte onlar fasıklar, yoldan çıkmışlardır demiştik. Ey Resulüm! Sana da kendinden önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici ve onlara gözcü, koruyucu olmak üzere hak olan kitabı, Kur'an'ı indirdik. O halde seni hakem yaparlarsa, sen de aralarında Allah'ın indirdiği Kur'an'la hüküm ver. Ve sana gelen gerçek varken, onların heva ve heveslerine ve ona göre verdikleri hükümlere uyma. Biz sizlerden her birinizin zaman içinde tekamülü için bir şeriat ve minhac koyduk. Allah dileseydi, elbette sizi bir şeriate bağlı tek bir ümmet yapardı. Fakat o, size verdiği birinden sonra diğerine tabi olacağınız şeriatlerle sizi imtihan etmek için peygamberler gönderdi. Artık son şeriat İslam'da toplanıp hayır işlerinde yarışın. Hepinizin dönüşü ancak Allah'adır. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size O haber verecek ve sizi hesaba çekecektir. Resulüm, yine sen aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından İslam dışı tağuti grupların seni caydırmalarına, şaşırtmalarına, saptırmalarına karşı onlardan çekin. Eğer onlar İslam dışı arzularına uymamandan dolayı yüz çevirip dönerlerse, bil ki Allah bu günahlarının bir kısmıyla onları kanunu gereği daha bu dünyada bile musibete, azaba uğratmak ister. Şüphe yok ki insanlardan çoğu Allah'ın hükümlerinin kendi arzularına göre olmasını istemelerinden dolayı fasık, yoldan çıkmıştırlar. Yoksa onlar cahiliye devrinin İslam dışı batıl hükmünü mü istiyorlar? Kesin inanan ve bilen bir toplum için hükmü Allah'tan daha güzel olan kim vardır? Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları veli, sırdaş, dost ve idareci edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin yar ve yardakçısı, İslam'ın da düşmanıdırlar. Kim onları ve aynı zihniyette olanları veli edinirse, o da onlardandır. Şüphesiz Allah, böylece kendilerine ve Müslümanlara zulmeden toplumu doğru yola eriştirmez. Kalplerinde şüphe, nifak ve dünyevilikten bir hastalık bulunanların, devir aleyhimize dönüp, başımıza bir felaket, kötülük gelmesinden korkuyoruz diyerek dost olmak için o gayrimüslim ve küfre sapanların aralarında koşuştuklarını, hatta onlara tabi olmak ve dünyalık bir pay, mevki elde edebilmek için onlara velayet, başkanlık vermek istediklerini görürsün. Ama Allah kendisine sığınan, onlarla uzlaşmayan ve onlara yapışmayan Müslümanlara zafer nasip edecek veya kendi katından emrini, takdirinin bir tezahürünü gerçekleştirecektir. O zaman o koşuşanlar, içlerinde gizledikleri korku
veya umdukları dünyalık şeyler yüzünden pişman olacaklardır. Böylece kalbi hastalıklı olanların hali ortaya çıkınca, müminler birbirine sözde sizinle beraber olduklarına dair olanca kuvvetleriyle Allah'a yemin edenler onlar değil miydi diyecekler. Resulüm, onların bütün yaptıkları boşa gitti. Böylece onlar hüsrana uğrayan kimseler oldular. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse o zaman Allah sizin yerinize kendisinin onları, onların da kendisini sevdiği, müminlere karşı gayet alçak gönüllü, yumuşak, kafirlere karşı da oldukça onurlu ve sert bir toplum getirir ki onlar her türlü gücüyle Allah yolunda cihad ederler. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, her şeyi bilendir. Ey müminler! Sizin gerçek dost ve yardımcınız ancak Allah ve onun Resulüdür. Bir de Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan ve zekat veren müminlerdir. Kim Allah'ı, Resulünü ve müminleri veli ve dost edinirse, işte Allah taraftarı onlardır. Mutlaka galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, dininizi eğlence ve oyun konusu edinenleri ve inkarcıları dost ve idareciler edinmeyin. Eğer gerçekten inanmışsanız, Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, karşı gelmekten sakının. Siz ezanla birbirinizi namaza çağırdığınız zaman onu bir eğlence ve alay konusu edinirler. Bu onların gerçekten düşünmez bir topluluk olmalarındandır. Resulüm, de ki, ey ehli kitap, biz ancak Allah'a, bize indirilene ve bizden önce indirilenlere inandığımız için mi bizden hoşlanmıyor, intikam alıyorsunuz? Halbuki sizin çoğunuz fasık, Allah'ın emrinden çıkmış kimselersiniz. De ki, ey Yahudiler, Allah katında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah'ın kendilerine lanet ettiği, gazabına uğrattığı ve içlerinden maymunlar, domuzlar haline getirdiği kimselerle tağuta, Allah'tan uzaklaştıran ve Allah'ın emirlerini yapmaktan men edip kendisini ilahlaştıranlara kulluk edenlerdir ki, işte onlar makamı en kötü ve hakka giden doğru yoldan en çok sapmış olanlardır. Yahudi münafıklar size geldikleri zaman biz iman ettik derler. Halbuki onlar yanınıza inkarcı olarak gelmiş ve inkarcı olarak çıkmışlardır. Allah onların neler gizlediklerini çok iyi bilendir. Onlardan birçoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yemede yarış yaptıklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötüdür. Rabbe gerçekten bağlı kullar, ihlaslı bilginler ve hahamlar, onları günah söz söylemekten ve haram yemekten vazgeçirselerdi ya, bilerek yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Yahudiler, Allah'ın rızık vermede eli bağlı, cimridir dediler. Dedikleri yüzünden hay elleri bağlanası ve lanete uğrayasıcalar. İddialarının aksine onun elleri açıktır. Nasıl dilerse öyle sarf eder. Resulüm, Rabbinden sana indirilen ayetler andolsun ki onlardan çoğunun azgınlığını ve inkarını artıracaktır. Onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin bıraktık. Onlar ne zaman savaş için bir ateş yaktılarsa Allah onu söndürdü, yenilgiye uğrattı. Yeryüzünde onlar zaten Allah'ın emri dışına çıkarak hep bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları sevmez. Eğer ehli kitap Muhammed'e ve Kur'an'a iman edip de günahlardan sakınsalardı, biz de şüphesiz onların geçmiş hatalarını örter, onların nimeti bol cennetlere koyardık.
Onlar Tevrat'ı

0: Tevrat'ı, İncil'i, sonra da Rableri tarafından kendilerine indirilen Kur'an-ı Kerim'i dosdoğru uygulasalardı, şüphesiz ki darlık değil, hem üstlerindeki gökyüzünün, hem de ayaklarının altındaki yerin her türlü nimetlerinden yerlerdi. İçlerinde mutedil bir topluluk yok değil, vardır. Fakat onların çoğunun yaptıkları şeyler pek çirkin işlerdir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Maide Suresi 44 ila 66. ayetlerini dinlediniz.
2: Yol arkadaşı Makra hep yanımda.
3: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş burada kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dadaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

Allah'ım, dirilerimizi, ölülerimizi, küçüklerimizi, büyüklerimizi, erkeklerimizi, kadınlarımızı, hazır olanlarımızı, burada bulunmayanlarımızı mağfiret eyle. Allah'ım, bizden kime hayat verdin ise onu iman üzere yaşat. Kimi vefat ettirirsen İslam üzere vefat ettir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dil ve konuşma insanoğlunun yaratılışıyla birlikte insanoğluna başlanmış ve onu diğer canlılardan üstün kılan en önemli özelliklerden biri. Ki insanın en önemli özelliği düşünmesi ve muhakeme edebilmesi. Ve düşünce ancak dille oluşuyor. Yine dil sayesinde dünyaya aktarılıyor. Ve bizler olayları, duyguları, durumları eğer kelime olarak ifade edemezsek düşünemiyoruz. Çok ilginç. Yani dil hem düşüncenin sebebi, yani düşüncemizi sağlıyor, hem de düşündüklerimizi sunma aracımız. İşte iki yönü var. İki yönden düşündüğümüz zaman dil sayesinde düşünüyoruz, düşündüğümüz için konuşuyoruz. İkisi birbirini besliyor. Kişiliğimizi dil kazandırıyor bize. Ve aslında dilimizde kişiliğimiz gizli. Konuşurken çok şey söylüyoruz kendimizle ilgili, kimliğimizle ilgili ki Sokrates yüzlerce yıl öncesinden bunu fark etmiş. Konuş ki seni görebileyim. Ve yani konuşurken kimliğimiz ortaya çıkıyor. Bütün bu birikimimizle kimliği oluşturuyoruz. Konuşurken de bu kimlik ortaya çıkmakta. Hani Osmanlı döneminde bir cümle vardır ya, üslubu beyan aynıyla insan. Bizler konuştuğumuz ve yazdığımız gibiyiz. Kimliğimizi besleyen en önemli unsur dil. Yani sadece dile bu açıdan baktığımız zaman bile üslubumuzu güçlendirme noktasında veya bu dile hakimiyet noktasında çok büyük bir hassasiyet kazanabiliriz. Ve dil hayatın her safhasını kapsayan bir şey. Ve biz bunun içerisindeyiz ki genişçe bir dünya olarak algılamak mümkün. Aslında hayatın kendisi dil. Hayatın her anına refakat ettiği için çok dikkat edin, titizlenin. Çünkü evet, kimliğimizi oluştururken kimliğimizi söylüyor bu noktada. Dilimizin, üslubumuzun zenginleşmesi lazım. Evet, dil sayesinde duygu, düşünce ve ideallere sahip olan birey ortak şuur oluşturuyor. İşte bu şuur ferdi şuurun ötesinde milli bir şuur. Türkçe'ye dört elle sarılmak zorundayız. Her birimiz bir dil neferiyiz diyorum. Ve her birimiz bu dile bir tuğlayla katkıda bulunuyoruz. Dil yapısını biz yapıyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

0: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Gez, gör, ibret al.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Gez Gör İbret Al programımızdan selamlar, sevgiler sunuyoruz. Bugün de çok değerli bir misafirimiz var. Seyahat eden, yollara ram olmuş, gezen, dolaşan bir misafirimiz var. Mahmut Esat Pişkin bizimle. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Geziyorsunuz. Gerçi gezme kelimesini çok haz etmiyoruz aslında. Seyahat bize daha tatlı ve sevimli geliyor. Seyahat ediyorsunuz.
2: Öğreniyoruz.
1: Evet, öğreniyoruz hep birlikte. Mahmut Esat Pişkin kimdir diyelim. Daha önce konuk etmiştik sizi. Sevgili dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Kız kardeşleriyle bir İngiltere eğitimi için gitmiştiniz. Çok keyifli bir söyleşi yapmıştık. Bugün de Danimarka'yı anlatacaksınız bize. Dinleyicilerimize bir ön bilgi vermiş olalım. Ama önce sizi bir tanıyalım.
2: Adım Mahmut Esat Pişkin. Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. İnşallah bu dönem bitecek. Danimarka'ya da yine aynı şekilde eğitim için gittim. Orada da 1,5-2 ay süresince eğitim aldım. 2 ders aldım. Geri kalan vaktimde de daha çok farklı kültürden olan arkadaşlarla tanışmaya, onlardan bir şeyler öğrenmeye, aynı zamanda o ülkeyi öğrenmeye, o ülkeyi gezmeye vaktimi harcadım daha çok. Bu şekilde geçti.
1: Tabii hızlı bir Danimarka girişi yaptık ama siz seyahat ediyorsunuz genelde.
2: Tabii. Yani Danimarka'da da seyahat ettim. Daha sonrasında bir Avrupa turu da aslında, ufak çaplı bir Avrupa turu da yaptık. Daha sonra da İstanbul'a geldik.
1: Peki Danimarka neden?
2: Ben eğitim ilk önce başında hani eğitim için gittiğimden dolayı orada daha kaliteli bir eğitim vardı. Ve bilgisayar mühendisliği okuyorum. Öğrenmek istediğim bir dilin direkt o dili oluşturan kişiden ders alma fırsatım vardı. Ben de bu fırsatı kaçırmak istemedim. O yüzden Danimarka'yı seçtim.
1: Yazılım dili?
2: Evet, yazılım dili.
1: Türkiye'den kalktınız, Danimarka'ya gittiniz.
2: Evet, yani yılda 60 tane kişinin, sadece 60 tane kişinin elinde olan bir fırsattı. Bu fırsatı değerlendirmek için ben de gittim. Tek Türk bendim orada. O da benim için büyük bir ayrıcalıktı.
1: Duyunca kulağa çok güzel geliyor ama ne kadar kaldınız?
2: 45 gün Danimarka'da kaldım. 15 gün civarında bir Avrupa turu yaptım.
1: Uzun bir süre, çok da kısa bir süre değil staj için.
2: Ya yaz okulu için evet, bir tık uzun bir süre. Ama dediğim gibi vaktimi birazcık daha gezmeye de, hani orada da bir şeyler denemeye de hani harcadım. Sadece vaktimi değil, en azından paramı da o şekilde harcadım.
1: Ben mesela merak ettim, hangi bilgi için Danimarka'ya gittiniz yani?
2: Ben oraya iki tane ders için gittim. Birisi yazılım dil tasarlama dersi, diğeri de tasarım odaklı düşünme dersi. Tasarım odaklı düşünme henüz Türkiye'de çok yaygınlaşmış bir şey değil. Ancak eminim önümüzdeki yıllarda çokça duyacağız ve çokça alanlarda da bunun nasıl kullanıldığını göreceğiz.
1: Tasarım odaklı düşünme.
2: Evet. Design thinking olarak geçiyor.
1: Peki biraz açar mısın? Merak ettim.
2: Şöyle, ben hani en başta dediğim gibi ben bir mühendisim aslında. O yüzden bizde şöyle bir şey vardır. Bir sorun vardır ve bir soruna bir çözüm üretilir. Ve bu çözüm neyse o yapılır. Tasarım odaklı düşünme şöyle söylüyor. Bir sorun vardır. O zaman o sorunu yaşayan kimse kendini onun yerine koyup, yani bir empati kurup, onu göre farklı düşüncelerle, farklı idealarla ortaya farklı çözümler üretmen gerekir. Bu çözümlerin hepsinin mantıklı, hepsinin efficient veya işte çok uygun, ucuz olmasına gerek yok. Çılgın fikirlerle de çıkabilirsin. Buradaki aslında önemli olan insanın beynini daha çok kullanması, daha farklı düşünebilmesi, daha algılarının açık olması. Aslında dersin amacı birazcık daha farklı yönlerde gözlerimizi açabilmemiz yani. Yani çok... sadece bir çözüm yoktur. Farklı olabilir, çılgınca da olabilir, kötü de olabilir. Ama çözüm çözümdür. Burada önemli olan...
1: Bunun arkasından şey de gelmez mi? İnsan bir çözümde inat etmez.
2: Evet kesinlikle.
1: Ve kendi savunduğunun da illa ve muhakkak doğru olduğunu da savunmayabilir o zaman.
2: Evet.
1: Yani benim bulduğum çözüm illa bir çözüm değildir, tek çözüm değildir de diyebilir insan o zaman.
2: Evet. Ki mesela diyelim derste bizden hoca mesela diyelim 10 tane çözüm istiyordu. Her kişiden 10 tane çözüm çıktığı zaman bazı insanların ortak çözümleri ortaya çıkıyor tabii ki. Ama sizin hiç aklınıza gelmeyecek, hani 40 yıl düşünsem aklıma gelmez diyeceğim bir şeyi aslında başkası düşünmüş oluyor. Ve ondan da aslında yararlanabiliyorsun. Bu sefer de başkası nasıl düşünüyor onu da öğreniyorsun. O anlamda
1: çok geliştirici.
2: Çok güzeldi, evet, çok geliştiriciydi. Ki o ders aldığımız sırada şunu aslında öğrenmiş oldum. Gerçekten hani eğitimin neden kaliteli olduğunu şöyle anlamış oldum. Biz derslerde uygulama yapmamız gerektiği zaman orada gerçek bir şirketin, gerçek bir CEO'su derse geliyordu. Bize kendi sorunları neyse ondan bahsediyordu. Biz de ders süresi içerisinde onlara çözüm bulmaya çalışıyorduk. Ve orada gerçekten de bir CEO'yla karşı karşıya konuşup, sohbet edip onların sorununa kendi fikrin neyse onu anlatabiliyordum. Gerçekten hani herhalde daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. O yüzden benim için çok güzel bir fırsattı. Başka organizasyonların da mesela temsilcileri geliyordu. Şu an Avrupa Birliği ile alakalı bir şey ama Avrupa Birliği'nde Circle U diye bir organizasyon var mesela. Orada Avrupa Birliği'ndeki bazı ülkelerdeki bazı üniversiteleri kardeş üniversite olarak düşünelim. Oradaki öğrencilerin sirkülasyonunu aslında yapmak istiyorlar ama beceremiyorlardı. Bizden aslında onlara bir çözüm üretmemizi istiyorlardı. Biz bunu nasıl yaparız diye derse gelip bizden istiyorlardı. Bize belli bir süre verdiler, bir aylık bir süre verdiler. Biz de o bir ay içerisinde kendi fikirlerimizle, kendi prototiplerimizle onların karşısına çıktık ve sunum yaptık mesela.
1: Çok geliştirici.
2: Gerçekten insan şey vardı, şöyle bir şey duymuştum daha önce. İnsan dinleyerek aldığı bilginin %50'sini öğrenir. Eğer onu görürse, görerek %75'ini öğrenir. Eğer onu uygularsa %100'ünü öğrenir. Aslında orada gerçekten uyguladığın zaman bunu ben şu an nasıl anlatabiliyorsam demek ki hani orada gerçekten öğrenmişim onu. Eğer hani anlatamıyor oluyorsam aslında aldığım dersi tamamen öğrenmemiş olurum.
1: Şey de öyle değil midir? Tecrübe ettiğin bir şey karşı tarafa söylediğinde bile daha etkisi olur. Tecrübe evet. etmediğin bir konuda konuştuğunda karşı taraf çok da etkilenmez aslında.
2: Evet.
1: O senin tecrübe ettiğini bilmese dahi etkilenmez.
2: Evet.
1: Çok ilginç değil mi?
2: Evet.
1: Onun gibi tecrübe ettiğin bir şey karşı tarafta daha çok etkisi olur.
2: Evet.
1: Peki 45 gün Danimarka'da kaldın, kuzeye doğru.
2: Evet, kuzeydeydim. Evet. Kopenhag'da da değildim, birazcık daha
1: kuzeydeydim. Ne içtin?
2: Ya ben tabii öğrenciyim, o yüzden hani vaktimin bir kısmı okulda, bir kısmı dediğim gibi işte arkadaşlarımızla geçiyordu, bir kısımda ders çalışıyorduk. Arkadaşlarla tabii çok içli dışlı olduk. Ben normalde oraya ilk gittiğimden beri hem kolay hem daha uygun fiyatta olduğu için sürekli bir işte spagetti yiyordum. Hafta sonları mesela bir Türk kebapçı vardı mesela, oraya gidiyordum.
1: Kendini ödüllendiriyordum.
2: Evet evet. Onun dışında bazen arkadaşlarla tabii birbirimizi de öğreniyoruz. O başka kültürleri de öğreniyoruz. Bir proje grubum vardı. Bir arkadaşımız vardı Çinli. Onların evine gitmiştik. Orada biz proje yapıyoruz, geliştiriyoruz. O sırada o da bize işte hani akşam yemeği diye bir somon hazırlamıştı. Çok beğenmiştim. Ondan da bir o somonun tarifini almıştım. Daha sonra artık sadece spagetti değil artık yanında makarna artı somona döndü. Bir kere de tabii evdekilerle de sürekli görüşüyorum bu sırada. Annemden mantar tarifi almıştım. Çok güzel bir mantar yemeği yapmıştım. Kendim de çok şaşırmıştım. Gerçekten gayet güzeldi.
1: Çok geliştiriciydi o zaman senin. Sadece
2: evet, evet.
1: Eğitim anlamında değil, normal yaşantı anlamında da çok geliştirmiş.
2: Evet evet. Çünkü 1,5 ay boyunca tek başıma hem evin temizliği, işte çamaşırlar, bulaşıklar. Hani gerçekten bir ev nasıl idare edilmesi gerekiyor onu aslında deneyimlemiş oldum.
1: Süper bir tecrübe.
2: Evet gayet güzeldi.
1: Peki bize Çinli arkadaşının somon yemeğini tarif etmek ister misin?
2: Evet tabii.
1: Ben de merak ettim.
2: Önce somonu tabii çok az da olsa bir tuzluyoruz. Daha sonrasında tavada ilk önce zeytinyağı veya sıvı yağ kızartıyoruz. Kızmaya başladığı zaman somonun derili kısmını bastırıyoruz tavaya ama bırakmıyoruz orada. Hani gerçekten böyle üzerine parmağınızla basmanız gerekiyor. İşte belki 30 saniye, belki 40 saniye. O böyle çıtır hale geliyor. Daha sonra onu çevirip bir de tereyağı ekleyip işte mesela 3 parmak boyutunda belki bir tereyağı ekleyip onunla beraber mantolama şekliyle pişiriyorsunuz. En fazla yaklaşık 6-6,5 dakika falan sürüyor yapması. Ve gerçekten böyle hani yapılabilirse çıtır, tadı tuzu da yerinde. Çok da güzel bir somon yemeği olmuş oluyor aslında.
1: Makarnanın yanında bayağı.
2: Makarnanın yanında çok güzel.
1: Tamam, ben de deneyeceğim inşallah.
0: Gez, gör, ibret al.
1: Bütün her şeyi kendin yaptın Danimarka'da.
2: Evet.
1: Ders programın nasıldı peki?
2: Ders programım sabah 9'dan öğlen 3'e, haftanın 5 günü okul vardı. Daha sonrasında değişen derslere göre, yani mesela tasarım odaklı düşme dersi sabah 9'dan 1'e kadardı. Yazılım tasarım dersi de 1'e kadardı. Daha sonra 3'e kadar da bir ofis saati oluyordu. Master öğrencisi ve doktor öğrencileriyle beraber onları soru sorabildiğimiz bir saatimiz oluyordu. Onu da o şekilde değerlendiriyordum. Yani genel olarak aslında 9'dan 1'e, eğer daha böyle vakit geçirmek istiyorsanız 9'dan 3'e kadar da en fazla. Haftanın 5 günü, daha sonrası boşta.
1: Peki Danimarka'nın nüfusu ne kadar?
2: Danimarka'nın nüfusu 6,5 milyon. Benim olduğum şehir Aarhus. Orası 300 bin civarı bir nüfus var. Başkent Kopenhag'da da 650 bin civarı olması lazım. Tam hatırlamıyorum.
1: İstanbul'dan sonra pek bir rahatlatıcı olmuştur.
2: Evet, İstanbul'dan sonra çok çok küçük ve güzel bir histi aslında.
1: Hep böyle şeylerde görürüz ya, kartpostallarda da geçer. Böyle renkli renkli evlerin sıra sıra olduğu.
2: Evet, Nyhavn diye bir nehrin olduğu kısımda orası. Danimarka'ya ilk gittiğimde hostele yerleşmiştim. Daha sonra nehir boyu yürüyordum. Tam o sırada yağmur yağdı. Hava yağmurlu, hani şey böyle güneşli oluyor hava ama bir anda hiç beklenmedik bir şekilde 5 dakika bir yağmur yağıyor, sonra gidiyor. Hani farklı bir havası var. İlk gittiğimde orası da benim ilk durağımdı. Oraya gidene kadar şey diyordum. Ya bu insanlar nerede? Hani şehirde çünkü kimse yok, kimse gözükmüyordu ben oraya gidene kadar. Oraya gittim, dedim, aa dedim, herhalde şehrin merkezi burası. Ama aslında farklı yerler de var tabii şehrin merkezi olan. Ama dediğim gibi o benim yolumun üzerinde...
1: İnsanlar neredeymiş?
2: İnsanlar Nyhavn'da genelde, o nehrin olduğu yerde çok fazla insan oluyor. Çok turistik bir yer. Onun dışında bir caddeleri var. Orası da aynı bizim İstiklal Caddesi gibi, işte alışveriş mağazaları falan var. Böyle işte sokak sanatçılarının olduğu yer. Orası böyle çok hareketli bir yer. O şekilde.
1: Peki Danimarka'da nereleri gezdin?
2: Ben Danimarka'da ilk Kopenhag'ı gezdim. Daha sonra Aarhus'a gitmiştim. Okulum da oradaydı zaten. Aarhus'u bayağı bir gezme fırsatımız oldu. Okulun da etkinlikleri oldu. Onlara da katıldım.
1: Peki yürüyerek gezme imkanı var mı? Mesela Kopenhag'ı yürüyerek gezebilir miyim ben?
2: Tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Hani mutlaka gidilmesi gereken yerler başlığı altında düşünecek olursak çok fazla uzak bir mesafe olmuyor. En azından hani benim adıma o şekildeydi. Çok, ben orada sadece bir kere toplu taşıma kullandım Kopenhag'da. O da havalimanından şehir merkezine gelmek içindi. Daha sonrasında hiç toplu taşıma kullanmadım. Her yere de yürüyerek gittim. Ve gerçekten de her yere gittim neredeyse yani.
1: Kopenhag'dan sonra nereyi gezdin?
2: Kopenhag'dan sonra Aarhus'a gittim. Aarhus, Aarhus diye yazıyor, iki A ile. Danca'da bir harf var. A'nın üzerinde bir yuvarlak var. O diye okunuyor aslında. Aarhus. Oraya gittim. Okulum da oradaydı. Orada çok fazla gezme fırsatımız oldu.
1: Peki özellikle Danimarka'nın yazılımla veya bilgisayar teknolojisiyle alakalı öne çıkan bir durumu mu var? Okul sizi Danimarka'ya gönderiyor.
2: Şöyle, bizim anlaşmalı bir okulumuz vardı orada. Ve dünya sıralamasında güzel bir seviyede. Benim aldığım dersi veren hoca için gitmiştim ben. Çünkü dediğim gibi şu an hali hazırda milyonların aslında öğrendiği, milyonların o dili kullanarak ortaya çıkarttığı programlar, bizim bugün kullandığımız bilgisayarların hepsinde olan, C++ dilini oluşturan, o dili yazan hocadan ders alma fırsatım vardı. Bu aslında beni en çok cezbeden durum buydu. Hani Danimarka'da da teknoloji şirketleri evet var. Ama ben o şirketlerin büyüklüğü veya o şirketler için değil, hocanın kendisi ve ders için daha
1: Anladım.
2: Çok tercih ettim.
1: Peki senin bu kaldığın 45 günlük süre içinde fark ettiğin, tespit ettiğin hem sosyal hem de kültür anlamında muhakkak bir şeyler vardır diye
2: evet.
1: tahmin ediyorum.
2: Kültür tabii farklı. İnsanların tabii orada yaşayış biçimleri çok farklı bize göre. Biz daha sıcak havalarda yetişen insanlarız. Hani Akdeniz iklimi, Akdeniz insanı diye de bir şey vardı, böyle sıcak kanlıdır. Oradaki insanlar çok iyi insanlar. Ama ne kadar sıcak kanlı değişiyor tabii. Kişiden kişiye göre değişiyor bu. Ama gerçekten hani nazikler, işte bir şekilde yardımcı olmaya çalışırlar. Genelde öyleler. Ama tabii kültürel anlamda biraz farklılıklar var. Yani yeme içme alışkanlığı, özellikle içme alışkanlığı çok farklı. Yetişme şekilleri daha farklı. Bizde mesela şey vardır. İlkokul bitti, ortaokul, ortaokul bitti, lise bitti, üniversite. Arada hiçbir şekilde durma, duraksama yok. Hiçbir zaman kaybı yok. Direkt en erken nasıl mezun olurum? En çabuk nasıl iş bulurum? Sanki böyle... Aynen, en çabuk nasıl para kazanırım? Bizde şey var yani, hani bir şekilde en hızlı olunca daha başarılı olacağını düşünen bir insan grubu var. Ben buna artık katılmıyorum. Yani ben de mesela 22 yaşında üniversiteyi bitireceğim inşallah. Ama gerçekten 22 yaşında üniversiteyi bitirmek mi gerçekten başarı? Hani üniversiteyi bitirmek mi başarı? Burada hani insanların başarıyı nasıl tanımladığı çok önemli. Çünkü oradaki insanlar lise

0: bitirdiği zaman işte mesela diyelim en az bir yıl, ortalama 2 yıl olarak gap year yapıyorlar, boş yıl geçiriyorlar. O boş yılı da şöyle geçiriyorlar genelde. Mesela diyelim bir mağazada kasiyer veya mağaza görevlisi veya işte bir benzinlikte pompacı olarak hani bir şekilde bir
1: Hayatın içine
0: hayatı
1: giriyorlar
0: öğreniyorlar.
1: aslında,
0: Evet,
1: evet.
0: hayatı öğrenmeye çalışıyorlar. Hayatın gerçeklerini aslında farkına varıyorlar. Bir grup insan mesela diyelim dünya turu yapıyor. Kendi vizyonunu nasıl genişletebilir? Onları deniyor. Hani aslında bu özendiğim bir şey ama tabii artık hani benim üniversitem son sene, benim için bu geçmiş bir durumda ki sanırım hani Türkiye şartlarında bunu yapmak pek mümkün değil. Hani birazcık da tabii rasyonel olmak gerekiyor.
1: Peki Danimarka'da eğitimini aldın, 45 gün tamamladın.
0: Evet.
1: Orada hem evle ilgili tecrübelerin oldu, yemekle ilgili tecrübelerin oldu. Sonra oradan ayrıldın, Türkiye'ye geliyorsun. Nereleri gezerek geldin?
0: İlk önce Aarhus'tan Hamburg'a geçtim otobüsle. Danimarka'dan çıkmak istiyorsanız karayoluyla tek bağlantınız zaten Almanya. O yüzden başka bir seçeneğim yoktu. Ben de Hamburg'a uğradım ilk önce. Hamburg.
1: Tamamen kıyısı deniz o zaman.
0: Evet. Almanya haricinde kara komşusu yok. Yani Norveç ve İsveç'e deniz yoluyla ulaşım var kuzey tarafında. Orada herhalde yanlış hatırlamıyorsam en yakın yer Aalborg, Danimarka'nın en kuzey kısmı. Aalborg'dan Göteborg'a, İsveç'e deniz ulaşımı var. Yanlış hatırlamıyorsam. O da 6 saat sürüyor olması gerekiyor. Onun dışında karayoluyla tek bağlantı zaten Almanya. Orası da direkt Hamburg.
1: Sen de
0: Ben de direkt Hamburg'a.
1: evet geldin, orayı bir
0: Evet.
1: gezdin.
0: Direkt Hamburg'a gittim. Hamburg hatırladığım kadarıyla Almanya'nın en büyük ikinci şehri. Avrupa'nın da en büyük üçüncü liman şehri. Ben oraya giderken tabii yoldayken araştırmalar yapıyorum. Mutlaka orada bir balık denemeniz gerekiyor diye okumuştum. Gittim gerçekten de hani bir balık ekmek yemeye gitmiştim. Çok beğendim. 2 tane daha yedim.
1: O kadar. Yani 3 tane
0: Gerçekten.
1: yedin.
0: Gerçekten çok güzeldi.
1: Peki balık demişken, o bölgelerde özellikle Danimarka'da falan balıkçılık da çok yaygın. Farklı
0: Evet.
1: balık türleri tatma imkanın oldu mu?
0: Evet. Danimarka'dayken de farklı balık türlerini denemiştim. Çok ilginç bir tane halibut diye bir balık vardı. Onunla bir yemeğin içerisinde onu kullanıyorlardı. Ben onu bir deneme fırsatım oldu.
1: Halibut.
0: Halibut, evet. Tipi garip bir balık. Ben açıkçası en azından benim damak tadıma çok uygun olduğunu söyleyemem.
1: Tipinden mi etkilendin acaba?
0: Yiyo tipini görmemiştim. Ben yedikten sonra baktım. Ama yani tadı birazcık farklıydı en azından bana göre değildi. Ama tabii denemek için mutlaka denenebilir yani.
1: Hamburg'da 3
0: Hamburg'da.
1: porsiyon balık yedin.
0: Evet
1: Ne
0: ya
1: balığı?
0: balık ekmek yedim ama şöyle diyeyim hani balık ekmekteki ekmek bizim ekmeğimiz gibi bir ekmek değil. Böyle
1: Yanlış
0: elin boyutunda
1: anlaşılmasın.
0: evet elin boyutunda bir ekmek yani en fazla. Onun içine koyuyorlar sadece balık şey yok yani salata falan da koymuyorlar. Direkt sadece balık ve ekmek. Ben orada 2 farklı yemiştim. Birisi füme somon yemiştim. Diğer ikisi 5 farklı balığı aslında birleştirip paneleyip koyuyorlardı. Onu denemiştim. O çok hoştu. Gerçekten eğer gidenler olursa mutlaka tavsiye ederim.
1: Hamburg'da balık yesinler diyorsun.
0: Hamburg'da balık yesinler.
1: Kaldın mı orada?
0: Hamburg'da ben 2 gece kaldım.
1: Bayağı da kalmışsın.
0: Evet. Yani aslında o kadar kalmama gerek yoktu bence. Ama olsun sorun değil. Bir günden bir şey olmaz diye.
1: Peki bu kalışlarını hostellerden mi ayarlıyorsun yoksa?
0: Kalışlarımı yolda otobüste giderken bakıyorum. Fiyatları ve merkeze hani şehre ne kadar uzak, yürüme mesafesiyle nereye gidebilirim? Genelde bunlara göre bakıyorum. Bazen hostellerde kaldım, bazen otellerde kaldım. Öyle farklı farklı. Bazen internet üzerinden araştırdığım hostel tarzı evlerde kaldım. Öyle bir konaklamayı o şekilde halletmiştim.
1: Ya internet üstünden ev kiralamak çok yaygın. O değil ama hosteller bana biraz daha güvenlik kısmında bir soru işareti bırakıyor. Çünkü kontrol edemediğin, seninle birlikte çok fazla çeşit insanın kalabileceği yerler olabiliyor bazen.
0: Evet.
1: Aynı anda 10 kişi, 15 kişi aynı yani koğuş gibi bir yerde kalabilirsin.
0: Evet.
1: Bu biraz bana güvenlikle ilgili tecrübe etmediğim bir şey. Sıkıntı olur mu acaba diye de düşünmüyor değilim.
0: Şöyle hostellerde odalar genelde ranzalı yataklar oluyor. İşte 4 kişiliğinden 10 kişiliğine kadar hosteller değişebiliyor. Ama hepsinde ortak olan şöyle bir şey var.

0: insan görmek çok yaygın değil. Çünkü oraya insanlar gezmeye gidiyor. Ben de mesela değil, yerleştikten sonra çıkıyordum dışarı. İşte şarjım ne zaman biterse, power bank'imin şarjı ne zaman biterse. Hani en
1: Son
0: son nereye kadar dayanabiliyorsam şehri yaşamaya çalışıyordum. Çünkü ya benim için bir yere gittiğimde orada kaybolmak, o sokaklarda yürümek benim için önemli. Çünkü orayı daha iyi hissedebilmek. Benim çünkü bu gezimde bir yandan da araştırdığım şey şuydu. Ben burada yaşayabilir miyim? Yani gelecekte eğer belli bir diyelim birkaç senemi geçirmek istiyorsam yurt dışında, ben acaba burayı mı tercih ederim yoksa başka bir yeri mi tercih ederim? Bunu en iyi anlamanın yolu orada o kısa sürede de olsa o şehri yaşayabilmek, o şehirde bir gün nasıl geçiyor, o şehirde neler yapabilirsin, ne kadar opsiyonun var, bunları tecrübe edebilmekten.
1: Peki Hamburg'da yaşayabilir misin?
0: Ben Hamburg'da yaşayamam. Hamburg aslında kötü bir şehir değil ama koku beni orada çok rahatsız etmişti.
1: Peki yolun sonrasında nereye düştün?
0: Hamburg'dan sonra Bremen'e gittim.
1: Nasıl geçti peki?
0: Bremen güzeldi. Bremen çok küçük bir şehir. Hani en fazla 5 saatinizi falan alır herhalde yani gerçekten. Çok küçük bir şehir.
1: Orada
0: Galiba
1: kaldın mı?
0: kalmadım orada. Ben orada geceyi tren garında geçirdim. Gece otobüsü almıştım Amsterdam'a. O yüzden gece boyu tren garında bekledim.
1: Sen kuzeyden doğru iniyorsun.
0: Evet, kuzeyden doğru iniyorum.
1: Evet, Amsterdam'da kaldın mı?
0: Amsterdam'da kaldım. Orada da 2 gece kaldım. Amsterdam konaklama bakımından en çok para harcadığım yer oldu. En uygun hosteli bulmama rağmen yine de çok büyük para gitmiyor. Yani orayı en fazla orada harcamıştım konaklamada.
1: Sanki paranı kıyarken bayağı bir canın acımış gibi duruyor.
0: Yani diğer yerlerde, daha kaliteli yerlerde çok daha ucuza kaldım. Yani Amsterdam'da konaklama gerçekten çok pahalıydı.
1: Çok turist olduğu için mi acaba?
0: Olabilir ve tabii orada evler de çok küçük, işte çok daha böyle yan yana, çok sıkışık. Hani şehrin içinde kalmak istiyorsanız gerçekten belli bir bedel ödemeniz gerekiyor yani. Onun dışında tabii orada da ulaşım var, metro var. Ama ben birazcık daha şehir merkezinde kaldığım için her yere yine yürüyerek gittim. İstediğim şeyin yarısını en azından başarmış oldum yani.
1: Amsterdam'da nereleri gezdin? Zaten birçok yer orta meydanda toplanmış
0: Evet
1: durumda.
0: evet. Amsterdam'da genelde zaten her şey dediğiniz gibi meydanda. Orada bazı yemek yerleri vardı. Çok denk geldiğim. Başka insanlar da mutlaka denk geliyorlardır. Benim oraya daha önce giden arkadaşlarım da olmuştu. Onların da bana tavsiye ettiği güzel yerler vardı. Onların işte birkaçını denedim. Gerçekten hani çok hayran kaldığım yerler vardı. Yani bir kere bir kahvaltı için bir omletçiye gitmiştim. Hani bir omletten ne yapılabilir? Kinin cevabını ben orada gerçekten aldım. Çok ilginçti ve gerçekten hayatımda yediğim en güzel omletti. Hani ya sadece bir omlet değildi.
1: Ama sadece omlet yapıyor.
0: Evet, omlet yapıyor. Ama farklı farklı, çeşit çeşit. Çok güzeldi yani, mutlaka yani giden insanlara
1: Amsterdam'da
0: tavsiye ederim.
1: aklımda kalan patates kızartması olmuş benim.
0: Patates kızartması
1: Evet,
0: var.
1: seyyar her tarafta ve çeşitli soslarının olduğu.
0: Evet.
1: Ve o zaman yanlış değildir ümit ediyorum. Aslında Hollanda'da patatesin çok yetişmediği, aslında patatesin Belçika'da
0: Evet.
1: yetiştiği, Belçika patatesi pazarlayamadığı için Hollanda bu şekilde pazarlıyor şeklinde
0: Evet.
1: bir bilgi vermişlerdi.
0: Bunu ben Belçika'ya gittiğim zaman
1: Öyle ben Hollanda'dayken öğrendim, evet.
0: öğrenmiştim.
1: Evet, Amsterdam'dan yolun Belçika'ya mı düştü?
0: Evet, Amsterdam'dan Belçika'ya düştü. Brüksel'deydim. Orada da yine 2 gece kalmıştım.
1: Brüksel'de.
0: Evet, ilk çünkü bir günümü kendim geçirdim. Diğer günümü orada bir arkadaşım vardı benim, Fransız. Daha önce İngiltere'de tanıştığımız bir arkadaş. Orada çalışıyormuş. Onunla çok güzel denk geldik. Ben normalde Fransa'ya gitmişken onların olduğu şehre gidecektim. Ona o yüzden mesaj atmıştım. Dedim işte ben şimdi Belçika'dayım. İşte eğer hala oradaysan, işte kendi şehrindeysen ben yavaş yavaş oraya doğru geliyorum. Hani onunla iletişime geçecektim. O da bana direkt dedi ki, aa ben de Belçika'dayım, 9 aydır burada çalışıyorum. Avrupa Birliği'ne ait bir yerde çalışıyormuş. Öyle çok güzel bir tevafuk
1: O
0: oldu.
1: zaman tanıştığın kişileri bırakmıyorsun. İrtibatın devam ediyor.
0: Evet, hala haberleşiyoruz.
1: Kaç kişi var irtibatta olduğun?
0: Hala görüştüğüm 6 kişi falan vardır sanırım ya. 5-6 kişi diyebilirim. Bir arkadaşım var. Daha dün konuştum dediğim arkadaşım. Hani çok nazik birisi, çok iyi bir insan. O benim oradaki en yakın arkadaşım.

0: arkadaşımdı. O da Dan'dı. Hani Danimarkalı, orada doğmuş büyümüş. Ama ailesi Sri Lanka göçmeni. Çok iyi bir çocuktu. Gerçekten hani o çocuk için dua etmişliğim var. Yani inşallah Allah hidayet verir.
1: İnşallah. Belki senin vesilen olur.
0: İnşallah. Vesile
1: Çünkü
0: olmak çok büyük bir mutluluk olur.
1: yani güzel arkadaşlıklar, güzel örnekler aslında bunlar için yok mudur? Çünkü insan birini çok sevdiği zaman onun sevdiği ve benimsediği şeyleri de seviyor. Aslında
0: Evet.
1: oradaki hikaye güzel dostluk, arkadaşlık kurup o köprüyü kurduktan sonra otomatik olarak o da senin sevdiğine gelebilir aslında.
0: İnşallah.
1: Yani güzel örnek olmak da sanki
0: Evet.
1: iyi insan olmak, nezaket sahibi olmak o köprüyü sanki daha hızlı kuruyor gibi.
0: Evet, doğru. İnsan sosyal bir varlık. Gördükçe
1: Tabii.
0: öğreniyor.
1: Aynen öyle. Ne kadar kaldın Paris'te?
0: Direkt Paris'e geçtim. Paris'te 3 gece kaldım ben. 3 gece 4 gün.
1: Paris merkezde de fiyatlar çok yüksek.
0: Evet.
1: Oteller çok küçük, dar.
0: Öyle. Ve ben
1: Paraya
0: Paris'te
1: kıydım diyorsun.
0: ben zaten şey diyordum, hani bir yerde, tabii mesela Brüksel'de şöyle bir şey olmuştu. Ben Brüksel'deyken internette bulduğum bir evde kaldım. Ev sahibi çok iyi bir insandı. Gerçekten hani çok memnun kalmıştım kendisinden. Her türlü yardımcı oldu. İşte hatta kahve yaptı, beraber içtik, oturduk, sohbet ettik. Hani çok nazik bir insandı. Hatta şöyle bir şey olmuştu. Ben ona yanlışlıkla fazladan 1 euro fazla ödemişim. Ben Brüksel'den ayrılırken bana WhatsApp'tan mesaj attı. Dedi böyle böyle, bana banka hesabını verirsen sana 1 euroyu geri göndereyim. Ben orada dedim, nasıl yani, hani 1 euro için de gerek yok yani dedim, sorun yok dedim, sizde kalsın, o benim için önemli değil. Hala ısrar ediyordu yani, böyle hani bu benim hakkım değil, bu aslında sizin paranız. Ve hani gerçekten dediğim gibi çok iyi bir insandı. Çok etkilenmiştim yani o anlamda. Brüksel'de 2 gece kaldım. 2 gece kaldığım fiyat Amsterdam'da kaldığım bir gecenin fiyatından daha ucuzdu.
1: Amsterdam'daki ödediğin ücret seni bayağı etkilemiş gibi. Evet. Paris'in
0: Yani.
1: özel bir sebebin var mıydı peki?
0: Benim çok İngiltere'den de olan, daha sonra Danimarka'daki yaz okulunda da tanıştığımız bayağı bir Fransız arkadaşım oldu aslında hani.
1: Ha, seni götüren,
0: Yani
1: iştiyakını artıran bunlar oldu.
0: evet tabii, benim aynı zamanda tabii Fransızca da öğreniyordum ben. Hani bir şekilde hem Fransızcamı da konuşabileceğim. Belçika'da Fransızca konuşuyordum. Hani aslında o da beni mutlu ediyordu. Yani bir şekilde,
1: Pratik
0: çünkü
1: yapıyorsun.
0: kendimi de tabii geliştirmek istiyorum. Paris'e aslında bir yandan o yüzden gidiyordum. Bir yandan da tabii şunu görmek istiyordum. Benim beklentim Paris için iyiydi. Hani iyi bir şehir olması. Ben Paris'e gittiğim zaman bir otelde kalmıştım. Hani şansımı, hani dedim ya işte kendi pratiğimi yapmak istiyorum Fransızca. Şansım otelin resepsiyondaki abi, Yakup abi, selam olsun ona da. O da
1: Türk
0: Türk
1: çıktı.
0: çıktı. 30 yıldır orada yaşıyormuş. O
1: Sana denk
0: da
1: geldi.
0: beni görünce dedi ki, ya dedi sen Türksün işte, dedi ben de bari Türkçe alıştırma yapayım dedi. Benimle Türkçe konuşuyor. Ben onunla mecbur Türkçe konuşuyorum. Hani öyle bir şekilde geçti. Hani otele benim check-in yapmam 45 dakikamı aldı hani. Normalde check-in en fazla 1-2 dakikalık bir şey. Yakup abiyle biz öyle sohbet ettik. Birkaç gün öyle sohbet ettik.
1: Burada Yakup abinin duası kabul olmuş herhalde.
0: Olabilir. Oradaki kaldığım yerden de memnundum. Paris'te normalde evet oteller çok küçük olur. Ama benim kaldığım yer gayet güzeldi. Valizimi de koyacağım yerim vardı. Büyük yatak da vardı. O anlamda da şanslıydım aslında. İnternetten bulmuştum ve ben artık oradan itibaren şunu öğrendim. Bir yeri internetten tabii rezervasyon yaptığınız zaman, rezervasyon yaptığınız sitenin de bir tabii komisyonu oluyor.
1: Tabii
0: O
1: komisyoncu.
0: yüzden daha pahalı oluyor aslında. Yani oraya gittiğiniz zaman yaptığınızda en azından 5 euro belki 9 euroya kadar daha uyguna geliyor.
1: Bu
0: Bunu,
1: Türkiye'de de böyle.
0: evet öyledir. Muhtemelen öyledir. Çünkü tabii aracı insanların da bir şekilde geçinmesi gerekiyor. O yüzden komisyon
1: Bu uçak biletlerinde de böyle.
0: alıyorlar.
1: Mesela siz direkt uçak firmasının sitesinden aldığınızda daha uygun alabilirsiniz ama arada işte daha kolay alabileceğinizi düşündüğünüz bir sitenin üstünden aldığınızda daha yüksek fiyatta alırsınız.
0: Evet, doğrudur. O şekildeydi. Paris'te 3 gece kaldım. Paris'te çok yürüdüm. Orada da bir arkadaşımla denk geldik. O da
1: Bir de Paris yürüyerek gezilecek bir şehir.
0: evet, Paris gerçekten Şöyle bir şey demişti bana Belçika'dayken arkadaşım. O Fransız dediğim gibi. Normalde Toulouse'da yaşıyor. O bana şöyle bir şey demişti. Ben Belçika'dayken Grand Palace'a çok hayran kaldım. Çok güzel bir yer gerçekten. Hani 360 derece tarihin içi.

0: çok güzel bir yerdir. Mutlaka hani herkesin görmesini isterim yani. Gerçekten çok güzel bir yer. Ben orada böyle işte hayran bir şekilde bakıyordum. Bana şey demişti arkadaşım. Sen burayı beğendiysen dedi Paris'e aşık olursun demişti. Çünkü Paris hep böyle dedi. Ben başta ya tabii tabii öyledir falan hani o şekilde
1: Abartıyor
0: öyledir.
1: falan.
0: Abartıyor yani. Ondan sonra gittim, kaldım. Otelin olduğu sokak bile aslında bir sanat eseri gibi yerdi. Ki benim kaldığım otel böyle çok şehrin içinde değildi. Şehre ben metro ile gidiyordum. Yaklaşık bir 20 dakika veya 15 dakika. O şekilde ulaşımı sağlıyordum.
1: Paris'ten sonra Türkiye gelişin hangi rotada oldu?
0: Ben Paris'ten sonra kafamda 3 farklı rota vardı. Ya Lyon'a uğrayacaktım. Lyon üzerinden Zürih, Milano tarzı o şekilde İstanbul'a gelecektim. Çünkü karayoluyla gidilecek çok harika yerler yok. Aslında Almanya'ya tekrar dönülebilir. Ama eğer Almanya'ya dönseydim ben direkt Almanya turu yapmaya devam ederdim. Çünkü gerçekten orada işte Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Essen hani hepsi birbirine yakın. Eğer oraya gitseydim orada kaybolurdum. Orada kalırdım yani. Bütün zamanım orada geçerdi muhtemelen. Almanya turu diye geçerdi. Ben öyle bir şey yapmak istemedim. O yüzden şöyle bir şey yaptım. İnternetten ben uçak bilet fiyatlarına baktım. İstanbul'a. En ucuz İtalya'dan mı giderim, İspanya'dan mı giderim yoksa Portekiz'den mi giderim diye bakıyordum.
1: İtalya'dan.
0: Evet, İtalya'dan daha uygundu. Aslında Fransa'dan İspanya'ya gitmek benim olduğum sürede daha uygundu. Ama tabii dönüş biletini hesaba kattığım zaman İtalya daha uyguna geliyordu. Ben de Paris'ten Roma'ya direkt uçtum. Ve çok aslında en büyük değişikliği ben orada yaşadım. Çünkü şimdi ben kuzeydeydim. Hava 10 dereceydi. Sabah güneş 5'te doğup akşam 10-10.30 gibi batıyordu.
1: Neye uğradığını şaşırdım.
0: Almanya'ya geldiğimde hava 27 dereceydi. Orası da çok sıcaktı. En azından tabii o dönemde İstanbul 40 derece. Ama tabii ben daha kuzeyde olduğum için daha güzel hava şartları. Ama yine de tabii 10 derece 15 dereceden bir anda 25-27 derecelere çıkınca bir vücut da hani dur ne yapıyorsun gibi bir tepkisi oluyor. Almanya'dan Fransa'ya geçtiğimde 30 dereceydi hava Paris'te. 30-31 dereceydi ben oradayken. Daha sonra Roma'ya gittim. Roma'da hava 40 dereceydi.
1: Aman Allah'ım dedin.
0: Ve ben saat sabah Roma'ya ben gece gittim. Saat uçak 11'de inmişti. Ben de şehre gitmek yerine havalimanında sabahladım. Çünkü eğer şehre gitseydim yine bir konaklama ücreti ödemem gerekecekti. Ben de gerek duymadım ona. Onun yerine havalimanında orada zaten baktım bütün insanlar yerlere bir şey koymuşlar. Herkes yatıyor. Bazıları hiçbir şey koymamış yatıyor. Ben de dedim ben de burada sabahlarım artık yapacak bir şey yok. O şekilde havalimanında sabahladım. Sabah saat 7-7.30 gibi artık gideceğim hosteli belirlemiştim. Hostele gittim. Orada sağ olsunlar hani yardımcı olmuşlardı. Çünkü normalde check-in saat 2'de oluyor. Check-in saatinden önce veya sonra giderseniz valizlerinizi oradaki kilitli dolaplara kiralayıp oraya koymanız gerekiyor. Veya kendi yanınızda taşımanız gerekiyor. Ben de tabii kilitli bir dolaba koyup hazır saat sabah 8'ken dedim
1: Gezerim diye
0: bir
1: düşündün.
0: gezeyim dedim. Ondan sonra saat 2'de çekim başlıyordu. Saat 10, 11'den sonra bir sıcak bastırdı ama hani rüzgar da sıcak hani ateş gibi yakıyordu yani baya yakıcı bir sıcak vardı. Ben de saat 1 gibi hosteli geri döndüm. Benim dönüşüm o dönüş. Akşama kadar bir daha hiç dışarı çıkmadım. Dışarı tekrar çıktığımda saat 7-8 falandı işte.
1: Anca kendine gelebildin.
0: Dışarısı çok sıcaktı. Hani içeride klima çalışıyordu ama dışarısı çok sıcak olduğu için içerisi de sıcaktı. Bir de yukarı kattaydı hostelin kaldığım yer. Yukarı kattaydı. Daha da sıcak oluyor. Öyle benim Roma'dan beklentim çok yüksekti. Açıkçası ben Paris'te çok hayran kaldım ve benim aklım sürekli Paris'te kalmıştı. Roma'ya gittiğim zaman beklentim yüksekti çünkü daha önce babamla veya işte onun çalışma arkadaşlarıyla veya daha önce oraya giden arkadaşlarımla konuştuğum zaman herkes böyle gittiği yerler arasında en memnun kaldığı yer, en sevdiği yer herkesin Roma. Ben de merak ediyordum ya bir Roma ne olabilir? Hani Roma'da ne olabilir bu kadar herkesin sevdiği? Ama tabii benim gittiğim tarih birazcık şanssızlık oldu benim açımdan. Yani ilk gün tabii dediğim gibi gezemedim. Hani sadece akşamını orada geçirdim. Ama ertesi gün artık donanımlıydım. Benim Danimarka'da kullandığım bir şemsiyem vardı. Şemsiyeyi artık güneşten korumak için kullanma zamanı gelmişti yani.
1: Şemsiyeyle gezdin.
0: Evet, şemsiyeyle gezdim. O şekilde gezdim. Ve daha iyiydi en azından. Böyle bazen gölge bulup hani oturayım bir yarım saat durayım. Hani 5 dakika değil çünkü çok sıcak. Hani bir şekilde zamanın da geçmesini istiyorum yani hani. O şekilde geçmişti. Bir de Roma'da şey çok memnun kalmıştım. Bazı yerlerde böyle su çeşmeler var. Hayrat gibi aslında. Hayrat değil ama hani bizim hayrat yapısında bir yapısı yok. Ama mesela diyelim şu boylarda yani 1 metre diyeyim yüksekliği. O şekilde çeşmeler var ve hani tarihi bir yapısı var genelde onların da böyle taştan bir şekilde yapmışlar. Ve sürekli oradan su akıyor. Tabii sıcaktan dolayı insana soğuk su içesi geliyor. Öyle olunca yanımda ben şişemle geziyordum. Suyum bitince direkt hemen bir tane çeşmeye
1: İçilebilir.
0: Gidip, tabii içilebilir. Hemen gidiyordum çeşmeye yıkıyordum. Orada yeni su dolduruyordum. İçmeye devam ediyordum falan. O şekilde oluyordu. Aslında Roma'da hani İtalya'da bu var. Hani sadece Roma'da değil diğer şehirlerde de vardı bu. Ama en çok Roma'da karşıma çıkmıştı. Ondan çok memnun kaldım.
1: Roma'da kaç gün kaldın?
0: Roma'da 2 gün, 2 gece kaldım.
1: Sonra nereye geçtin?
0: Roma'dan sonra ben Floransa'ya geçtim. Floransa'da tabii merkezde bir katedral var. Orası çok ilgi çekici.
1: Mimarisi de değişik değil mi?
0: Floransa'nın mimarisi birazcık daha farklı. Daha böyle sıcak bir mimarisi var bence. Ben öyle düşünüyorum. Hani ne kadar doğru binalara sıcak veya soğuk diye bakmak ama...
1: Yani mimarlık veya şehir düzenlemesiyle ilgili eğitim alan öğrencilerin bence gitmesi kesinlikle gereken yerlerden bir tanesi Floransa.
0: İnanılmaz bir yer Floransa gerçekten. Ben hani dediğim gibi belki Roma'da benim bir şanssızlığım oldu. Roma gerçekten çok güzel bir şehir. Yani yine de çok güzel bir şehir. Benim bütün gezdiğim şehirler arasında ilk üçe kesinlikle sokarım.
1: Seyahatlerde öyle değil midir? Ne görmek istiyorsun ve hangi açıdan bakıyorsun? Yani hangi yargıyla bakıyorsun, hangi ön yargıyla? Bazen evet. Sizde de olur mu? Mesela gittiğiniz bir yere çok hoşunuza gider ama yine yakın bir arkadaşınız gider, ya hiç güzel değildi der mesela.
0: Evet, evet.
1: Yani nasıl baktığı, hangi pencereden baktığı, evet, hangi gözle baktığı, belki hangi niyetle baktığı, sanki bunlarla da orantılı gibi.
0: Kesinlikle çok kişisel bir şey. Yani özellikle diyelim insanlarda en çok şey vardır yani. Paris'e çok kötü diyen insan da var. Paris'e çok hayran olan insan da var. Paris güzel bir şehir. Gibi gibi.
1: Yani. Çünkü bizim kendi öğretilerimizde de işte yeryüzünde gezip dolaşın ayeti kelimesindeki gibi gezme sebeplerinden bir tanesi çeşit insanları tanımak. Farklılık demek istemiyorum. Yani Allah'ın yeryüzünde yarattığı çeşit çeşit insanların olduğu, ünsiyetlerin olabileceği, birbirimizle kaynaşabileceğimiz ortamların olduğu ve bazı bölgelerde mesela İtalya'da Pompei gibi, hı hı, ya da işte antik şehirler gibi, yani orası da çok ilginç bir yer. İşte yanardağ patlamış ve hangi haldeyseler heykel şekilde kalmışlar. Ve siz orada gidip onu açık hava müzesi gibi geziyorsunuz. Yani ve görüyorsunuz. Ya bunların hepsi aslında hem ibret hem de benim gezme şeylerimden bir tanesi, çeşit gördüğümde çok hoşuma gidiyor. Yani çeşit insan.
0: Evet.
1: Çeşit. Rengi farklı, ırkı farklı, konuşması farklı, saçı farklı ve o insanların her ne olursa olsunlar ortak paydalarda toplanması.
0: Evet.
1: Mesela bu benim çok ilgimi çeker. Ve siz onun dilini bilmeyebilirsiniz. Yani yeryüzünde İngilizceniz çok iyi olabilir ama gittiğiniz yerde İngilizce değil, Fransızca değil, Almanca değil, Türkçe değil, hiçbir dil konuşulmaz. Yerel bir dil konuşulabilir. Evet. Ama ilginç bir şekilde gittiğinizde o kişiyle iletişim kurabilirsiniz, gülersiniz ve muhabbet edebiliyorsunuz yani. Ben onun için samimiyet ortak bir dil. Evet. Niyet ortak bir dil. Gibi hani tabii ki ilerletmek istiyorsanız dilini konuşmak durumundasınız ama dünyanın her noktasına girdiğinizde kimse size diplomanızı sormuyor.
0: Evet.
1: Eğitiminizi sormuyor. Kimse sizin hangi ünvanda olduğunuzu bilmiyor. Sizi ağırlayan aslında sizinle birlikte giden oturup kalkışınız, ahlakınız, konuşmanız, mütevaziliğiniz, Bunu seyahat ettikçe anlıyorsunuz,
0: evet,
1: değil
0: kesinlikle.
1: Mi?
0: Kesinlikle. Çok farklı insanlarla, evet, tanışınca siz aslında insanlarla daha iyi nasıl iletişim kurarım da daha nasıl samimi olabilirim, hani bir şekilde kendimiz de gelişiyoruz.

0: istiyoruz. Ben çünkü mesela normalde çok konuşkan veya çok insanlarla, dışarıdaki insanlarla çok iletişime geçen birisi değilim. Daha böyle hani klasikleşmiş böyle bir önyargı vardır ya, mühendis kafası. Ben birazcık daha normalde öyle bir insanım. Ama tabii zaman geçtikçe dediğim gibi farklı insanlarla tanışıyoruz ve tabii yaz okulu olması sebebiyle dünyanın her yerinden gelen insanlar var. Öyle olunca benim şu an mesela Hong Kong'da, Singapur'da, Kanada'da da bir sürü arkadaşım var. Hani bunların hepsi aslında insana farklı renkler de katıyor.
1: Evet. Sonrasında ikinci aşamada diyorsun ki ya ne kadar güzel ahlakı var. Aslında Müslüman olsa gibi böyle içinizde şöyle
0: Evet.
1: bir şey sızı.
0: Gerçekten oluyor.
1: Evet,
0: Birkaç
1: sızı.
0: arkadaşım da bunu gerçekten çok hissetmişti.
1: Evet, sonrasında da tabii olay bize düşüyor. Biz
0: Evet.
1: ne şekilde onlarla irtibat kurabiliriz? Onları o noktaya nasıl getirebiliriz diye. Onların hepsi tabii belirli bir süreçle devam ediyor.
0: Tabii.
1: Ama ilk önce iyi dost, iyi arkadaş olduğumuzda zaten otomatik olarak bazı şeyleri anlatmamıza gerek kalmıyor aslında. Biz hal olarak onu hissettirdiğimizde karşı tarafın da soruları böyle geliyor. Ben yani çok tecrübe ettiğim bir şey bu. O sorular sadece seni sevmesiyle başlıyor.
0: Evet.
1: Aslında.
0: Evet, gerçekten.
1: Bir özelliğinden, bir davranışından etkileniyor mesela.
0: İletişim gerçekten
1: Evet.
0: önemli bir yetenek. Aslında
1: Evet.
0: yetenek. Güzel bir yetenek.
1: Sonrasında Türkiye'ye geldin.
0: Floransa'dan sonra gelmedim Türkiye'ye ben.
1: Senin daha geziler devam ediyor. Evet.
0: Ben Floransa'dan sonra Bologna'ya geçtim. Bologna çok güzel bir şehir.
1: Evet.
0: Ben bayıldım. Gerçekten. Orada da bir otelde kalmıştım. Otelin işletmeciliğini yapan arkadaş Bianco diye birisiydi. Onunla çok samimi bir sohbetimiz olmuştu. Ayaküstü de olsa böyle güzel bir sohbetimiz olmuştu. Oradan da memnun kalmıştım. Bologna hakkında konuşacak aslında o kadar çok şey var ki, gerçekten hani yediğim en güzel yemekler de oradaydı. Bologna deyince şöyle bir şey var. Rossa, Dotta ve Grassa. Üç tane kelime Bologna'yı tanımlıyor. Ben bunları birazcık tabii araştırdım oradayken. Rossa şehrin rengi, aslında kırmızı bir şehir. Oradaki yapıların hepsi kırmızı veya kırmızımsı renklere sahip. İşte kırmızı turuncu arası renkler olacak şekilde. Genelde binaların hepsinin rengi bu şekilde. Kırmızı şehir. İkincisi Dotta. Dotta da aslında ilim demek. Onun özelliği de günümüz üniversitelerine benzeyen, yanlış bilmiyorsam bunu dinleyicilerimiz araştırabilir. Günümüz üniversitelerinin altyapısı olan ilk üniversite Avrupa'da Bologna'da kuruluyor. Bologna Üniversitesi. Şu anda da hala çok güzel bir üniversite. Mimari olarak çok eski ve hani çok güzel bir altyapısı var.
1: Bologna nereden geldi aklına? Yolumun üzerinde diye mi gittin yani?
0: Floransa'dan sonra ya Pisa tarafına geçmek gerekiyor ya da kuzeye doğru bir şekilde Milan'a geçmek gerekiyor diye düşünüyordum. Ben de Bologna'ya gitmek istedim Milan'a gitmeden önce, çünkü yolumun üzerinde ve merak ettim de bir şehir. Aynı zamanda tabii Bologna benim ilk bilgimi şeyden girmişti. Arabalara ilgim var. Ferrari'nin kurulduğu şehir aslında Modena, Bologna'nın olduğu bir yerde. O yüzden aslında Bologna'yı merak ediyordum. Gitmişken Bologna'yı görmek istedim o yüzden. Bologna'dan gerçekten çok etkilendim. Özellikle mimarisi çok daha farklı. Yani evlerin mesela dışıyla kaldırım arasında bir kemer oluyor sürekli. Ve bu 40 kilometre boyunca aslında yapılmış. Yani şöyle bir söz var. Eğer yağmur yağıyorsa Bologna'yı ıslanmadan yürüyebilirsiniz. Çünkü gerçekten kemerler var evlerin önlerinde. Doğru bir kelime mi bilmiyorum ama ev diyelim burada bir şey, burası kaldırım, böyle kemer var. İşte buralar hep sütun. Ve bu
1: Çok
0: 40
1: orijinal.
0: kilometre. Ve bu hani böyle gidiyor. Hani bütün sokaklarda var. 40 kilometre. Öyle olunca aslında şehri yağmurluyken bile gezebiliyorsunuz. Yani en azından büyük bir kısmını. Onun dışında orada da yapılan, zamanında yapılmana başlanan bir katedral var. Dönemin papası sanırım izin vermiyor. Çünkü en büyük katedrali oraya yapmaya çalışıyorlar. Vatikan'dan daha büyük olacak diye. Ama izin vermiyorlar öğrendiğim kadarıyla. Dotta ilim de dediğim gibi Bologna Üniversitesi'nden geliyor. Bir de Grassa. Grassa da hayvansal yağ demek. Hayvansal yağ. Bolognese sosu bilenler bilir. Genelde makarnalarda kullanılıyor.

0: sosudur. Bolognese sosun tabii kökeni Bologna. Bolognese aslında Bolonyalı demek. Oradan gelen bir sos. Yapımında
1: Mayoneze mi benziyor acaba?
0: yok, daha çok hatırladığım kadarıyla hayvansal yağlarla domates falan filan kullanılıyor. O yüzden mesela gittiğinizde sakın bolognese soslu bir şey yemeyin. Yani orijinal bir şey yemeyin. Her yer varsa helal yerden yiyebilirsiniz. Bolonya'da ben akşam yemeği yiyordum işte dışarıda işte masa servisi. İşte yemeğimi bekliyorum o sırada pizza söylemiştim. Tabii bizim yiyebileceğimiz pizza türleri de orada sınırlı. Çünkü tabii et kullanan pizzaları genelde tercih etmiyordum. Çünkü hani dana eti olsa bile sadece kesimi helal olmuyor. Ben bunu Danimarka'da buna çok karşılaşmıştım. Yani dedim ki ya tavuk yiyeyim en azından. Sormuştum. Karşımdaki kişi bana dedi ki bunun kesimi helal değil. O yüzden tavuk da yiyemiyorsun. Hani alacağın yerler çok kısıtlı. Tabii orada yaşayan Türklerin de kendi yerleri var. O yüzden oralardan genelde almak gerekiyor. Hani Müslüman yerlerden almak gerekiyor. Onun dışında dışarıdan ben genelde et almadım. O yüzden sadece balık yiyordum.
1: Tabii senin somonla olan aşkın bundan
0: Evet,
1: kaynaklanıyor.
0: tabii. Somon aşkı buradan geliyor.
1: Evet.
0: Yoksa et sevmediğimden değil yani.
1: Evet.
0: Onun dışında Bolonya'da ben şimdi yemeğimi bekliyorum. O sırada tabii oturuyorum. İşte bir şekilde internetten de
1: Yemekler de çok hızlı gelmiyor
0: bakıyorum.
1: tabii orada restoranda oturuyorsan.
0: Evet, yani yeme gelmesi belli bir süre alıyor ama hani gerçekten beklediğinize değiyordu orada en azından bunu söyleyebilirim. O sırada benim kafama bir talih kuşu kondu. Yani kuş
1: Gerçek
0: gerçekten.
1: kuş kondu.
0: Hayır, ondan sonra ben tabii dedim en azından dedim otelde kalıyorum. Hani en azından kalacak yerim var.
1: Temizleyebilirim.
0: Kalacak yerimin olması ne temizlenebileceğim bir yer var. Öyle olunca dedim tamam sorun değil. Şimdilik ıslak mendili sileyim. Daha sonra bir yemeğimi yedikten sonra zaten direkt otele geçtim. Temizlendim. Ertesi gün ben Milano'ya gideceğim. Ama ben Milano'ya akşam gitmek istiyorum. Çünkü sabahımı Modena'da geçirmek istiyorum. Başka bir şehir, arada küçük bir şehir. Modena'ya gittim. Valizlerimle gittim tabii. Ama Modena'da normalde tren garlarında şeyler olur. Lockerler olur.
1: Emanetçiler,
0: Eşyalarınızı
1: evet.
0: koyabileceğiniz kilitli dolaplar oluyor. Ama orada yoktu. Daha sonra ben de dedim ki orada görevli bir tane hanım vardı. Ona dedim böyle böyle işte nereye koyabilirim? Beni başka bir yere yönlendirdi. Oraya gittim. Dediler ki bizde koyabileceğimiz yer yok. Ben de kaldım öyle. Ondan sonra dedim ben en iyisi yürümeye devam edeyim. Müzeye doğru yürüyorum. O sırada
1: Bavullarınla.
0: aynen valizimle yürüyorum. Ondan sonra bir tane otel gördüm. Dedim en azından otele bırakayım. Genelde çünkü otele de bırakılabiliyor. Otele bıraktım. Ondan sonra Modena'da günümü geçireceğim. Ben müzeye gittim. Müze çok beklentimi karşılamamıştı orada. Daha sonra dedim ki ya hazır gelmişim madem hemen geri dönmeyeyim. Bir şehre gideyim dedim. Şehrin merkezine gittim. İşte etrafı geziyorum falan. Bir tane parkta oturdum. Birazcık da hava sıcaktı. Gölgeli ağacın altındaydı. Bir parkta oturdum. Yanımda da başka bir arkadaş oturuyor. O da aslen Ganalı. İtalya'ya okumaya gelmiş. Onunla işte bir şekilde sohbet ediyoruz falan. Daha sonra benim şansıma önceki akşam yaşadığım şeyi bir de orada öğlen yaşadım. Yine kafam bir kuş sağ olsun.
1: Kuşlar bayağı sevmiş seni.
0: 2 gün üst üste. Gerçekten bu rahatsız edici. Ondan sonra tabii şeyden bahsetmiştim ya. Çeşmelerden bahsetmiştim ya İtalya'da var diye.
1: Evet.
0: O parkta da vardı. Allah'tan vardı. Allah şükürler olsun vardı yani. Ben de o parkta gittim. En azından saçımı yıkadım falan böyle. O şekilde saçımı yıkadım. Kendimi bir şekilde en azından temizledim. Yani temize çıkmaya çalıştım. Tabii hava da sıcak. 10 dakika 15 dakika direkt saçım kurudu benim zaten. Hiç şeysiz. Sonra ben akşam Milan'a gittim. Milan'da bu sefer şemsiyemi yağmurdan korumak için kullanıyorum.
1: Kuzeyden aşağıya inene kadar iklimler bayağı bir değişiyor.
0: Evet, bu sefer de güneyden Roma'dan Milan'a gittim. Bu sefer de sıcaktan soğuğa. Milan'da hava 20 dereceydi ve yağmurluydu ben gittiğimde. Hani ilk defa hırkamı o zaman giydim hani. Ondan sonra şimdi elimde şemsiyeyle İnternette bulduğum bir tane otele gidiyorum. Orada işte resepsiyonda bir tane adam vardı. O da muhtemelen yine Asya'dan göçmen birisi. Muhtemelen Hindistan'da. Onunla şey konuşuyorum. Diyorum ki ya işte Danimarka'daydım soğuktu. İtalya'ya geldim yandım Roma'da. Şimdi buraya geliyorum yine soğuk böyle hani sürekli bir hani şemsiye var sürekli ama kullanım amacı değişiyor. Hani aslında sürekli korumak aslında, ama bir güneşten bir yağmurdan böyle hani farklı bir şeyler tecrübe ediyorum. Ondan sonra o gittiğim otel benim 3 yıldızlı bir otelde. Resepsiyondaki beyefendiyle konuşuyoruz. Şimdi tabii bir şekilde eğlenceli de oldu. Onunla aramızda sıcak bir iletişim oldu. O da şey dedi. Ya beyefendi dedi, bizim deluxe room'umuz var. İşte deluxe odamız var. Boşta. Eğer dedi sizden de fiyat farkı almak istemiyoruz. Eğer dedi size de uygunsa kalmak ister misiniz dedi. Ben de dedim neden olmasın?
1: Allah'ın sana ikramı olmuş.
0: Evet, gerçekten.
1: Yani o kadar gezdin, dolaştın, 15 gündür yoldasın. Bari dinlensin.
0: Aynen. Allah'a şükürler olsun gerçekten. O son iki gece gerçekten çok rahat geçmişti.
1: Süper.
0: Daha sonra da yine Milan'dan otobüsle havalimanına, havalimanından da artık
1: Türkiye'ye geldim.
0: Türkiye'ye geldim. İki tane rötar yedim. Ama elhamdülillah Türkiye'ye geldim.
1: Anlatırken çok keyifli dinledik biz. Senin için de bayağı keyifli geçmiş gibi.
0: Evet, gayet güzeldi.
1: Kaç ülke oldu? Yani Danimarka'dan Türkiye'ye kaç ülke?
0: Yani Danimarka, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, toplam 6 ülke.
1: 6 ülkeyi bayağı doya doya gezmişsin.
0: Evet, 6 ülkeyi geldim.
1: Peki bu 6 ülke içinde tekrar gitmek istesen nereye giderdin?
0: İtalya'ya gitmek isterdim. İtalya gerçekten güzeldi, hoşuma gitti. Hani hem yemeği de bizim damak tadımıza da tabii benziyor. Şöyle söyleyeyim, İtalya'da çalışma şartları çok bence uygun değil diye düşünüyorum. Çünkü İtalya Avrupa'da ekonomik olarak en belki rahatsız olan ülke olabilir. Gittiğim ülkeler arasında. Onun dışında tabii iş bakarken şuna dikkat etmek gerekiyor. İşin dili hangi dil? Yani mesela Fransa'da bir yere kadar ilerleyebilirsiniz İngilizceyle, ama bir noktada artık mesela diyeyim, belki de Fransızca gerekecek. Veya Almanya'da, Almanya 84 milyon olan bir nüfusu var Almanya'nın. O yüzden Almanca aslında insana her türlü yetebiliyor orada. Ve Almanya'daki şirketlerin tamamının iş dili İngilizce değil. Bazı firmalar mesela Almanca bakıyor veya Almanca ön koşulu oluyor. O yüzden tabii bunu da bir hesaba katmak gerekiyor. Nereye kadar ilerleyebilirsiniz?
1: Ama şu anda senin bir dört dilin var gibi.
0: Evet, ama Almancam
1: yok.
0: Ben kendim için baktığım zaman şunu düşünüyorum. Kendi mesleğim en azından. Hollanda'da çok rağbet görüyor. Kuzey ülkelerinde daha rahat bir yaşam standardı var. Almanya'da tabii, özellikle Hamburg mesela, İngilizce anlamında daha rahat edebileceğiniz bir şehir.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir Danimarka ve 6 Avrupa ülkesi gezdik. Ayaklarına sağlık. Mahmut Esat Pişkin bizimle birlikteydi bugün. Kendisiyle çok keyifli bir yolculuk yaptık. Ümit ediyorum sevgili dinleyicilerimiz de bizleri dinlerken keyif almışlardır.
0: İnşallah.
1: Ayaklarına sağlık.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz. İnşallah. Değerli Akra dinleyenleri, Gez Gör İbret Al programımızda bugün çok değerli bir misafirimiz vardı. Mahmut Esat Pişkin'i misafir ettik. Kendisinin Danimarka'daki eğitimini ve Türkiye'ye gelirken rotalarını ondan dinledik. Bizler de tecrübe sahibi olduk. Gitmediğimiz ülkelerle ilgili özellikle çok teşekkür ettik kendisine. Bir sonraki rotamızda görüşmek üzere diyoruz. Sağlıcakla kalın, hayırlı yolculuklar.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
0: Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti de melekler orada fitne ve fesat çıkaracak kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz hamd ederek seni tesbih ve takdis ediyoruz demişlerdi. Allah da şüphesiz ben sizin bilmediklerinizi bilirim demişti.
1: قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
0: Melekler sen her türlü eksiklikten uzaksın. Senin bize öğrettiklerinden başka bir bilgimiz yoktur. Çünkü her şeyi bilen alim, her şeyi yerli yerince yapan hakim ancak sensin demişlerdi.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
0: Allah çocuk edindi dediler. O çocuk edinmekten uzaktır. Aksine göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. Hepsi de yalnızca O'na boyun eğmiştir.
1: اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
0: Onlar ki ayakta çalışırken, oturmuş dinlenirken, yan yatmış uyurken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünüp ibret alırlar ve derler ki, Rabbimiz bunları boşuna yaratmadın. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya ehlel kitabı la teğlu fi dinikum ve la tekulu alallahi illel hakk. İnnemel mesihü İsa ibn Meryem Resulullahi ve kelimetuhu. ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا
0: أي أهل كتاب دينينيز hakkında haddi aşmayın ve Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa sadece Allah'ın Resulüdür ve Meryem'e bıraktığı kelimesidir ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine gereğince iman edin ve Allah hakkında o üçtür demeyin. Bundan vazgeçin ki sizin için en hayırlısı olsun. Allah tek ilahtır. Çocuğu olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey ona aittir. Vekil olarak Allah yeter.
1: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ
0: Musa bizimle buluşmak için gelip de Rabbi onunla konuşunca o ey Rabbim kendini bana göster de sana bakayım dedi. Rabbi beni göremeyeceksin fakat yine de şu dağa bak. Eğer kendimi gösterdiğimde yerinde durabilirse beni göreceksin dedi. Rabbi kendini dağa gösterdiğinde onu

0: paramparça etti. Musa da baygın halde yere yığıldı. Ayılınca dedi ki, seni tenzih ederim, sana tövbe ettim ve ben sana iman edenlerin ilkiyim.
1: İttehazû ahbârahum ve ruhbânahum erbâben min dûnillâhi vel mesîh ibn Meryem وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Allah'ı bırakıp da hahamlarını ve ruhbanlarını, ayrıca Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa onlara sadece tek ilaha kulluk etmeleri emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah, onların koştukları şeylerden uzaktır.
1: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
0: Bir de Allah çocuk edindi dediler. Subhanallah, o buna muhtaç değil ki. Göklerdekiler de, yerdekiler de ancak ona aittir. Bu söylediğiniz söze dair hiçbir deliliniz yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِي اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَن۪ي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ
0: Habibim, de ki, İşte benim yolum. Bana tabi olanlarla birlikte ben sağlam delil üzere Allah'a davet ederim. Allah bütün eksikliklerden uzaktır. Ben müşriklerden değilim.
1: Ata emrullahi fela testa'ciluh. Subhanahu ve taala amma yushrikun.
0: Ey müşrikler! Allah'ın emri olan kıyamet geldi, gelecek. O halde hemen gelsin diye acele etmeyin. Allah, müşriklerin başka şeyleri kendisine ortak koşmasından ve ortak koştukları şeylerden uzaktır, münezzehtir.
1: Subhanellezî esrâ bi'abdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil aqsallezî bârakhnâ havlehu linuriyehu min âyâtina innehu huvessemî'ul basîr.
0: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Çünkü her şeyi işiten Semi', her şeyi gören Basir O'dur.

0: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
1: Kur'an indirilmeden önce Allah'ın gönderdiği kitaplara dair bilgi sahibi olanlar derler ki, Rabbimiz bütün eksikliklerden uzaktır. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir.
0: مَا كَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهِ اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ
1: Allah için bir evlat edinmek olur şey değildir. O bundan uzaktır. O bir işe hüküm verdiğinde sadece ol der, o da hemen olur.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى
1: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbini hamd ile tesbih et. Gece saatleri ile sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
0: Yusabbihûne'l-leyle ve'n-nehâre lâ yefturûn.
1: Allah katındaki melekler gece ve gündüz ara vermeksizin Allah'ı tesbih ederler.
0: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
1: Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisinin de düzeni kesinlikle bozulurdu. Arşın sahibi Allah, inkarcıların yakıştırmalarından uzaktır.
0: فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ ف۪يهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا بِالْغُدُوِ وَالْآصَالِ
1: Allah'ın nuru yüksekçe yapılmasına ve içinde kendi isminin anılmasına izin verdiği evlerdedir. Bir takım erler o evlerde sabah akşam Allah'ı tesbih eder.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
1: Habibim, görmedin mi ki göklerdeki ve yerdeki kimselerle süzülerek uçan kuşlar Allah'ı tesbih etmektedir. Hepsi de kendi duasını ve kendi tesbihini bilir. Allah bu kulların yaptığı her şeyi çok iyi bilir. Mükafatını ona göre verir.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ
1: O halde ey kullarım, akşama kavuştuğunuzda da sabaha çıktığınızda da Allah'ı tesbih edin.
0: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
1: Gerek toprağın bitirdiği türden, gerek kendi türlerinden, gerekse de onların bilmediği şeyler türünden olsun, bütün türleri yaratan Allah eksiklikten uzaktır.
0: وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
1: Biz kendisine yakıştırılan şeylerden Allah'ı tenzih edenleriz.
0: فَاِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ
1: Eğer inkarcılar kibirlenir de Allah'a secde etmezlerse, Allah'ın onların secdesine ihtiyacı yoktur. Rabbinin katındaki meleklerse gece gündüz ona secde ederler ve secde etmekten hiç bıkıp usanmazlar.
0: Subhana rabbis semawati vel ardı rabbil arşi amma yasifun.
1: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır.
0: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
1: Habibim, seni peygamber olarak gönderdik. Ey müminler! Siz Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olasınız, ona hürmet edesiniz ve sabah akşam onu tesbih edesiniz.
0: Em lehum ilahun gayrullah, subhanallahi amma yushrikun.
1: Yoksa o inkarcıların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.
0: Fesebbih bismi rabbikel azim.
1: Habibim, artık sen büyük olan Rabbinin ismini tesbih et.
0: Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve huvel azizul hakim.
1: Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Karşı konulmaz güç sahibi olan aziz, her şeyi yerli yerince yapan hakim odur.
0: Yusabbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir.
1: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece ona aittir. Hamd de sadece onadır. O her şeye gücü yetendir.
0: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين.
1: Mağaraya sığınanların içerisinden en mutedil olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim, dedi.

0: Bunun üzerine diğerleri dedi ki, Rabbimizi tesbih ederiz. Gerçekten biz zalimlermişiz.
1: وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Şüphesiz o Kur'an kesin gerçektir. O halde Habibim, sen Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
1: وَمِنَ الْلَيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَو۪يلًا
0: Habibim, gecenin bir kısmında da ona secde et ve uzun gecede namaz kılarak onu tesbih et.
1: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّى
0: Habibim, Yüce Rabbinin ismini tesbih et. O, her şeyi yaratıp düpdüzgün yapandır.
2: Ayetlerle Pazar günü duaları.
3: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
4: Efendim merhabalar. Yeni programla daha sizlerle birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ve bugün de huzura ve mutluluğa dair özellikle huzur ve mutluluk hissinin bize yaşattıklarını konuşacağız. Kimini değerlendireceğiz? Klinik psikolog ve psikoterapist Sabahattin Ertuş Beyefendi konuğumuz. Sabahattin Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
4: Evet, mutluluk ve huzur insanoğlunun hep aradığı, mutlulukla anlık olduğu zaman hani geçici olduğu ve başka başka mutluluklara yelken açtığı bir durum da söz konusu. Biz bugün bu her iki duygunun da bize hissettirdiklerini, bize yaşattıklarını duygu dünyamızda, zihin dünyamıza ya da bedensel olarak bize yaşattıklarını konuşalım istiyoruz sizinle. Geçici mutluluklar peşinde koşarken kalıcı bir huzur sağlamak mümkün müdür? Mutluluğu daha kalıcı hale nasıl getirebiliriz? Bunları konuşalım sizinle. Özellikle insanda mutluluğu ve huzuru daha da sağlıklı bir şekilde sahip olmamız için bunlara bizi o yolda götürecek unsurlar neler? Bunu da sormak isterim size ama isterseniz hani mutlu bir insan ya da huzurlu bir insanın hissettikleriyle başlayalım. Bize neler yaşatıyor bu iki kavram? Neler hissettiriyor?
5: Şimdi mutluluk ve huzurun bize hissettirdiklerini düşündüğümüz zaman mutluluk daha ziyade aslında bizim bir başka kişi ya da bir objeyle kurmuş olduğumuz bağ iken huzur hissi ise daha çok bizim kendi iç dünyamızda yaratıcıyla kurmuş olduğumuz bağ. Dolayısıyla dünyaya doğru, dünya perestliğe doğru gittikçe aslında orada sahip olduğumuz, yapmış olduğumuz şeyler bizi mutlu eder ya da mutlu olduğumuzu zannederken, yani kalbe doğru yöneldiğimiz zaman, fıtratımıza uygun bir şekilde yaşadığımız zaman, yaratıcıyla bağ kurduğumuz zaman da huzurlu oluruz.
4: Neler hissettirir peki? Yani bu huzuru ve mutluluğu bize açar mısınız? İnsanda bir yaşama sevinci mi artar? Bir iç huzuru denge mi gelir? Neler olur?
5: İşte mutluluk genelde genel bir şey olduğu için insan kendi bedeniyle barışık, kendi bedeniyle barışık, kendi sağlığına hizmet eden bir insan sabah yürüyüş yaptığında mutlu olacağını düşünüyorsa o yürüyüş yaptığı zaman mutlu olur. Ya da işte kendisine bir program yaptı. O programı uyguluyor. Sabah kalkıyor, gitti, yürüyüşünü yaptı, geldi, duşunu aldı, kahvaltısını yaptı ve işe gitti. Buradan bedensel anlamda da bir hareketlilik olduğu için de bu kişi bunu yaptığı için mutlu olmuş oldu ve mutlu hissetti. Bunun içine bir rahatlık getirir. Bedenin daha zinde olmuş olur, zihnin daha zinde olmuş olur. Ama insan sabah kalktı, işte hani nedir o? Çok fazla böyle bir tane kahve içti, iki kahve içti, ağırlaştı. Ondan sonra işte duş almak için düşündü fakat duş alamadı ve kalktı işe gitti. Kendisini ağırlaşmış, kendisini kirli. O şekilde işe gittiği zaman da işi yapıyor, aynı işe gidiyor. Fakat birisinde mutlu bir şekilde giderken diğerinde düşünüp de yapmadıkları şeyler için de mutsuz oluyor. Bunu çok çeşitlendirebiliriz.

0: Yani işte kahvaltı yapmadan işe gitmek. Kahvaltı yaptığınız zaman güzel bir kahvaltı insanı mutlu hissettirir. Çünkü sabah kalkıyoruz, içgüdüsel ihtiyacımızı, bedenimizi besliyoruz. Gidiyoruz, duş almak insanı mutlu hissettirir. İş yerine gittiği zaman iş yerinde başarılı işleri imza atmak insanı mutlu hissettirir. Fakat diğer tarafta sabah kalktı, yatak keyfi yapıyor, hiçbir işe gitmek istemiyor, gitmiyor işe, arkadaşlarıyla buluşup orada oturuyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. O sohbet, muhabbet, ondan sonra o anda sanki zamanı öldürüyor da günümüze baktığımız zaman da kalktık, ondan sonra reels izliyoruz. İzlemiş olduğumuz reelslere geçici olarak gülüyoruz fakat zamanı öldürüyoruz. Bunu yaparken de dışarıdaki işe geç kalma riskimiz oluyor. Ondan sonra zamana sıkışık kaldığımız için de bir takım elzem şeylerimizi yapmıyoruz. Bu sefer de mutlulukla aslında sorumluluk arasında sıkışmış olduğumuz için o mutluluk içimize, kursağımıza böyle diziliyor. Dolayısıyla hani bir şey vardır, mutlu olmak için nasıl ki bir şarkı dinlersiniz. O şarkının müziği, ritmi ve sözleri eğer birbiriyle uyumluysa ve bunu bu şekilde söylerse nedir? Güzel söyledi deriz. Ama eğer ki kişi sesiyle, sözleriyle, müziğin ritmi birbirinden farklı olursa detone oldu deriz. İnsan aslında hayatın ritmiyle uygun yaşadığı zaman mutlu olur, detone olduğu zaman da mutsuz olur. Dolayısıyla her birimizin mutluluğu kendisine özel. Her insan tek ve emsalsizdir. Çünkü biz düşüncelerimizle o günümüzü kendimiz planlıyoruz. Kendimiz planlıyoruz. İşte insan nedir? İşte beş vakit namaz diyelim. Beş vakit namazını kıldığında, hani bunun için durduğunda, namazını kıldığında, işte orada gitmesi, abdest alması, namazını kılması, bunu aynı zamanda işte içsel anlamda ruhunu besleyip de daha sonra da dünyaya döndüğü için kişi hem huzur hem mutlu olmuş olur. Fakat namaz kılmak isteyip aslında ama diğer taraftan da dünya meşgaleleri peşinde koşarken bunun için zaman ayıramayan kişi aynı zamanda pişman ve mutsuz olmuş olur. Dolayısıyla hani insan söyledikleri, düşündüklerini ne kadar gerçekleştirebilirse o ölçüde mutlu olur diyebiliriz. Eğer bunlar arasında da bir sıkışıklık yaşarsa, yapmak istediğim çok şey var, birikti, nereden başlayacağımı bilmiyorum dediği zaman da kaygı, endişe içerisinde mutsuzluğa doğru yol almış olur.
1: Peki insanlarda mutluluğu ve huzuru belirleyen unsurlar var mıdır? İnsandan insana mı değişir? Genel olarak hepimiz için aynı unsurlar söz konusu mudur?
0: İnançlı bir insanın mutluluk ve huzur algısıyla inançsız bir insanınki aynı olmaz. Ya da işte öbür dünyaya inanan bir insanın mutlulukla hani alakasıyla diğer tarafta hani dindar bir insanın mutluluğu farklı olmaz. İnsanın daha ziyade hayat felsefesiyle bağlantılıdır. Yine varoluşuyla ilgilidir. Ben kişinin dış dünyaya yüklemiş olduğu anlamlarla ilgilidir.
1: Mutluluk dediğimiz
0: Mutluluk
1: kavram değil
0: da
1: mi?
0: şimdi
1: Evet.
0: yani düşün birisi işte sabah kalkıp sabah kahvaltıda işte bir tane muz yediğim zaman kendimi çok iyi hissediyorum dediği zaman o muz yemek onu mutlu hissettiriyor. Diğer tarafta da insan nedir sabahtan bir tane kahve içmediğim zaman kendimi kötü hissediyorum diyor. Ona muz ye mutlu olursun dediğimiz zaman muzu belki sevmiyor. Yani mutluluk tamamen bireyseldir. Bireyseldir. Yani kişinin bir bireyin dış dünyayla kurmuş olduğu ilişki dış dünyayla yüklemiş olduğu anlamlarla ortaya çıkan bir şeydir. Dolayısıyla her insanın perspektifi farklı olduğu için mutluluk algısı da farklı olacaktır.
1: Hissettikleri de
0: Hissiyatı da
1: farklı
0: farklı
1: olacak.
0: olacaktır.
1: Evet, yaşattıkları.
0: Dolayısıyla
1: Evet.
0: hani bunlar soyut kavramlar ve soyut kavramlarda da hani insan dediğimiz zaman yani psikolojinin ilk cümlesidir. Her insan tek ve emsalsizdir. Dolayısıyla biriciktir. Biricik olan kişinin de yapmış olduğu her şey de kişiye özeldir. O yüzden aslında terapilerde bireysel olarak çalışıyoruz. Yoksa ortaya karışık bir şeyler söylerseniz herkes alır onları. Herkes bireysel terapi ihtiyacı olmadan grup terapileri de işi götürebilirdik. Fakat her insanın vakası farklıdır. Hayat hikayesi farklıdır. Yüklemiş olduğundan farklıdır. Yani
1: Yaşadıklarından değil mi?
0: parametreleri farklıdır. İnsanlarla kurmuş olduğu ilişkiler farklıdır.

0: olduğu sakin ortamlarda bile kendilerini huzursuz hissedebiliyorlar.
1: O zaman alışkanlıklarımız mutlu olmamız ya da mutsuz olmamız belirleyen bir unsur mudur?
0: Zaten mutluluklarımız eğer ne kadar fazla oluyorsa alışkanlığa dönüşüyor. Alışmış olduğumuz şeyler de bize bir konfor alanı sağlıyor.
1: Evet.
0: Konfor alanı bataklık dolmuş olsa orası sıcacık bize bir mutlu,
1: kişiye,
0: mutlu evet, gibi hissettiriyor.
1: Konfor alanı olduğu için evet.
0: Tabii yani dolayısıyla konfor alanımız yani mutluluk bizi biraz daha konfor sağlayan, hayatımızı kolaylaştıran, bize hizmet eden şeylerle, dışarıdaki objelerle, insanlarla bağlantı. Huzur ise daha çok insanın kendi iç kaynaklarıyla iletişim kurduğunda ortaya çıkan şeydir.
1: Mutluluk bireyseldir dediniz. Peki huzura nasıl bakacağız? Mutluluk bireysel olduğu için hissettirdikleri de kişiden kişiye değişir dediniz. Hı. Bu minvalde bir cümle kurdunuz. Peki huzuru ele alırken huzurun hissettikleri hepimiz için aynı mıdır? Yaşadığımız duygular aynı mıdır yine? Ya, bireysel farklılıklar var mıdır?
0: Ben kulumun zannı üzerineyim denir. Dolayısıyla aslında bu dünyada hani Allah bile her kulun zannı üzerine ise Allah'ın yaratmış olduğu her şey de kulun zannı üzerinedir. Huzur da öyledir. Yine ona da benim yüklemiş olduğum anlam. Hani huzur biraz daha vicdanla ilgilidir. Eğer kişi kendi vicdanı rahatsa eğer, kendini suçlamıyorsa, kendi içinde bugün hani işte iyilik yaptım. Bugün Allah için ne yaptım? Bugün Allah için yapmış olduğum şeyler benim ruhumu tatmin ediyorsa ben huzurlu hissederim. Ya da diğer tarafta bir kimse borcum vardı ödedim üzerine bir yük kalktı. Yani aslında bir şekilde hani o içsel anlamdaki bizim iç dünyamızı meşgul eden bizi kaygılandıran endişelendiren unsurlar ortadan kalktığı zaman da huzurlu olabiliriz. Çünkü içeride bakın içeri yani iç parametrelerle ilgili olan şeyler.
1: Hı hı.
0: Ama dedik ya mutluluk daha çok bizim dış dünyayla kurmuş olduğumuz bağlarla ilgili. Mutlu olmak için insan tek başına nasıl mutlu olabilir? İnsan tek başına mutlu olduğu zaman da yine hani kendi iç dünyasında işte aklına gelir annesi babası gelir onları affetmiştir onları özlemiştir onlar için güzel şeyler düşünüyordur. Bu düşünceler de insanı mutlu edebilir. Bunlar düşünmüş olmak da ya da bunları gerçekleştirmiştir ve hani kendine şu soruyu sorduğunda acaba annem babam benden razı mı? Onlardan geri bildirim aldığında insanlar nedir? Takdir edilme, onaylanma, sevilme, kabul edilme gibi bir takım şeylerin peşinden koşar. Biriyle karşılaştık ve birisi daha evvel yapmış olduğumuz şeyden dolayı bize teşekkür etti. Yani ne yaptık? Mutlu olmuş olduk. Ama geldi bize eleştirdi. Ne yaptık? Mutsuz olmuş olduk. Onun için biraz daha bizim dışarıdan gelen geri bildirimlerle ilgili yansıma gibi aslında huzur daha çok şöyle bir tabir yapsak belki de hoş olmaz sembolik olarak. Huzur güneşin kendisi, mutluluk ise güneşin yansımalarıdır.
1: Güzel bir metafor oldu açıkçası. Hı-hı. Şimdi peki hani mutluluğu biz hep dışarıdaki yaşadıklarımızdan dışarıya algılama biçimimizden dolayı orada iç huzurumuzu da zedeleyen ya da mutluluğumuzu da zedeleyen şeylerle karşılaşabiliriz bir şekilde söylemlerinizden çıkardığım oldu. Peki kişinin dış dünyadan almış olduğu tutum ve davranışlar ya da parametrelere dikkat etmeden aldırış etmeden ya da orayı nasıl yönetirse oradaki durum ona mutsuzluk vermekten çıkar. Orayı nasıl yönetmek lazım?
0: Şimdi burayı yönetmek için de aslında biraz şöyle bakın. İnsanın dış dünyayı yönetip dış dünyada karşılaşmış olduğu şeylere, olaylara karşı ya tepki veririz ya da cevap veririz.
1: Arasındaki
0: eğer
1: fark
0: tepkisel,
1: nedir?
0: Tepkisel daha çok içgüdüsel otomatik hareketlerdir tepkiler.
1: Bunlara neler giriyor? Açar mısınız?
0: Yani eleştirildiği zaman insanın kalkıp da öfkelenmiş olması tepkisel bir harekettir. Yani işte üzerimize düşen bir böceğin bize hissettirmiş olduğu panik hissi tepkidir.
1: Korku, panik.
0: Korku
1: bunlar
0: ve kaygılarımız daha çok bize daha çok tepkilerin arkasında korku ve kaygılar vardır.
1: Kaygılar var.
0: Cevapların arkasında ise mantık vardır, akılcı düşünce vardır. Yani mesela üzerine işte bir hiç fark etmediği şekilde diyelim ki korkmuş olduğu bir şeyle karşı karşıya geldiğimiz zaman ne yaparız? Tepki gösteririz. Hani bir hikaye var bununla ilgili. İşte restoranın bir tanesinde yemek yerken bir psikolog gözlemliyor. Ve orada hamam böceğinin bir tanesi masada kadın üzerine düşüyor. Kadın

0: panikliyor ve en son hamam böceğini atıyor. Başka masada başka bir kadının üzerine geliyor. O da aynı şekilde tepki gösterdiği için o masada karışıyor. O da atıyor, başka bir masaya gidiyor derken hamam böceği bütün restoranı karıştırıyor. En son kadın da bir şekilde vurduğunda bu da gidiyor garson üzerine. Garson da tepki vermeden sadece hamam böceğini görüyor, tepsisini bırakıyor, kapıya gidiyor, kapıyı açıyor. Parmağıyla ona bir tane vuruyor, atıyor kapıya, geliyor. Bu olayı gördükten sonra dedim ki aslında almış olduğumuz dış dünyadan gelen uyarıcılara karşı biz uygun cevapları veremediğimizden dolayı yara alıyoruz. Bakın, yaralı insan, duygusal anlamda yaralı insan mutsuz insandır. Mutlu olmak için önce insanın duygusal yaralarını farkına varıp onları tanıyıp onları iyileştirmesi lazım ki nedir mutlu işte? Sevgi ne kadar çoksa o kadar mutluyuz. Korku ne kadar fazlaysa o kadar çok mutsuzuz.
1: Aşalım mı bunu? Sevgi nerelerde çok fazla olmalı ki biz mutlu olalım? Yani bu insan ilişkileri mi, doğayla olan iletişimimiz mi?
0: İnsanın kendi iç
1: Nedir?
0: dünyasında güven duygusu. Eğer
1: Güven
0: insan
1: duygusu.
0: bir güvenli bir alandaysa, etrafındaki insanlarla sosyalleşebiliyorsa, onlara güvenebiliyorsa, dayanabileceği insanlar varsa, baktığında annesi, babası, kardeşleri, arkadaşları, yani bütün bunlar konusunda eğer güzel bir iletişim varsa bu insan zaten barınmış olduğu yerde bir kere mutludur.
1: Sevgi vardır ve mutludur diyorsunuz. Çünkü siz sevgi eşittir mutluluk gibi
0: Yani
1: söylediklerinizden bunu çıkarıyorum. Eğer
0: şimdi
1: yanlışsa lütfen
0: olumlu duygular
1: düzeltiniz.
0: ve olumsuz duygular dediğimiz
1: Evet.
0: zaman olumsuz duygularımızın hepsinin temelinde korku varken
1: Korku.
0: olumlu duyguların temelinde de ne
1: Sevgi
0: vardır?
1: var.
0: Sevgi vardır. Yani bugün hani nedir? Karanlık olan her şey nedir? Bak, karanlıkla korku özdeştir.
1: Evet, korkutucu gelir
0: Mutlulukla
1: insana.
0: ışık da özdeştir. Dolayısıyla hani siyah beyaz çerçevesinde ne kadar çok böyle karanlığa doğru gidiyorsak o kadar çok mutsuzluğa doğru gidiyoruz. Fakat insanların mutlu olmak adına işte mesela alkol kullanan bir insan da madde bağımlılığı bunlar geçici mutluluklar oluştururken hayatın gerçekleriyle yüzleştiği zaman da pişmanlık veriyor. Yani buradaki işte mutlulukla bir de başka bir şey daha devreye giriyor. Haz konusu ve zevk alma. Bu zevkler geçici zevkler ya da işte uzun vadede hani bize huzur veren şeyler. İnsanlar geçici zevklerin peşinden koştuğu zaman geçici olarak mutlu olduklarını zannederler. Fakat zarardadırlar. Dolayısıyla kişinin kendisine hizmet etmeyen mutluluk arayışları hem kendisine zarar verir, hem zihnine hem de ruhuna zarar verir. Ve bu insanlar huzurdan ve mutluluktan aslında hep zevk almak adına uzaklaşırlar.
1: O zaman haz ve keyfin olduğu yerde gerçek mutluluk ve gerçek huzurdan söz edebilir miyiz hocam?
0: Edemeyiz.
1: Ne olması lazım peki? Orada huzur, haz ve keyif dedik ya.
0: Haz dediğimiz
1: Onların
0: zaman
1: yerine ne olmalı da biz gerçek mutluluk ve gerçek huzurdan istifade edelim, bizim hizmetimizde olsun?
0: şimdi burada şöyle bir şey var. Hani sahip olmak ve sahiplenmek arasındaki farkı anlarsak burada aslında mutluluk ve bu geçici zevk ya da keyif arasında da fark anlamış oluruz.
1: Hazzı da mı tanımlamış oluruz sahip olmakla? Haz ve keyif de buna mı geliyor hocam?
0: Şöyle ki nedir sahip olmak? Eskiden köleler efendilerine sahip derlerdi. Sahip olduğumuz şeylerin biz efendisiyken sahip olduğumuz şeyler bize hizmet eder. Sahiplendiğimiz şeylerin de kölesi oluruz. Dolayısıyla bir kimse çocuğuna sahiplenip onu koruyucu bir şekilde kaygı ve endişeyle sahiplendiğinde çocuğun kölesi oluyor. Çocuğun hizmetine giriyor. Araba alıyor, arabasına sahipleniyor, aman zarar gelmesin diye sürekli elinde bezde toz peşinde koşuyor. Onun kölesi olmuş oluyor. O yüzden aslında mutlu olmak için önce insanın kendi hayatının merkezine kendisini koyması, sahip olduklarıyla sahiplendiği şeyleri
1: Ayarında
0: fark
1: iyi
0: edip
1: varması
0: tabii.
1: lazım. Evet.
0: Dolayısıyla biz kişilerin ondan sevgimizin bile kölesi olabiliriz. Tabii ki sevgimizin kölesi olabiliriz. Sevilmenin kölesi olabiliriz. Bugün baktığımız zaman ilişkilerde bu toksik ilişkilerden çok ne vardır? Bazıları sevilmeyi sever, bazıları da sever. Sevilmeyi seven insan yeterince sevgi almadığı için karşı tarafı sürekli boğarak kaygılarıyla hep o sevgi almak ister. Çünkü onun ilgisine, onun sevgisine, onun değer vermesine muhtaçtır. Sabah kalktığında işte eşinden, dostundan, birisinden, değer verdiği birisinden bir mesaj aldığınca mutlu oluyorsa, mesaj almayınca da telefon açıp sürekli sen bana niye günaydın demedin, şunu yapmadın, bunu yapmadın diyorsa bağımlıdır. Mutlu olmak adına dışarıdan ona ihtiyaç duyar.
1: Yani özüyle barışık değildir, sizin daha önce söylediğiniz şey değil mi?
0: Tabii ki.
1: İnsan, kendiyle barışık değil, özüyle barışık
0: hayatın
1: değil.
0: Merkezine kendisine koyup aslında için. Hani, evet. Hani şey var ya, yeryüzünde ve gökyüzündeki her şey insanın hizmetine sunulmuştur. Dolayısıyla aslında madde bize ne kadar çok hizmet ediyorsa o kadar aslında biz daha mutlu oluruz. Çünkü bütün kainatın sistemine uygun olmuş olur. İnsan kendi özü dediğimiz yaratılış planı. Yaratılış planına ne kadar uygun yaşıyorsa o kadar kişi mutlu olur. Mutluluklar aslında, hani mutluluklar da kendi, eğer ki mutlu olan insan Allah'la bağlantı kurup kendi içiyle, kendi vicdanla bağlantı kurduğu zaman da bu sefer de huzura doğru yolculuk yapmış olur. Kaotik bir sistem içerisinde olan insan huzurlu da olmaz, mutsuz da olmaz. Kendisiyle çatışan insan mutlu da olmaz, mutsuz da olmaz. Aslında kendisi içinde barışık olmayan, mutsuz olan insanlar mutluluğu geçici keyif ve zevklerde ararlar.
2: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz.
1: Peki şunu da sormak isterim. Huzurda ve mutlulukta haz ve keyif var mıdır dediğimde, bunların ana mottosu bunlar değil dediniz bir nevi. Bunlar değil. Peki aynı şekilde huzuru bozan duygulardan bahsedersek, kaygı ve endişeler huzurlu olmamızı nasıl etkiliyor? İçte diyelim barıştık, özümüzle barıştık, o kalbimize döndük ve orada o huzuru aramaya başladık ama yine de bir kaygı ve endişe de taşıyoruz. Burada o huzuru korumak adına neleri dikkat etmek gerekir?
0: Şimdi hani kaybetme korkusu ne yapar aslında? Kişiyi aynı zamanda mutlu ederken mutsuz eder. Aşkın güzel tarafı olduğu kadar yakıcı tarafı da vardır.
1: Kaygı ve endişe onlar mı sürüklüyor bizi?
0: Kişiye örnek verdim. Hani tamam. Burada aşk üzerine örnek verdim. Evet. Fakat zaten kişi kendisiyle barışık olduğu zaman, kendisiyle barışık olan insan kaygılarını, endişelerini kontrol edebilen bir insandır. Onun ötesinde hani onların üzerinde bir şekilde argüman getirip hani düşüncelerini ona göre ayarlamıştır zaten. Kaygı ve endişe olunca zaten içeride huzur da olmaz, mutluluk da olmaz, savaş olur biraz evvel demiş olduğum gibi. Yani kendi iç dünyasında nedir? Üstesinden gelemez. Kendi iç dünyasında hani benim hep genelde kaygılı insanlarda ne vardır? Çok fazla düşünüyorum, kontrol edemiyorum, saçma olduğunu bildiğim halde bu düşüncelere hükmedemiyorum dediğinde, bakın kaygılı insan gelecekle ilgili olan, geleceği kontrol etmeye çalışan, gelecekle ilgili sürekli tedbir almaya çalışan insan nedir? Mutsuz insandır. Bununla ilgili bir kelam-ı kibar var mesela, çok güzel açıklar. Kim ki tedbiri mütalaa ederse zihninde bir fiil cehennemdedir. Kim ki takdiri mütalaa ederse bir fiil cennettedir. Dolayısıyla insan burada şu çıkabilir: ne kadar takdire önemserse, teslim olursa, iman noktada ne kadar teslim olmuşsa o kadar da huzurlu olur. Hani itaat et, rahat et derken, itaat edeceğimiz bir kişi, bir kurum değil de eğer ki yaratıcıysa ve ona tamamen eğer teslim olmuşsak, işte huzur orada ortaya çıkar. Onun için huzur demiş olduğumuz zaman bunun kalple ilgisi var dediğimizde, hı hı, bunun yaratıcı ile ilgisi var. O yüzden aslında insanların yani kendisinden güçlü bir şeye teslim olmak, inanmak, güvenmek ister. Ve ona ne kadar çok teslim olursa o kadar çok rahattır. Düşünün, bir çocuk evde annesine babasına ne kadar çok güveniyorsa o kadar çok o çocuğun içerisinde bir huzur, mutluluk ve gözlerinden sevinç ışığı görürsünüz. Ama ne kadar tartışmalar oluyorsa, orada güven duymuyorsa çocuk sürekli tetiktedir. Acaba ne olacak? Acaba annem evi terk edecek mi? Babam evi terk edecek mi? Annem babama bir şey diyecek mi? Bakın, Dolayısıyla
1: sürekli hani, aşırı düşünme değil mi?
0: Güvenle, güven teslimiyet evet. getirir. O teslimiyet de aslında bizi huzura doğru götürür.
1: Evet.
0: Bunun tersine doğru geldiğiniz zaman da eğer kendi içinde o güven ve sevgiyle mutluluğu bulamayan ve güvenli bağlanmayla aslında etrafına bağlanamayan kişiler dışarıda geçici mutluluklar ararken aslında burada da şu vardır, var olma ihtiyacıdır. Var olma, kişi kendisini nerede var ediyorsa orada olmak ister. Dolayısıyla mutluluk ve huzur biraz daha kişinin bu dünyada var olma ihtiyacıyla da ilintilidir. Örneğin o kötü alışkanlıkları olan, madde bağımlısı olan kişiler, çocuklar doğuştan madde bağımlısı olarak doğmuyorlar. Kendi iç dünyasında ya da işte bizim dışladığımız ya da dışarıda yani biraz daha böyle aykırı, marjinal görmüş olduğumuz insanlar, bir insan huzura, mutluluğa ne kadar aslında uzaksa o kadar marjinaldir. Bunlar iki zıt kutuplar gibi. Dolayısıyla oradaki insana baktığımız zaman hani deriz ki bir insan ne kadar çok mükemmelliyetçiyse o kadar fazla korkusu vardır. Bir insan aslında ne kadar fazla güvenmiş, ne kadar fazla teslim olmuşsa o kadar çok huzuru vardır. Huzurlu olan insanlar hayatı akışında yaşar. Yani olmuş olan ve olacak olan her şeyde hayır vardır der. Olan olaylara karşı bekler. Neyi bekler? Hani her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır. Dolayısıyla insan kendi zihninde kaygı, endişeleri ya da işte mutlu ve huzurlu olabilmek için benim şöyle bir formülüm var aslında. Başımıza bir şey geldiği zaman hani şer gibi görmüş olduğumuz bir şeyi de oluşacak olan hayırı arayıp bulduğumuz zaman şerrin üstesinden geliriz. Ve bizi çok fazla sevindiren bir durumla karşı karşıya geldiğimiz zaman da aslında bu hayır gibi görmüş olduğumuz şeyi de acaba nasıl olumsuz bir şey var deyip kendimi frenlemiş olurum. Otomatik olarak hayır ve şer, sabır ve şükür arasında bir dengeyi sağlamış olduğumuz zaman da içsel dengemiz olmuş olur. Yani içsel anlamda bu dengeyi sağlayamadığımız zaman zaten mutluluktan ya da huzurdan
1: bahsedemeyiz.
0: Evet. Yani bir kimse gidip deliler gibi gece boyunca eğlendiğinde bir şekilde uyandığı zaman zaten mutsuz uyanacaktır. Geçicidir o anda. Çünkü o anda tamamıyla aslında akli melekelerimiz hani
1: devre dışı
0: kalmıştır. Tamamen işgüdülerimiz devrededir. Haz odaklıdır.
1: Keyif odaklı. Evet.
0: Dolayısıyla dağıtırız falan ama velakin akıl devreye girdiğinde pişmanlıklar, işte hesap hani gittim dün akşam şu kadar para harcadım dediğimde ertesi gün uyandığım zaman benim bütçemi etkilemiş oluyor değil mi?
1: Evet.
0: Yani yine benim kendi sorumluluklarımı bozan şeyler olduğu yapmış olduğumuz zaman burada ne diyoruz? Nefsin esiri olduğumuz zaman işte ne kadar çok nefsin esiriysek o kadar çok geçici haz ve mutluluğun kölesi olmuş oluruz. Kendimizi mutlu olduğumuzu zannederiz ama mutluluk ve huzurdan uzaklaşmış oluruz.
1: Nefsin kölesi olmadan mutluluk ve huzuru nasıl bulabiliriz? Bunun yol ve yöntemlerinde konuşalım mı? Son dakikalar içerisindeyiz. Hı-hı. Buyurunuz.
0: Tabii. Peki yani insan işte hayatının merkezine kendisini koyduğunda hani bunu kişinin tamamıyla bakış açısı. Ben bu dünyada yaşıyorum ve ben kendimi ne kadar çok fazla kontrol edersem yani ne kadar tüketim ihtiyacım olduğu kadar yer, ihtiyacım olduğu kadar içer, ihtiyacım olan şeylerin dışında olan hani nedir o, olanları bıraktığımız zaman doymuş olurum, tatmin olmuş olurum. Bu sefer de başka şeyler için de zamanım olmuş olur. O zaman iyi yönettiğim için de hedeflerimi adım adım ilerleyebilirim. Yani zamanı yönetmek, ondan sonra kişinin aslında ekonomisini yönetmek, bakın hani ondan sonra kişinin sorumluluklarını yerine getirmek de aslında önceliklerini yönetmek. Bunların da aslında mutluluk ve mutsuzlukla ilgisi vardır.
1: Evet.
0: Eğer kişi sorumluluklarını yönetemiyorsa çıkmaza girecektir, çatışmaya falan girecektir. Eğer bir insan ekonomisini yönetemiyorsa işte orada mutlulukla mutluluk arasında bir savaş içerisindedir. Eğer bir insan aile ilişkilerini yönetemiyorsa bakın mutsuzdur. Arkadaşlık ilişkilerini yönetemiyorsa mutsuzdur. Dolayısıyla insanın hayatının merkezine kendisini koyup da önce can sonra canan diyerek aslında hani kendisinin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra öncelik sırasına göre hareket ettiğinde bir kere hem Huzur da orada başlar. Huzur da orada başlar. Mutluluk da orada başlar. O yüzden nedir? Kendisini kontrol etmesi. Kendini

0: kontrol fonksiyon kendini kaybetmediği için de başka rüzgarlara savrulup gitmez.
1: Tekrardan sözü size bırakacağım. Mutluluk ve huzurun hissettirdikleri, bize yaşattıklarını da yönetmek mümkün müdür? Bazen olumlu, bazen olumsuz da olabiliyor. Neler söylemek istersiniz?
0: Aslında bakınca geçici mutluluklar, keyif, geçici zevk, haz odaklı olan mutluluklar baktığımız zaman bunlar nedir? Ne kadar doğru bilmiyorum ama işte bu olumsuz tutum ve davranışlar var ya, bütün bunlarla mutluluk arayan insanların bedenleri zarar görmüş olur. Hani bedenen, bakın, bedenen zarar görmüş olur. Ondan sonra işte zihin sağlığı, ruh sağlığı her zaman için zarar görmüş olur. Diğer tarafta hani sorumluluklarını yerine getirdiğinde kendi bedenine, kendi ritmine saygı duyarak, kendi özüne saygı duyarak, bedenine saygı duyarak, çevresine saygı duyarak yaşayan insanlar daha da gençleşirler, daha da mutlu olurlar, daha da güler yüz olurlar, daha olumlu bakarlar hayata. Diğer türlü insanlar da karamsardır. Hani karanlık yerleri aydınlatmak için çok fazla ışık kullanılır. Karanlık yerler. O yüzden gece hayatında olmuş olduğu sokaklara baktığınız zaman rengarenk ışıklar vardır. Onlarla çeker, ışıklarla çeker, insanı karanlığa götürürler. Dolayısıyla mutluluğun olmuş olduğu yerlerde de sadelik vardır, minimalistik vardır. Kişi de kendi o sadeliği yakaladığı zaman, az şeyle getirdiği zaman ya da şöyle diyebiliriz, ne kadar çok şeye sahip olmak değil, sahip olduğu şeylerin ne kadar çok kıymetini bilen insan, onlarla yetinmeyi bilen insan mutluluğunda kapısını açmış olacaktır.
1: Huzurla ilgili bir iki cümle rica edeyim ve kapatalım programı, olur mu?
0: Kişi inancına göre yaşadığı zaman, ilmiyle amil yaşadığı zaman, bütünlük içerisinde olduğu zaman, bedenini beslediği kadar ruhunu da beslediği zaman, o zaman da huzurun kapısını açmış olur.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bugün de hakikaten çok istifade edici bir program oldu bizim için. Değerli görüşlerinizi paylaştığınız konumuzla ilgili sağolunuz, varolunuz.
0: Ben teşekkür ederim davetiniz için.
1: Efendim, programımızı burada noktalıyoruz. Bugünkü programımızın konuğu klinik psikolog ve psikoterapist Sabahattin Ertuğ beyefendiydik. Huzur ve mutluluk hissinin bize yaşattıklarını, özellikle geçici mutluluklar neler yaşatıyor, kalıcı mutluluk ve huzurun formülü var mıdır, ona ulaşabilecek unsurlar neler insanoğlunda, bunları konuştuk. Farklı konu ve konuklarla karşınızda olmayı diliyoruz. Hoşçakalınız.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
3: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: hep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu okunanlar, gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Allah size kudretine ait ayet ve delillerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz?
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

İmanla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Münafığın alameti 3'tür. Konuşurken yalan söyler, vaat ederse yerine getirmez, emanete hainlik eder. Kim ki Allah'tan başka ilah yoktur deyip kalbinde bir arpa ağırlığında hayır bulunursa cehennemden çıkar. Yine Allah'tan başka ilah yoktur diyen, kalbinde bir buğday ağırlığında hayır olan cehennemden çıkar. Ve yine La ilahe illallah deyip de gönlünde zerre kadar hayır, iman bulunursa cehennemden çıkar. Sevgili dinleyenler, imanla ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye edü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr. Ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal:
2: Men tekelleme fil kaderi fid dünya su'ile anhu yevmel kıyameti fe in ahta'a heleke ve men lem yetekellem lem yüsel anhu yevmel kıyame. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerif kader hakkında. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, kim kader hakkında konuşursa, şöyledir böyledir diye, dünyada kim konuşursa, kıyamet gününde ona söyle bakalım kader nedir diye sorulur. Kaderden ona sorgu sual açılır. Fe in ahta'a heleke, eğer hatalı cevap verirse helak olur. Ve men lem yetekellem lem yüsel anhu yevmel kıyame. Kim konuşmazsa ona öyle bir sorgu sual kıyamet gününde olmaz. Konuşana gel bakalım, söyle bakalım kader nedir? Hık mık filan helak olur. Şimdi kader nedir? Allahu Teala Hazretlerinin kaderi. Hepimizin kaderimiz var. Allahu Teala Hazretleri efendim takdir eylemiş ömrümüzü, rızkımızı, efendim başımıza neler gelecek vesaire. Takdir etmiş mi? Etmese olmaz. Etmese her şey birbirine girer. Dört yol ağzında dört tane yolun arabalarını da serbest bırak, nasıl isterseniz yapın, olur mu? Olmaz. Hepsi birbirine çarpışır, o kavşak tıkanır, bir adım öteye gitmez. Karma karış olur. Dört yol ağzı değil de sekiz yol ağzı olsa, altı yol ağzı olsa daha beter karışır. Bir intizam olacak ki sen dur, sen geç, sen dur, sen geç diyeceksin ki işler muntazam gidecek. Allahu Teala Hazretleri her şeyi takdir eylemiştir. Kadere inanmak imanımızın esaslarından biridir. Allah bir şey takdir etmemiştir. Böyle şey olur mu? Allahu Teala Hazretleri her şeyi takdir eylemiştir. Kader o halde takdir ettiyse vesaire, uzun boylu sözler. Bu hususta konuşmayı Peygamber Efendimiz uygun görmemiş. Çünkü konuşur, Allah'ın sıfatlarını reddetme durumuna düşer. Konuşur, kulluk vazifelerini yapmama tembelliğine düşer. Onun için bu hususta fazla konuşma yasaklanmış. Ama amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Hayrı da şerri de Allah'tandır. Başına bir hal geldiği zaman keşke şöyle yapsaydım da şöyle olsaydı da böyle olsaydı demeyin diyor Peygamber Efendimiz. Yalnız deyin ki, öyle demeyin de deyin ki kadderallah, Allah böyle takdir eylemiş, ne yapalım, benim yazım böyleymiş deyin. Böyle eğer şöyle yapsaydım, eğer böyle yapsaydım sözü şeytanın işine yarar, onun yolunu açar, seni gelir kandırır diyor Peygamber Efendimiz. Çok hadis-i şerifler var. Her şey Allah'ın takdiriyle oluyor. Hakkın emri olmaz ise sanma bir çöp deprenir. Cümle işler Halık'ındır, kul eliyle işlenir. Hakkın emri olmaz ise sanma bir çöp deprenir. Her şey Allah'ın takdiriyle oluyor. Benim takdirime rıza göstermeyen benden ayrı bir Rab arasın kendisine. Benim takdirime rıza gösterin. Göstermeyen kendisine başka Rab bulsun. Benim mülkümden çıksın. Çıkamayız ki, başka şey yok ki. Yani inanmamız lazım geldiğini öyle bildiriyor. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde bize bildirmiş. Kadere iman dinimizin esaslarından. Men amene bil kader emine minel keder. Kadere inanan rahat olur. Allah'ın vakti gelmedikten sonra, eceli gelmedikten sonra ölmek yok. Başı dik durur. Ben hakkı söylerim, başıma ne gelirse gelir. Mevla takdir ediyor. Hayır olur inşallah. Sağlam yürür. Yani bizim başarımız, muvaffakiyetimiz, Balkanları almamız, Tuna'ya varmamız, Avusturya'ya girmemiz, Viyana'yı kuşatmamız, Almanya'da, Bavyera'da dolaşmamız hep imanımızın eseridir. Kadere iman. Barbaros Hayrettin'in ağabeyisi Oruç Reis. Kaptan. Gazaya çıkacağım demiş. Kardeşi de demiş ki Barbaros Hayrettin Paşa, abi bu mevsimde çıkma, şimdi müsait değil. Çıkmış. Bir kaleyi kuşatmışlar. Gemilerle gitmişler. Harp darp şiddetli olmuş. Kendisinde kolu bacağı kopmuş. Oruç Reis'in. Dönmüş gelmiş.

Pitagoras Hayrettin hatıralarında yazıyor. Dedim ki diyor, abicim işte bak ben sana başında söyledim. Ben sana başında söyledim. İşte şey yapmasaydın, sözümü dinleseydin bak bu kolun bacağın kopmazdı. Demiş ki kardeşciğim, sen bilmez misin ki Allahu Teala Hazretleri ne yazdıysa insanın başına o gelir. Sen niye böyle söylüyorsun diye bir izahat vermiş din alimi gibi. Diyor ki Barbaros Hayrettin, abim benden daha fakihti. Dini bilgisi daha kuvvetliydi diyor, beni mahcup etti diyor. Allah ne takdir etmişse olacak. Kolu gitmiş, bacağı gitmiş. Allah yolunda gitmiş. Üzülmüyor. Allah yolunda gitmiş. Ne olacak? Neyleyim, neyleyim, dalları neyleyim. Yar yoluna dökülmedik dilleri neyleyim dediği gibi Allah yoluna feda olmuş yani. Üzülmüyor ki ona. Ötekisini teselli ediyor. Kardeşini teselli ediyor. Kardeşim sen bilmez misin Allah ne takdir ettiyse olur diye. İşte Osmanlı bundan başardı. Ama ben başarı sağlayayım diye bunu böyle öğretmeye çalışsan olmaz. Bu tabii olur. İman kendiliğinden gelişir. O iman insana o işleri yaptırtır. O işle oynamaya gelmez. Çok kıymetli bir saatin olsa arkasını açıp kurcalar mısın? Yok hocam. Olur mu? 100.000 lira para verdim. Saatçi bakar bilen dersin. Peki bir güzel jet motoru bilmem çok kıymetli bir otomobil almışsın. Açıp tornavideyle şeyle karıştırır mısın sağını sonu? Yapar mıyım hocam? Şu kadar milyon lira para. Yapmaz. Peki bu kadar kıymetli olan bu dinin, bu imanın ahkamına niye böyle baltayla kazmayla giriyorsun? Ormana mı giriyorsun? Olur mu böyle şey? O iman nazenin bir çiçek gibidir. Men tekehhene ev tekasseme ev tetayyere tiyareten terudduhu an seferin lem yenzur ile derecati minel cennet. Men tekehhene. Bu kahinlikle ilgili, falcılıkla ilgili bir hadis-i şeriftir. Ravisi efendim Ebu Derda radıyallahu anh İbni Hibban'dan rivayet eylemiş. Men tekehhene. Kim kahinlik yaparsa, kahinlik yani gayipten haber vermek, efendim bilmem şöyle yapıyor böyle yapıyor, ne usulle yapıyorsa şöyle olacak böyle olacak filan diyor. Kim kahinlik taslarsa, ev takasseme, o da kasame denilen bir cahiliye adeti var, o da ona benzer bir şey, onu yaparsa efendim cahiliye devri adetlerinden yine, ev tetayyere veyahut da şomluk arz ederse bir şeyle. Önümden bir kuş uçtu, karga öttü, çaylak baykuş şöyle yaptı, binaenaleyh efendim ben bu işi yapmayayım çünkü öttü. Olur mu? Artık uğursuz oldu filan diye. Öyle bir uğursuzluk telakkisi, tefsiri içinde efendim terudduhu an seferin. Gideceği yola gitmezse böyle bir kahinlik veyahut böyle bir uğursuzluk telakkisi veyahut öyle bir cahiliye adeti tesiriyle seferden dönerse ne olur? Lem yenzur ile derecati minel cenneti yevmel kıyameti. Kıyamet gününde efendim cennetteki derecelere bakamaz. Bu da bir önceki kader hadisi şerifiyle bir bakıma ilgili. Çünkü her şey Allah'ın takdiriyle oluyor. Adam kuşa bağlıyor. Baykuş ciyak ciyak öttü, köpek uzun uzun uludu, efendim şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Olmaz. Öyle şey yok. Allah ne takdir etmişse olur. Allah'ın takdir ettiği olur. Kadere iman böyle. Allah ne yazmışsa sabıkayı ezelde ne yazdıysa ol olur. Başa ol gelir. Başka bir şey gelmez diyecek insan. Öyle öteki türlü telakkiler Allah'a inanacak. Allah'ın kaderine inanacak. Böyle uğurluluk, uğursuzluk, yıldız, kuş ötmesi, baykuş çağırması, köpek uluması vesaire onlara şey yapmayacak insan değil mi? İmanın gereği bu oluyor. Onlara şey yapan cennette cennetin derecelerine bakamaz. Mertebe mertebe, kademe kademedir. Efendim köşkleri vardır, pencere penceredir. Onlara uzaktan bile bakamaz. Yani göremez cennet yüzünü, cennete giremez öyle bir insan. Şimdi bir de hikayeyle, bir kitapta, tarih kitabında okuduğum hikayeyle bu mevzunun yanlışlığını şöyle zihinlerde kalacak şekilde şey yapayım. Hint taraflarında padişahın birisi ava gitmek istemiş. Atlarını hazırlatmış, adamlarını hazırlatmış, torbalar, atlar hepsi hazır. Adamlarıyla sabahleyin haydi sarayın kapısını açmışlar, atlarla koştura koştura şehrin şeyinden geçerken sokaklarından, sokağın bir yanından öbür tarafına aman padişahın adamları gelmeden şöyle geçeyim diye bir fakircik geçivermiş. Hırpani kırıklı bir fukaracık geçivermiş oradan oraya. Geçiverince padişah veyahut oranın hükümdarı demiş ki yakalayın şu adamı, şu uğursuz herifi. Hırpani kırıklı adam.

efendim önümüzden geçti, yakalayın uğursuz adamı. Eğer ava gittiğimiz zaman av bulamazsak, işimiz ters giderse bunun uğursuzluğundandır. Akşam kellesini uçuracağım bunu. Hapsedin bunu demiş. Almışlar yaka paça, götürmüşler sarayın zindanına, atmışlar aşağıya. Ötekiler yoluna devam etmiş. Kırlara çıkmışlar, çayırlara varmışlar, su başlarına gelmişler. Efendim keklik vurmuşlar, geyik vurmuşlar, avlanmışlar, efendim kebap etmişler, yemişler, içmişler, meyveler, gülmüşler, eğlenmişler. Akşama neşeli neşeli gelmişler. Demiş ki efendim aşağıda hapiste bekliyor falanca hırpani, derviş, fukara. Ha çağırın demiş. Çağırmışlar, huzuruna getirmişler padişahın. Padişah demiş ki bak hadi bugün iyi gitti işimiz. Demek ki uğursuz değilmişsin. Av bulduk, şey yaptık. Hadi bakalım bir daha bizim önümüze gelme, önümüzden geçme. Seni affettim, kafanı kesmiyorum. Hadi evine gidebilirsin. Demek ki uğursuz değilmişsin demiş. Adamcağız şöyle bakmış. Demiş ki müsaade edersen gideceğim ama bir şey söyleyeyim ben de demiş. Öyle gideyim. Olur. Söyle bakalım demiş. Efendim sen sabahleyin demiş evinden çıktın, sarayından çıktın. Efendim benimle karşılaştın. Ben yolumda bu tarafa geçtim diye uğursuzluk telakki ettim bunu. Ondan sonra beni hapsettirdin, ava gittin ama ben uğursuz değilmişim. Çok av buldun, eğlendin, keyfin yerinde. Akşam sağ salim, keyifli döndün. Ama demiş bir de benim tarafımdan düşün. Ben de demiş sabahleyin evimden çıktım demiş, sana rastladım demiş. Hapse girdim demiş. Akşama kadar ecel terleri döktüm demiş. Ondan sonra demiş acaba sağ mı kalacağım, gelip de parça benim kafamı mı kesecek filan diye demiş. Şimdi gidiyorum söyle bakalım sen mi uğursuzsun ben mi uğursuzum demiş. Men tevada'a lillahi rafa'ahullah fehüve fî nefsihi sagîrun ve fî a'yumun nâsi azîmun. Ve men tekebbere rada'ahullah fehüve fî a'yumun nâsi sagîrun ve min nefsihi kebîrun hattâ lehüve ehvenu aleyhim min kelbin ev hınzîr. Bu da tevazu hakkında bir hadis-i şeriftir. Ömer radıyallahu anh'ten Hazreti Ömer Efendimiz rivayet eylemiş bu hadis-i şerifi. Men tevada'a lillahi. Kim tevazu ederse. Neden? Lillahi. Allah için. Allah-u Teala Hazretlerinin dini öyle emretmiş diye, Allah kibri sevmez diye, ondan sonra Allah-u Teala Hazretlerinin büyüklüğünü biliyor, lütfunu biliyor, her şeyin ondan geldiğini biliyor. Ne diye övünsün, ne diye tekebbür etsin. Sonra ötekiler Allah'ın mahlukatı, yaradılanı yaradandan ötürü hoş görmek varken ne diye öyle tekebbür etsin de onlara böyle burnunu kaldırıp şey yapsın. Allah rızası için kim tevazu ederse, rafa'ahullah. Allah onu yükseltir. O alçak gönüllülük yapıyor, boyun büküyor, alçaltıyor kendisini ama Allah onu yükseltir. Ve huve fi nefsihi sagirun ve fi ayinun nasi azimun. O kendi gözünde küçüktür ama insanların gözünde büyük olur, ulu olur. Kendisini büyük sayıyor, herkesten üstün görüyor, burnu havada. Kim tekebbür ederse vada'ahullah. Allah onu indirir aşağıya. Alçaltır. وَهُوَ فِي اَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ وَمِنْ نَفْسِهِ كَبِيرٌ. Kendi nefsinden gelen bir duyguyla kendisini büyük görüyor ama halkın nazarında küçük gösterir Allah onu. Sevdirtmez yani. Kibir gösterene, kibirlilik edeni Allah o duruma düşürür, tevazu edeni yükseltir. O halde haddimizi bileceğiz, boynumuzu bükeceğiz, efendim tevazu sahibi olacağız. Tevazu sahibi olacağız. Başka bir ülkeye gitmiştim de orada iki tane şahısla tanıştım. Efendim Küveyt'ten gelmişler. Dediler ki bunların her ikisi de bakanlık yapmıştır. Evkaf bakanı olmuş filan. Baktım çok bilgili insanlar. Konuştular. Kibar kibar. Gayet güzel şeyler söylediler. Ama çok mütevazı. Çok da zengin insanlar ama mütevazı. Ne güzel. Yani Allah mevki vermiş, şımarmamışlar. Allah bilgi vermiş, şımarmamışlar. Allah para vermiş, şımarmamışlar. Ne güzel. Ekseriyetle insan ya parası olunca şımarır, ya bilgisi artınca şımarır, ya da bir mevkiye getirdiğiniz zaman şımarır. Allah öyle şımarmayıp da onun sevdiği huylarla huylanmayı nasip eylesin cümleye. Men tevadda'a esbaga vudu'ahu sümme kâle inde ferâgihi min vudu'ihi subhanekallâhumme ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk. Hutime aleyha bi hâtemin fe vud'at tahtel arşı felem tükser ilâ yevmil kıyâme. Bu abdest almakla ilgili
abdestten sonra yapılacak dua ile ilgili bir hadis-i şerife geldi sıra. Buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kim abdest alırsa ve abdestini çok güzel bir tarzda, itinalı bir tarzda mükemmel yaparsa, eksiksiz yaparsa, yani abdest alıyor da insanlar, aceleye getirmeyelim. Aceleye getirmeyelim. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş, bu bizim böyle kafamızın içine yazılsın, esas hareket tarzımızın temel prensibi olsun. Allah her şeyde güzelliği yazmıştır Müslümanlara. Yani her şeyi güzel yapmalarını ister. Her şeyde. Sadece mesela yazı yazarken güzel yazı yazacak filan değil. Sadece namaz kılarken güzel namaz kılacak değil. Her sanatta, her meslekte, her işte en güzel yapacağız. Abdest alırsa, kim abdest alırsa ve abdestini güzel alırsa, tamam alırsa, eksiksiz alırsa. Bazen bakıyoruz, arkasından sanki düşman kovalıyormuş gibi veyahut efendim müsabakaya girmişler de bakalım kaç saniyede abdesti bitirecekmiş gibi şapur şupur şaldır şuldur, yani yüzüne gözüne üstüne başına saçılarak yarısı yapıldı yarısı yapılmadı, yahu dirseğine su gitmedi, hiç aldırmıyor, hemen tamam bitti, ceket omuzunda içeri geliyor, dur bakalım ağır ağır, bak isbahül vudu diye bir bahis var, abdesti güzel güzel yapmak, tamamen böyle her tarafına vardırtarak yüzünü yıkıyorsun, gözlerinin şu pınarlarına varacak. Sakalın varsa sakalını şöyle hilalleyeceksin. Sakalın altına gidecek su. Üç defa yıkayacaksın her tarafını. Efendim bileklerinin kolunu yıkarken dirseklerinin şöyle çevireceksin arka tarafını. Oraya gitmez umumiyetle. Buruşuktur orada deri. Orasına su gitmez. Halbuki o dirseğin üst tarafına kadar yıkanması lazım. Güzelce alacaksın. Her azayı yıkarken dualarını yapa yapa Allah'tan hayırlar isteye isteye yapacaksın. Güzelce yapacaksın. Namaz o abdest almaktan başlar. Abdesti güzel almazsa namazı güzel olmaz insan. Onun için Fatih Camii'nden bir yerde gördüm, çok kimse gafildir namazın buradan başladığından diye yazmış şadırvana. Namaz oradan başlar, abdesti güzel almaktan başlar. Şimdi kim abdest alırsa diyor Peygamber Efendimiz ve abdestini de kamil bir tarzda olgun eksiksiz yaparsa sonra tümme kâle inde feravihi bitirdikten sonra da şöyle dersen min vudu'ihi abdestinden fari olduktan sonra bitirdikten sonra abdestini şöyle derse bakalım ne diyecek, ondan sonra derse ne olacak mükafatı onu söyleyelim. Önce sözünü Sübhanekallâhümme duası, Arapçası bu, Arapçasını yazanlar yaza dursunlar. Sübhanekallâhümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke. Bir kere daha okuyorum. Sübhanekallahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke. Bir kere daha okuyorum. Sübhanekallahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke. Böyle derse abdestini bitirdikten sonra ne olur? Hutime aleyha. Bu sözlerine ve bu abdestinden hasıl olan sevaba efendim bir şeye konulur, bir mühür basılır, mahfaza altına alınır, bir mühür basılır bir hatemin ve fevudat tahtel arşı, arşın altına konulur, felem tükser ila yevmil kıyame, kıyamete kadar dağılmaz, kırılmaz, parçalanmaz, o mahfuz kalır, o sevap orada. Kıyamette lazım olacak ya insana, hesabın başında lazım olacak ya, arş-ı âlâ'nın altında muhafaza altına alınır. Bir özel mühürle mühürlenir, alınır. Hani şeyden efendim Merkez Bankası'ndan para torbaları dolduruluyor, mühürleniyor kimse açmasın diye, zırhlı araçlarla hadi filanca şehre, hadi filanca şehre, hadi filanca şehre götürülüyor ya, kıymetli şey, mühürleniyor kimse karıştırmasın, kurcalamasın, açıp dağılmasın diye. Onun gibi bu böyle güzel dua, bu abdestin sevabı öyle bir mübarek mahfaza içinde ağzı güzelce kapatılıp mühürlenir, arş-ı âlâ'nın altında kırılmadan, bozulmadan kıyamet gününe kadar mahfuz kalır. Ahirette de hayırını görür insan o abdestin. Şimdi görelim manasını, ne demekmiş. Sübhanekallahümme ve bihamdik. Ey benim Rabbim, Allah'ım, sen her türlü noksandan münezzehsin, her türlü kemalat ile muttasıfsın, sana hamd ederim.
Seni överim, dilimin övebildiği kadar överim seni. Her güzellik, her kemalat sende. Hiçbir işin eksik değil. Her sıfatın güzeller güzeli diye. İlk önce Allah

0: dönmek demek. İşte bu sözlerin güzelliğinden dolayı mükafatı çok oluyor. Sübhaneke ne demek? Ya Rabbi sen her türlü kemalat ile muttasılsın, her şeyin tamdır, güzeldir, hiç hikmetsiz işin yoktur, her şeyin güzeldir demek. Sübhaneke'nin manası o kadar güzel. Yani bir insan ne zaman Sübhanallah veya Sübhaneke der, çok mükemmel bir şey gördüğü zaman, hiç kusursuz olduğu zaman Sübhanallah der. Hayranlık ve şaşkınlık ifade eden bir sözdür bu. Hiç Allah'ın Sübhanallah, ne kadar güzel yaratmış şu boğazı. Ortada yemyeşil su akıyor, iki tarafında Sübhanallah, güzel güzel çamlar, efendim insanlar köşkler yapmışlar. Şu manzaraya bak, Sübhanallah. Allah Allah, gökyüzüne bak, ne güzel yıldızlar. Şu mehtaba bak, gökyüzünde kandil gibi yeryüzünü ne güzel aydınlatıyor. Sübhanallah işte. Aman ya Rabbi şu çiçeğe bak, ne kadar güzel. Şu renge bak, hangi fabrikada boyandı bu? Şu kara topraktan bu renk nasıl çıktı? Aman ya Rabbi bu koku ne? Hangi laboratuvarda yapılmış? Sübhanallah. Yani böyle her güzellikte insanın hayranlığını ifade eden bir sözdür Sübhanallah. Ve bir hamdik ne demek? Ya Rabbi sana hamd ederim. Her güzel şey övülür tabii. O güzellik, o kemalat karşısında da insan hamd eder Allah'a. Sana hamd olsun ya Rabbi diye. Sonra ya Rabbi senin birliğini tasdik ederim, senden gayrı ilah olmadığını, mabud olmadığına şehadet ederim, bilirim, bildiririm ve senden affımı, mağfiretimi dilerim, efendim sana tevbe ederim demek. Söz bu. İşte bu sözler çok kıymetli sözler. Yani biz bu dilimizle söylediğimiz bu sözleri şöyle gönlümüze bir yerleştiriversek manasını, manası bizim oluverse, dilimizin ucundan dökülüp gitmese, manası kalbimize yerleşse, tamamen öyle olsa, her yere baktığımız zaman ibret gözüyle bakıp yaradanını bilip de ona hayranlığımızı sürdürsek, Mevla'ya efendim övgümüzü, saygımızı, methimizi, hamdimizi içimizde canlı tutsak, kusurumuzu bilip de ondan af ve mağfiret dilesek, ona yönelsek, işte en güzel şey bu. Böyle güzel abdest aldı mı insan günahlarından tertemiz gider. O dökülen sularla beraber, damlalarla beraber her azasının günahları, isleri, pasları gider. İnsan temiz pak olur. Allah-u Teala Hazretleri her ibadetimizi böyle şuur ile güzel yapmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksörü olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti. Akra, akra, akra.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz, edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan ederim Allah'ım. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, günahlardan vazgeçip sana tövbe ederim.
0: Subhanallah ve bihamdihi la kuvvete illa billah. Ma şa'allahu kan ve ma lem yeşe' lem yekun. A'lemu ennallaha ala kulli şeyin kadir. وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.
1: Seni her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Allah'tan başka hiç kimse gerçek beceri ve kudrete sahip değildir. Onun dilediği şey gerçekleşir, dilemediği şey ise gerçekleşmez. Çok iyi biliyorum ki Allah'ın gücü her şeye yeter. Yine çok iyi biliyorum ki Allah'ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır ve O her şeyden haberdardır.
0: Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus.
1: Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Subbuhun kuddusun rabbul melâiketi ve ruh.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir, son derece mukaddestir. Ruhul Emin, Cebrail'in ve bütün meleklerin sahibi ve efendisidir.
0: Subhanezil cebaruti vel melekuti vel kibriyai vel azama.
1: Mutlak otorite sahibi, mutlak hükümranlık sahibi, mutlak ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent. Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, İnkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme aksim lana min haşyetike ma yahulu beynena ve beyne maasik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: اللهم bize sana karşı günah işlememize engel olacak bir Allah korkusu ver. Bize cennete ulaştıracak ameller işlemeyi nasip eyle. Başımıza gelecek musibetlerden etkilenmeyecek kadar güçlü ve kesin bir iman ver. Kulaklarımızı, gözlerimizi ve diğer yeteneklerimizi ömrümüz boyunca bizim için faydalı kıl. Bize ardımızda hayırlı eserler bırakmayı nasip eyle. Hakkımızı yiyenden hakkımızı geri almayı sağla. Düşmanlık edene karşı bize zafer lütfeyle. Dinimize zarar verecek musibetleri bizden uzak tut. Bütün meşgalemizi ve çabamızı dünyalık işlerin almasından bizi koru. Bütün bildiklerimizi

0: bizi dünyalık işlerde kullanmaktan sakındır. Bizi acımayan, merhamet göstermeyen kimseleri başımıza getirme.
1: Allahümme rahmeteke ercu, felâ tekilni ilâ nefsî tarfete ayn, ve aslih li şe'nî kulleh, la ilâhe illâ ent.
0: Allah'ım, senin rahmetini ümit ederim. Bir an bile olsa beni bana bırakma. Her halimi düzgün kıl. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme musarrifel kulub, sarrif kulubena ala ta'atik.
0: Kalpleri dilediği yöne meylettiren Allah'ım, kalplerimizi daima sana yönelik işlere meylettir.
1: Allahümme aslih li diniyellezî huve ismetu emri, ve aslih li dünyayellezî fîhâ maâşî, ve aslih li âhiretiyellezî fîhâ maâdî, ve ceâlil hayâte ziyâdeten li fî kulli hayr, ve ceâlil mevte râheten li min kulli şer.
0: Allah'ım, beni kurtuluş güvencem olan dinimi düzgün yaşayan bir insan eyle. Geçimimi sağladığım dünya hayatımı düzgün geçiren bir insan eyle. Sonunda varacağım yer olan ahirete dönük işlerimi düzgün kıl. Yaşadığım şu ömrü hayırlı işleri artırmama vesile eyle. Ölüm anında beni her türlü kötülükten uzak tut.
1: Allahümme zidna ve la tenkusna ve ekrimna ve la tuhinna ve a'tina ve la tahrimna ve a'firna ve la tu'thir aleyna vardina varda anna.
0: Allah'ım, bize hayırları bol bol ver, verdiklerini kısma. Bizi yücelt, zelil duruma düşürme. İstediklerimizi bize lütfet, bizi mahrum bırakma. Düşmanlara karşı bizi tercih et, onları bize tercih etme. Bizi senden razı eyle, sen de bizden razı ol.
1: Allahümme inna nes'aluke min khayri ma sa'alaka minhu nebiyyuke Muhammed ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: Allah'ım, peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği hayırları, iyilikleri biz de senden istiyoruz. Peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı şerlerden, kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Yardım istenecek tek kapı sensin ve bize yetecek olanı ancak sen verebilirsin. Beceri ve güç sadece Allah'tadır.
2: Hadislerle Pazar günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akramedya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya. Sağduyunun sesi.
4: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

0: Akra Melcek.
1: Akra Melcek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda daktilo ve tarihinden söz edeceğiz. Daktilo bir klavye aracılığıyla harekete getirilen, harfleri mürekkepli bir sistem yardımıyla kağıda basarak yazı yazan makine. Günümüzde daha çok dekoratif amaçlı bir obje olarak kalsa da kullanıldığı yıllarda büyük bir icattı. Başlarda elle yazmaktan daha zordu kullanmak fakat yıllar geçtikçe gelişti, hayatlardaki yerini sağlamlaştırdı. Sonrasında ise teknolojik olarak daha yeni icatlara yol açarak antika dükkanlarına yollandı. Daktilo yazı yazmak için kullanılan her harfin bir tuş aracılığıyla kağıda basılmasını sağlayan bir makine. Daktilo bir takım temel parçalardan oluşuyor. Bir klavye, çeşitli harflerin basılması ya da makinenin çeşitli işlevleriyle ilgili tuşlar kümesi, üzerinde kağıt sarılan kauçuk bir silindir taşıyan hareketli şaryo, madeni çubuklar, bir mürekkep şeridi ve makinenin çalışmasını sağlayan diğer mekanizmalar. Daktiloyu kullanan kişi bir tuşa dokunduğu zaman ilgili madeni çubuk hareket eder ve mürekkep şeridine çarparak üzerinde taşıdığı karakterin kağıt üzerine basılmasını sağlar. Bir harfin basımından sonra şaryo kendiliğinden yatay bir biçimde hareket eder. Bir satır bittiğinde bir çınlama sesi makineyi kullanana şaryoyu yeni bir satırın yazımı için başlangıç durumuna getirmesini anımsatır. Bu tip araçlarda yazının koyuluğu, harflerin boyutları ve tuşlara vuruş hızına bağlı olduğundan aynı koyulukta bir yazı elde etmek olanaksızdır. Ancak birçok modern daktiloda bu sorun yoktur. Daktilonun tarihine bir göz atalım. 19. yüzyılın başlarında birkaç daktilo denemesi yapıldıysa da ilk daktiloyu 1868'de Amerikalı Schultz yapmayı başardı. Bu buluşun en büyük özelliği basılacak harflerin metal çubukların ucunda bulunmasıydı. 1872'de bir firma seri üretime geçti. Ancak bu ilk seri üretimin en önemli iki dezavantajı yalnızca büyük harf yazabilmesiydi ve daktilo yazan kişinin yazdığını görememesiydi. 1878'de yapılan bir daktilo ise bir dikiş makinesinin üzerine yerleştirilmişti. Şaryo dikiş makinesinin pedalına benzeyen bir pedalla döndürülüyordu. Makine ise silik ve büyük harf yazabiliyordu. Bu mahsurlarının yanında büyük ve pahalı olması piyasaya sürülmesine engel oldu. Bunun üzerine küçük harfte yazabilen başka bir daktilo piyasaya sunuldu. 1890'a doğru daktiloyu kullanan kişinin yazdığını görmesine imkan sağlayan daktilolar geliştirildi. Bu tarihten sonra daktilo üretimine diğer firmalar da katıldı ve çalışma düzenleri günümüzdeki daktilolara benzeyen daktilolar üretildi. Elektrikli daktiloların ilk tasarımcısı ise Edison oldu. 1872'de Edison metal çubukları elektromıknatıslar aracılığıyla çalışan bir daktilo yapmayı başardı. Ancak aracın hacmi ve ağırlığı önemli ölçüde arttığı için pratik olmaktan uzaktı. Bu nedenle Edison'ın buluşu bir süre için bir kenara bırakıldı. 20. yüzyılın başlarında elektrikle çalışan birçok daktilo prototipi üretildi. Bununla birlikte bu araçlar 2. Dünya Savaşı sonuna kadar iş adamlarının ilgisini çekmedi. 1947 ve 48'de bazı firmaların ürettikleri elektrikli daktilolar günümüzde kullanılan daktilolara oldukça benzer durumdaydı. Günümüzde daha gelişmiş daktilolarda yazı yazılırken aynı anda metnin manyetik banda ya da kartlara yazılmasını sağlayan bir aygıt söz konusu oldu. Kayıt kartları ya da manyetik bantlar daha çok metnin yeniden kendiliğinden yazılmasını sağlıyor. Öte yandan daktilo klavyesi günümüzde bilgisayar işlem alanında da kullanılmakta. Bir de elektronik daktilodan söz edelim. Sistem olarak mekanik ve elektrikli mekanik daktilolardan değişik olarak harfler, kollar veya yazı topu üzerinde değil, papatya şeklindeki disk üzerine dizilmiş mekanik ve mekanik elektrikli makinelere nazaran çok sessiz ve daha fonksiyonel. Günümüzde kullanılan daktilo tipi. Hafızalı modelleri de var. Yazılan sayfayı hafızaya alarak istenildiği zaman gerekli düzeltmeleri yapıp kağıda dökmek mümkün. Klavyedeki bazı tuşlara birden fazla fonksiyon kazandırılmış. Ekranlı ve ekransız modelleri de var. Ekranlı modellerde yazılan metin önce ekranda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra kağıda aktarıldığı için kullanışlı. Türkçe karakterler Ö, Ü, İ, Ş, Ç, yumuşak E, P klavye cihazlarda bulunmakta. Q klavye cihazlarda ise Türkçe karakterler yok. F klavye cihazlarda 10 parmak yazma tekniğiyle çok süratli yazılabilmekte. Elektronik daktilolarda silme özelliği olduğundan kağıt üzerindeki yanlış yazılan harf, kelime veya satırı iz bırakmadan silebiliyor. Diğer taraftan kullanırken elektriğe ihtiyaç duymadığı için günümüzde Latin Amerika, Hindistan ve Afrika'da yaygın olarak mekanik daktilolar halen kullanılmakta. Ülkemizde de daktilo hem iş yerlerinde, bürolarda hem de yakın zamana kadar adliyelerde, arzuvericiler tarafından resmi işlemlerde kullanılmak üzere dilekçe yazımında kullanılmaya devam etti ve teknolojiye yenik düştü. Ya da başka bir anlamda yeni teknolojilerin öncüsü oldu. Şimdi sesini dinlettiğimiz daktilolarda kim bilir nice romanlar, hikayeler, kitaplar da yazıldı.
0: Akram Melcek.

0: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Hayırlı günler değerli dinleyenler. Yeni bir programımızda daha birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Program konuğumuz her zamanki gibi Profesör Doktor Ayşen Gürcan. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş buldum.
1: Değerli dinleyenlerimize geçen programımızdaki Esma'yı önce bir hatırlatalım. Müsaade ederseniz Samet ismiydi. Bizim için gerçekten çok önemli bir Esma-i Hüsna idi. Şimdi de Malik ismini bu programda ele alacağız inşallah. Sahip diye çok temel,
2: varlığı
1: çok
2: mutlak sahibi.
1: Mutlak her şeyin, her şey. Mutlak sahibi olarak.
2: Mutlak diyor. Sahibi ve de tabii Malik, Melik'ten farklıdır. Hı hı. Biz bugün Malik'i işleyeceğiz. Hı hı. Bildiğimiz Malik-i Yevmiddin, Fatiha'daki geçen din gününün yegane sahibi. Aslında din borç demektir. Borç gününün yegane sahibi. Yani her şeyi geri alacağı zaman anlamında kullanılır. Allah'ın insanın tüm mülklerin sahibi olması, lehül mülk olması onun malikliğine delalettir. Tabii burada esas bence vurgulanması gereken, mülk sahibi olduğu için malik değildir.
1: Malik olduğu için.
2: Malik olduğu için mülkleri vardır. Ya bu ayrım önemlidir. Çünkü insanın kendi emanet edilen mülkleri malik olarak görmesinin hatasını vurgulamak adına söylüyorum. Şöyle ki insanın, daha doğrusu Allah'ın insana mülk vermesi, mülküne mülk vermesidir.
1: Evet.
2: Yani mülkünün içindedir insanda.
1: Evet.
2: Dolayısıyla yer ve gök arasındaki her şeyin lehül mülkü, semavati vel ard diye geçer. Ve beyin, yani o ikisi arasındaki her şeyin sahibi. Dolayısıyla gerçek malik Allah'tır, mutlak malik Allah'tır. Her şeyin yegane sahibi Allah'tır. Ve malik mülke muhtaç değildir. Yani malik olması onun mülkü olması anlamına gelmez. Yani mülkü olduğu için malik olduğu anlamına gelmez.
1: Kıymet mülk değildir, malik olandır.
2: Aynen öyle. Onun malik olması mülküne memlükü arasında dolaştırmasıdır.
1: Evet.
2: Yani kendi mülkünü memlükleri arasında, yani
1: mülk sahipleri
2: arasında dolaştırmasıdır. Hı-hı. Ve kimine verir, kiminden alır. Hı-hı. Ve bu verirken de alırken de bir sınama aracı tutar. Bu anlamda mal, servet, makam, iktidar, otorite bir mülk olarak sayılır, biliyorsunuz. Bunların hepsi sınanmak için verilir. Mülk çünkü Allah'ındır, lehül diye geçer, ona mahsustur. Ve bu anlamda mülkün Allah'a ait olması bize düşen yansıması noktasında, servet bu anlamda ya da mal, emvalüküm diye geçer, mülk değildir, emanettir insan için.
1: O zaman insan da mülk sahibi değil, mülkün emanetçisi konumuna geçiyor.
2: Aynen öyle, emanetçisidir. Yani gerçek mülkün sahibi Allah'tır. Bunu hiçbir şekilde gözden kaçırmamamız gerekiyor. Yani el malik dediğimizde, sen maliksin dediğimizde, sen her şeyin, her mülkün sahibisin diyoruz. Dolayısıyla bu benim canım dahil olmak üzere.
1: Evet, değil mi?
2: Gördüğüm her şey, her kişi olmak üzere sahibi Allah'tır. Mülkiyet mutlak tasarruf yetkisini kendisinde görmesi demektir. Peki bizde mülkiyet yok mu diye sorduğumuzda, zaten burası çok önemli. Allah insana bir de mülkiyet duygusu vermiştir ve doğuştan gelir. Hatta psikolojide biz mülkiyet duygusu gelişmemiş ya da mülkiyet duygusu belirlenmemiş kişilerin psikolojik
1: gelişimini tamamlamamış
2: olur. Mesela bu sosyal hizmetlerde çalıştığım dönemde bizim yurtlarımızda kalan kimsesiz çocuklar için mülkiyet duygusunun çok zayıf ve kendine ait bir mekan, kendine ait bir giysi, kendine ait bir terlik. Çünkü özellikle ilkokul öncesinde sıradaki pijama alınır giydirilir. Kimsenin kimseye ait bir pijaması yoktu o dönemde. Biz bunun gelişmesi adına işte sevgi evleri üretildi. Yani bazı uygulamalar.
1: Sahiplenileceği bir şeyler olması için.
2: Mülkiyet duygusu ayrı bir şeydir. Mülkün gerçek sahibi olmak ayrı bir şeydir. Dolayısıyla kendisine verilen emanetlere sahip çıkması için önemlidir.
1: Emanetçilik de çünkü mümin vasıfları arasında önemli bir yer.
2: Şimdi şöyle bir ayet vardır emanet kavramında. Dört yerde geçer zaten emanet. Biz arz ettik emaneti göğe, yere ve dağlara. Onlar kaçındılar, üstlenmek istemediler. İnsanoğlu üstlendi ama ne yazık ki insan da bu emaneti üstlenmesinin gereğini, hakkını bilemediği için zalim ve cahil oldu. Emaneti üstlenmesi zalim ve cahilinden değildir ama. Çünkü başka bir yerde de, iki yerde de emaneti hakkını vermemek hainliktir Kur'an'a göre. Yani emanete riayet gerekir. Bunu yapmıyorsa kişi ya da hain sorumlu sayılır. Fail haindir. Kur'an'a göre haindir. Tek yerde de emaneti ehline veriniz der.
1: Evet.
2: Emaneti ehline veriniz. Şimdi Rabbimiz bize emaneti ehline veriniz derken acaba ehil olmayan bir şeye verir mi kendisi emaneti?
1: Vermez.
2: Peki gerçek emaneti arz eden kimdi?
1: Allah-u Teala.
2: Evet. Dolayısıyla bu emaneti kime verdi? Dağlara verdi, yere verdi, göğe verdi. Onlar kaçındı ama insanoğlu kabul etti. Belki bu bir metafor
1: olabilir.
2: Layık
1: olmasa kabul vermezdi Allah-u Teala. Teklif etmezdi.
2: Zaten önemli olan burada insanın üstlendiği bir emanet vardır. Ve bu emanet gerçek mülkün sahibi olan, pardon, gerçek malikin sahibi olduğu mülkü emanet alınmıştır. Ve bu emanet bize verilen çocuk, bize verilen mal, bize verilen servet de değildir. Onlar

0: emanetlere ehillik bir potansiyelse, bu potansiyel farklı farklı bizlerde oluşmaması lazım ki biz sınamamızı potansiyelimizden değil, bu potansiyeli değerlendirmemizden, yani riayet etmemizden kaynaklanır.
1: O zaman Allah-u Teala'nın adalet vasfına aykırı olur.
0: Yani sendeki o emanet altyapısıyla bendeki aynı olmalıdır.
1: O zaman zalimlik ve cahillik fıtratımıza ait bir şey değil.
0: Yine tercihlerimiz sonucu ortaya. Emanetlerimizi iyi kullanmayışımızla alakalı bir şeydir. Ve dolayısıyla bizdeki emanetlere baktığımızda birincisi akıl gücü. Yani gördüğümü algılama ve algıladığımı tanımlama ve bu tanımlamaya bağlı isim verebilme ve bu isme bağlı anlam katabilme. Bunların hepsi akılla olabilecek bir şey. Bir şeyin uzun kısalığını ölçümleyebilme, mukayese edebilme, karşılaştırabilme ve bu karşılaştırma sonucunda bir yargıya varabilme. Bunların hepsi akıl. Basir ve Semi ve Fuat bu akılla birleşir. Aklı kullanan güç bir kullanıma bağlı malzemedir. Yani kullanırsanız işler, kullanmazsanız işlemez emanetler. O yüzden kullanmak gerekir. Ve insanın akıl gücü yetmez kendi başına. Bir de irade gücü vermiştir Allah. Yani karar verme gücü vermiştir. Ne demek? Seçenekleri akıl seçer ama hangisini seçeceğine irade karar verir. Evet. Ve verirken bu verdiği kararın sonuçlarının ne olacağını akılla ve bir sonraki güç vicdandır, emanet. Bize vicdan da verilmiştir. Yani duygusal güç dediğimiz güçtür vicdan gücü. O da bize aynı zamanda hareketimizi sağlayacak, enerjimizi verecek, öfke, şehvet gibi, hırs gibi talepkar olan ve bizi harekete geçiren motivasyon kaynaklarının
1: hayatta tutan
0: idare edilme işidir vicdan. O olmadan irade de karar veremez. Zaten bunlar dört tekerlek gibidir. Bir arabanın dört tekerleği gibi. Ve dördüncü tekerlek bizim amel gücümüz. Fiil gücümüz değil, amel gücümüz. Yani bizzati isteyerek, dileyerek salihata doğru ya da yani yaptığımız, kendimize göre yaptığımız salihat da olabilir, seyyiat da olabilir. Biz o bizim kararımızla değişen bir şeydir. Ama onu yapma gücü de bize emanettir. Ve öyle ki zaten sonuçta biz eğer bir şeye malik kılınmışsak, akla malik kılındık, iradeye malik kılındık, vicdanı kullanmaya ve ameli yönetmeye malik kılındık. Evet. Bunun dışında malikimiz yok.
1: Hepsi tercihlerimiz oluyor. Hepsi bunları işleterek.
0: İşlettiğimiz aklımızı kullanma. Niye akletmiyorsunuz? Niye tefekkür etmiyorsunuz? Niye tedebbür etmiyorsunuz? Niye tefakkur etmiyorsunuz? Bunlar hep Kur'an'ın bize söylediklerinden çıkan akıl gücünü niye kullanmıyorsun? Bağ kurma gücünü. Sana bir sürü bilgiler geliyor. Bir sürü uyarıcılar geliyor. Bunları al kıyasla. Ki bunu hepimiz yapıyoruz aslında. Herkes yapıyor. Sadece bunu işletecek altyapıda iki güç, vicdan önemli çünkü o yönetimde benim nefsimin ve şehvetimin, öfkemin yönetiminde sağlayacak güçtür vicdan gücü. Ama bunun akıldan destek alması gerekiyor. Akıl sana neyin doğru neyin yanlış olduğunu söylüyor. Vicdan da onu besleyen kaynakları belirliyor. Mesela dur diyor. Susamışken su içmiyor. Yani onun kural olarak ne olduğunu biliyor. Ve bunu yaparken de irade gücünü kullandırıyor.
1: Evet, sonra irade amel ortaya çıkacağı zaman devreye giriyor.
0: Tabii yani bu dört teker ya da dört mekanizma bize verilen emanetler. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Bizim kendimize verilen emanetleri sahip çıkılsın diye bize bu güç verilmesi benlik algımızla alakalı bir şey. Yani çünkü mülkiyet duygusu sizin ne diyelim sorumlu olduğunuz alanı tanımlar. Ve bu sorumlu olduğunuz alanın gerçekleşebilmesi için size verilmiş, sizin hakiki size ait, yani şey olmayacak,
1: emanet
0: sonuçundan sorumlu olduğunuz, onun tasarrufundan sorumlu olduğunuz alan olarak söyleyebiliriz. Tabii burada Allah'ın mülkün maliki olması bilgisiyle yapıldığında muhteşem bir şey çıkıyor ortaya. Ne çıkıyor biliyor musunuz? Bir kere gerçek malik Allah ve beni bu

0: gerçek malik bilgisiyle kula kul almaktan men etmiş oluyor. Kurtarmış oluyor. Eşyaya kul olmaktan kurtarmış oluyor. Kul edinmekten de kurtarmış oluyor. Yani ben mülk sahibiyken bana onun gerçek sahibi Allah olması ve sadece kendiliğinden istemekle, kendisinden istemekle de şey yapıyor. Başkasına muhtaç etmeyerek bana şey sağlamış oluyor.
1: Beni kulluktan kurtarıyor, başkalarına kul olmaktan.
0: Aynen öyle. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu bütün çöplüğü temizleyip pırıl pırıl yapmak demek. Nasıl? Tek bir malik kabul ettiğinizde, tek bir sahip kabul ettiğinizde ve o sahibin vasıfları da muhteşem vasıflar. İnanılmaz muhteşem. Asla adaletsiz değil. Merhametini öncelemiş bugün şu ana kadar öğrendiklerimizi sayarsak. Evet, evet, evet. Ve tek dayanak ve tek bir tane biricik ve merhametli, işinde merhametli, özünde merhametli ve bir Rab bizi önceleyen, bizi yetiştiren bir Rab. Dolayısıyla bu anlamda benim malik olarak onu seçmem, kabullenmem benim hayatımı temizliyor, rahatlatıyor ve benim sadece bana verilmiş, emanet olarak verilmiş maliklerimi kullanmamı sağlıyor. Mal bana emanet verilmişse bile onun tasarrufunun şeklini bize kurallarla verir Rabbimiz. Çünkü biz ondan mesulüz, sorumluluğumuz var onun üzerinde.
1: Evet, evet.
0: Ama gerçek emanet olarak, yani bana ait emanet olarak aklı kullanmak, bana gerçek emanet olarak iradeyi kullanmak, vicdanı yönettirmek, vicdanı kullanmak ve ameli enerjiyi yönetmek, hareket yapma eda şeklinde onu sağlamak için ben bundan mesulüm. Diğerleri sadece ve sadece verir. Verirken ben o ver dedi sadece bir şeyimdir, dağıtmak üzere verilmiştir. Vermediğinde de dağıtacaklar için imtihan vesilesiyimdir. Bu kadar basit.
1: Zaten bu dört büyük nimet diyelim, akıl, irade, vicdan ve yapma gücü enerjisini insan bunun hakkını ödeyemezse, bu emanetin gereğini yerine getiremezse zaten diğer emanetlere de
0: olacak.
1: Tabii diğer emanetlere de aynı riayetsizliği göstermez
0: tabii
1: mi hocam?
0: Hain oluyor zaten. Bunları kullanmadığı zaman Allah katında hain oluyorsun. Aklını
1: Allah
0: kullanmadığında,
1: muhafaza,
0: iradeni
1: evet
0: kullanmadığında. Yani irade ki sizin sabır mı yapacağınızı, sizin hicret mi yapacağınızı, sizin cihat mı edeceğinizi karar verdiren de unsur.
1: Evet.
0: Yani irade deyip geçmeyin. Sizin kararlarınızın hepsi oradan
1: vicdanen
0: geliyor.
1: Vicdanen pek çok şeyi biliyoruz zaten.
0: Hı-hı.
1: Bize kalbimiz bir şeylerin gerçeğini, hakikatini gösteriyor zaten. Maharet onu amele dökebilmekte.
0: Aynen.
1: Onun gereğini yerine
0: aynen
1: getirebilmekte.
0: Bu da akıl ve irade gücünü doğru
1: evet
0: kullanmaktan
1: evet
0: geçiyor.
1: Ve insanı farklı kılan şey bu. Yani yoksa herkes de aynı düşünce var. Herkes her şeyin farkında olabilir ama yapma gücünü doğru yerde kullanmadığı için, iradeyi gerektiği şekilde terbiye edip onu o hareketi yapacak hale getirmediği sürece insan ve herkes birbirinin aynı şekilde sonuçlar üretecektir.
0: Aynen, aynen. Tabii burada belki bizim konuyu şu bazda almamız gerekiyor. Bir şeyin gerçek sahibi varsa ve bize bir şey emanet edilmişse bilmeliyiz ki emanet edilen değerlidir.
1: Evet.
0: Çünkü değersiz olan bir şey emanet edilmez değil mi? Siz hani bir şeyi emanet ettiğinizi düşünün. Mesela komşunuzdan yardım istiyorsun. Şu hı hı bir süreliğine kalabilir mi?
1: Hı hı.
0: Yani bu anlamda emanet değerli olmalı. Ve emanet bırakılan da bu değeri bilen biri olmalı. Hı hı.
1: Ehline verilmeli.
0: Evet. Ve o ehil de ehlini daim etmeli, sürdürülebilir olmalı. Yani kendi kararında. Çünkü ehil aynı zamanda onu işletebilen anlamı taşıması yetmez. Onun hakkını da veren olmalı. Tabii emanet söz konusuysa geçicilik de söz konusu.
1: Bir müddet sonra geri alınacak.
0: Çünkü emanet edilen şeyin esas sahibi emanet edilen
1: olacak,
0: kişi
1: evet
0: değildir.
1: Borç gününde.
0: Aynen öyle. Din gününde. Emanet edilen geri bir, yani esas sahibi değildir emanetçi. Geçici sahibidir. Ve dolayısıyla geçici sahipliğin bir bitişi. Yani şöyle düşünmek lazım. Bazen hani eskiler öyle söylerdi ve ben bu algının da çok arifçe bir algı olduğunu düşünüyorum. Zor yük, ağır yük, kolay değil hakikaten. Yani bu hassasiyette. Ama bunun geri verilme zamanı var. Rahatlatacak zaman. O yükün sizden kaldırılacağı zaman.
1: Tedirgin geçen uzun bir sürenin ardından onu, oh çok şükür bunu emaneti teslim ettim, artık rahat edebilirim diyeceğimiz bir zaman.
0: Çünkü emanete riayet etmek onun hak sahibi, gerçek sahibine geri vermektir.
1: Hocam az önce söylediğiniz o zaman, hani çocukluktan itibaren çocuk aklını kullanmaya başladığı zaman eşyaları sahiplenmeye başlar. Hı-hı. Bu benim der. Mesela benim Hı-hı. demek çok onun için, ya da başka arkadaşının oyuncaklarına benim der. Bu sahiplenme güdüsü bize verilen, yine emanete riayeti sağlamak maksadıyla verilmiş bir şey o zaman, değil mi?
0: Zaten şöyle, bize verilen o güdü olmasaydı Hı-hı. ben aklımı, irademi, vicdanımı ve amelimi yönetemezdim. Ve ahirette de o benim değildi ki derdim.
1: Hmm, sorumluluk almazdım. Zaten benim değildi. Aa, evet, çok önemli.
0: Yani benim burada ayrımını yaptığım o. Evet. Her şeyin maliki Allah. Ama Allah herkese her şeyi verirken, dağıtırken bize, hepimize eşit ve denk verdiği bir emanet var. El insan diye geçiyor zaten. İnsanoğluna verdiği bir emanet. O da işte bu emanetleri hani diğerlerinde olmayıp insanda olandan çıkartarak evet. vardığımız bir sonuç tabii. Bunun beşincisi, altıncısı sayılabilir mi? Sayılabilir belki. Yani şu anki bilgimde ben bilmiyorum. Bana verilen bu bana yetiyor ama. Yani ben bana verilen malımın kullanım biçiminden hesap vereceğim. Evet. İşte bana verilen, emanet olarak verilen çocuklarımdan hesap vereceğim.
1: İlmimden.
0: İlmimden. Ama esas bunların kullanım biçimini belirleyen, bunların kullanım biçiminde bana hükümlerini gösteren vahiyleri anlamamı ve hayata geçirmemi sağlayan, benim kararlarımı belirleyen, yani amellerimi belirleyecek esas alanın şeyi benim kontrolümde, ene dediğimiz. Biz
1: akıl,
0: niye
1: vicdan,
0: eşhedü
1: herhalde.
0: Diyoruz? Ben şahidim diyorum. Yani Allah bana gösterdi demiyorum. Ben şahit oldum diyorum Allah'ın birliğine.
1: Ve sorumluluk alıyorum.
0: Muhammed'in onun Resulü ve kulu olduğuna şahittim diyorum. Yani ben diyorum. Çünkü Allah bizi bizim amellerimizden, bizim kararlarımızdan, bizim sorumluluğumuz. Ha, bizim diyorum bak. Bu hani hiç mi insana şey vermemiş diye baktığınızda, tasarruf için verdiği ve sorumlu tuttuğu alan zaten bizim. Bu duygu olmazsa yapmazdık.
1: Evet.
0: Ne yapardık? Kenara bırakırdık.
1: Evet.
0: Kullanma sokmaz.
1: Şu halimizde bile bunun kaçamak yollarını buluyoruz hocam. Yani işte aldatıcılar buluyoruz. Mesuliyeti yükleyebilecek insanlar. Şeytanı buluyoruz. Yani evet. Doğrudan şeytanı, tabii yani öyle olsa Allah-u Teala zaten bir tek cezalandıracağı varlık şeytan olurdu. Evet. Çünkü diyor ki aynı zamanda kendisi, şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Evet, apaçık düşmanımız, ama ona karşı benim üretebileceğim savunma mekanizmalarım var. O mekanizmayı işletmek benim sorumluluğum.
0: Kesinlikle. Doğruyu yanlıştan ayırt
1: edebilme.
0: İyiyi kötüden, güzeli çirkinden, sağlamı çürükten. Bunu ayırt edecek de bir gavli faslımız var bizim. Yani ayıran sözümüz var. Yani bir vahiyimiz var ve bunu gösteren bir rol modelimiz, güzel örnekliğimiz var.
1: Her şey hükümsüz kalırdı bu sorumluluk duygusu olmasa, değil mi hocam?
0: Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. O yüzden ben hani Ali İmran suresinde bir ayet vardır. De ki Allah'ım, mülk senindir. Dilediğini verirsin, aziz edersin, yükseltirsin. Dilediğini alçaltırsın. Dilediğini genişletir, dilediğini daraltırsın. Hayır senin elinde, sen her şeye kadirsin. Geceyi kısaltıp gündüz yaparsın, gündüzü kısaltıp gece yaparsın. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartırsın. Sen dilediğini hesapsız rızık verensin. Bu ayet, iki ayet bile tek başına onun lehül mülk, mülkün yegane sahibi olduğunun göstergesidir. Burada ince bir şey var zaten, nokta. Keyfiyetine göre yüceltme, alçaltma yapmaz. Kadir ismi ölçülü demektir zaten. Geldiğinde İnşallah. Anlatacağız. Yani yerli yerinde ve dengeli ve adil yapan, muktedirlik o manada önemlidir. Yapabilme gücü olan. Dolayısıyla bize verilenle alınan aslında bir keyfiyete göre değil, tamamen bizim bu konudaki duruşumuzu belirlemek üzeredir. Evet. Hayır senin elindedir derken de, verirken de hayır içindesindir, alırken de hayır içindesindir. Ve kabul etmek. Yani onun malikliğinin aslında bu şeyde, dağıtımda en doğru kararlarla yaptığını kabul ederek, iman ederek zaten baktığınızda birçok şey temizlenmiş oluyor. Ben esma öğrenmenin ve esmayı hayata taşımanın en önemli hususunun isimlerini ezbere söylemek, artık geçtik o kısmı. İsimleri hayata geçirmede onun gözlüğünü takmak, onun gözlüğüyle baktığınız zaman ciddi anlamda alanınızı temizlemiş ve netleştirmiş oluyorsunuz. Karma karışıklık yok.
1: Evet.
0: Duygu karmaşası yok. Bilgi karmaşası yok. Sahiplik karmaşası yok. Yani siz bir kere mesela büyük mesuliyetlerde, gereksiz yere büyük mesuliyetlerde, birçok veli tanıyorum ki bu anlamda çocuğu için kaygılanıyor. Doğal tabii yani, ama onu o kadar dert edinmiş ki düzeltmeye çalışıyor. O düzeltmeye çalışırken de ama sanki onun kendi sahibiymiş gibi yapıyor. Sanki o hamur onun elinde de istediği gibi yoğuracakmış gibi yap.
1: Hep söylüyoruz bunu hocam.
0: Hep söylüyorum. Ben önemsiyorum.
1: Yani bize verilmiş şeyler, işte emanet, biz şekiller.
0: Yani bir de emanet, çocuk ve mal zaten bu anlamda sınama aracıdır da, Kur'an da öyle söyler, ne olduğunu söyler. Ve bunu değerlendirirken de sadece çocuğun bize kötülüğü anlamında değildir. Tam tersine bizim çocuğa yaklaşımımızı belirlemede sınamadır.
1: Evet.
0: O kimin kulu ve size verilen bu emanet sizde ne anlam ifade ediyor? Siz onunla o büyürken nasıl davranıyorsanız, siz yaşlanırken de o size öyle davranacak bir de. Yani bir de o işin o kısmı da var. Yani siz ona ne kadar güvenmişseniz onu o kadar yol açacaksınız. Siz ona ne kadar Allah'ın kulu muamelesi çekerseniz,
1: evet.
0: Yani sonuçta yarattığı hiçbir şeyde hata, eksiklik, ne ihraç fazlası, ne bileyim işte şey, defolu yoktur ki. O zaman o çok değerli bir yaratılışın ürünüdür. Öyle bakmak lazım. Ay, yapamadıkları vardır, kuldur. Sen de var, senin de var. Yani senin yapamadıklarını, yapabildiklerini, onu yapamıyorsa onu beklemek değildir esas. Onun yapabildiklerini bulmak.
1: Ne olduğunu tespit etmek.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla bu noktada bizim belki hani sahip olunandan ziyade sahip emanet olarak etrafımızda olanların ahengini, uyumunu ve birlikte gerektiği kadar ya da bizimle olduğu sürece onunla olmayı bir kolaylaştırıcı gibi görmek. Beraber hayatı kaldırmak. Ben bunu önemsiyorum. Çocuklar için yaşanmaz ama çocuklarla güzel yaşanır.
1: Güzel yaşanır.
0: Yani çocuklar için hayat şey yapılmaz, vakfedilmez. Ama hayat vakfedilirken çocuklarla birlikte vakfedilir. Hı hı. Bu çok önemli bir detaydır.
1: Çok önemli hocam.
0: Yani her kim varsa, çocuksuzsan da hayat vakfedilir. Hı hı. On çocukluyken de.
1: Evet.
0: Yani on çocuklu olmakla çocuksuz olmak arasında sadece nicel fark vardır. Sadece kişiye göre eksikliğini hissettiği, her ikisi de bir şeyin
1: duygusal
0: eksikliğini
1: anlamda
0: hisseder. Evet. Biri çocuk ister, biri de yani bu kadar çocuğun yükünü ben nasıl, yani fark eden çok bir şey yoktur. Sadece çocuk için söylemiyorum. Bu para için de, yani gelen mülk için de böyledir. Sonuçta o mülkün emanetiyle siz o mülkü vakfetmekle mükellefsiniz. O para için yaşanmaz. Ama gelen mülkle birlikte yaşanır. Nasıl yaşanır? O yerinde kullanarak. Çocuk da yerinde kullanılmalıdır. Çocuk da yetiştirilmelidir. Vizyon kazandırılmalıdır. Ve sizin onun yaşındayken sahip olduğunuzdan daha fazlası onda olmalıdır ki ilerleme olabilsin. Benim 40 yaşımda geldiğim noktayı onları 20 yaşında getirebilirsem 20 yıl önceye ileriye götürmüş oluruz. Ne kadar da güzel bir vizyon.
1: Evet.
0: Ve bu anlamda bunu da yapabilme şeyimiz var mı? En azından gayretimiz var ve sonuç Allah'tan.
1: Tabii onu hep söylüyorsunuz hocam. Yani biz ne sonuçtan değil. Kesinlikle. Olayla karşı

0: karşılaştığımızdaki tutumumuzdan ve konumumuzdan, tercihlerimizden mesulüz. Yani bu sözlerinizle demin de söylediğiniz gibi emanet kıymetli.
1: Çok kıymetli.
0: Emanetin verildiği kişiler de kıymetli. Bu anlamda çocuklara bakarsak onlar çok daha farklı bir konuma yerleşiyorlar. Yani nasıl çok sevdiğiniz bir insandan aldığınız bir objeyi, bir şeyi, neyse o şey, ona nasıl değer verip gözünüzden sakınarak ona muamele ediyorsanız, mal da olabilir, evlat da olabilir, her ne olursa olsun sizde emanet olan şey, ilim olur, akıl olur, beden olur, sağlık olur, sıhhat olur, boş zaman olur. Hepsine de o değeri, o kıymeti vererek ona muamele
1: Kesinlikle.
0: etmiş
1: Zaten
0: oluyorsunuz.
1: El Malik ismi, esmasının gözlüğü bize bunu sağlayacak.
0: İnşallah.
1: İnşallah. Ve o gözlükle baktığımızda şeyi de bileceğiz. Her şey sonlu. Her şey
0: Evet.
1: gerçek sahibine
0: Evet.
1: rücu edecek.
0: Evet.
1: Geri iade edilecek.
0: Evet.
1: İade edilmek zorunda. Yani bunun lamıcımı yok. Bir kere bunu görmek. Başta kendi canımı iade edeceğiz. Yani
0: Yani ölüm anında
1: tabii.
0: kabrimize neleri götürebileceksek onlar bizim.
1: Evet, aynen öyle.
0: Neyi götüremeyeceksek geri kalan her şey
1: Aynen öyle.
0: emanet. Nefes bile emanet. Çünkü onu da
1: Kesinlikle.
0: dünyada bırakıyoruz kabre girdiğimiz
1: Aynen
0: zaman.
1: öyle.
0: Her
1: Aynen
0: şey
1: öyle.
0: onunla beraber kalacak. Yanımızda sadece bunları gerçekleştirmek için yaptığımız amellerimiz, zihnimiz, ruhumuz çünkü gelecek öbür aleme. Ona ait olan diğer bütün özelliklerle beraber.
1: Evet,
0: Yani,
1: kesinlikle.
0: evet.
1: Ve emanetin de bizde olması ve bazı emanetlerin bize has kılınması, ona ne kadar ehil olduğumuzu göstermenin de bir fırsatı diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Bazen ara ara hani böyle şey aklıma gelir. Ya hani otursaydın kendini ilme verseydin, çoluk çocuk bir de bu hayat, sonra düşünürüm. Yani bazen hani annelik bazen zor geliyor. Derim ki eğer Allah takdir etmişse bu en güzel takdirdir, en doğru takdirdir.
0: Evet.
1: İki değil, dört değil, üç tane vermiş. Demek ki bir
0: Elhamdülillah.
1: hikmeti var. Elhamdülillah. Hiç vermeyebilirdi, gene bir hikmeti vardı. Çok verebilirdi, gene bir hikmeti vardı. Kazancımız belli, senin belli, benim belli. Bazen artar, bazen eksilir. Ama bir şey vardır. Yani bir tabii bu anlamda şu gayretlerimizi bir kenara bırakmak değil. Zaten hani verirse verir, vermezse vermez değil. Aynı zamanda bizim bunu sağlayacak her türlü işte akıl gibi, irade gibi, vicdan gibi, amel gibi çalışmalarımızın bereketlenmesi var. Yani biz elbette çaba göstereceğiz. Ama bu mülk için olduğunda çabanın bir karşılığı olma
0: Olmayacak.
1: ihtimali yok. Ama bu bizim amel defterimizi doldurmak içinse çok önemli. Çok çok önemli. Bizim hiç durmamamız gerek, hep çalışmamız gerek, hep çalışmamız gerekiyor. Ve o noktada hani bu çalışma rızkı, mülkü vesile kılıyor olabilir. Ama bu vesile değildir esas. O çalışmanın esas niyetidir bizim için önemli olan ve Allah katındaki değer olan. Hani hep anlatırım ya, bir çocuğun kumbarasındaki tüm paraları vermesi o
0: Evet.
1: tabloyu satan adam için bir anlam ifade
0: İfade etmez.
1: etmiyor ama fiyat olarak. Fakat diyor ki cebi tüm malını mülkünü veren birisini bulmak
0: Aynen.
1: zordur.
0: Evet.
1: Hakikaten Allah katındaki değerimiz de o. Yani bizim çabamızın niceliği değildir. O çabadaki gösterdiğimiz gayret bizdeki gücü, yani kumbaramızdaki ne kadarı varsa ve onun ne kadarını vermişsek değerli. Böyle bakmak gerektiğine inanıyorum.
0: Evet, bu bizim bütün dünyayla, dünya içinde var olan insanlarla, varlıklarla olan ilişkimizi de çok önemli oranda belirleyen
1: Tabii
0: bir
1: ki.
0: özellik.
1: Tabii ki.
0: Yani hem verici el olurken ne ve yani mal olarak anlaşılmasın
1: Tabii ki.
0: söylediğim. Yani verici olan her ne durumda ol, ne verirse versin kişi, verici olanın da alıcı durumda olanın da durumunu, konumunu hem karşısındaki insanla hem dünyayla hem Rabbi ile olan konumunu belirleyen bir
1: Çok
0: şey.
1: önemli bir yere temas ettiniz. Belki de biz hep vermeden bahsettik ama hiç almanın
0: Almaktan.
1: bahsetmedik ve alırken de neye itibar ettiğimizden bahsetmedik. Çok önemli bir şey. Size birisinin yaptığı iyilik, esas o iyiliğe vesile kılanın ve o iyiliği yapana o mülkü verenin
0: Verinin.
1: ve o mülkü size transfer ettirenin O hediyeyi

0: Size ayağınızı getirtenin esas övgüye layık olduğunu bilmeliyiz. Yani kişi, önümüze gelen kişiler sadece vesiledir. Biz biliriz ki hamd sadece Allah'a
1: Allah'adır.
0: edilir ve o hamd gerektiren zamandır. Bazen şey yaparım. Geçen de bir şey yaşadım. Önüme çıktı bir talepçi. Hemen yani elimde ne varsa. Sonra dedim ki Allah'ım, yani buna nasip ediyor olman bile büyük bir şeref. Çıkmayabilirdi. Ve ben o infakı yapmamış olabilirim. Alan içinse onun, hani bazen şey yapıyorlar, talep ettiğinizde hayır diyor ihtiyacı olsa bile. Ben de diyorum ki benim hayır işlememe vesile ol. Benim sana çok ihtiyacım var. Yani onu vermeye çok ihtiyacım var. Bazen hiç denk gelmiyor Serpil Hanım. Yani sonra diyorsun ki Allah'ım, ben bir şey mi kaybettim? Yani vermek istiyorum ama denk gelmiyor. Bazen de üstünüze geliyor. Şimdi birisi yanaştı, bir şey istiyor. Dedi ki işte ama o şunu burada harcayacak. Fark etmez, benim verdiğimle o bir kereliğe mahsus alabilir. Ama ben o hesabı bir daha geri iade
1: İade
0: edemem.
1: edemem.
0: Bir kere gelmiş, benden istiyor. O isteğini, verecek hiçbir şeyim yoksa bile gavlum meysurayla veririm. Ne?
1: Evet.
0: Onun işine gönül alıcı söz söylerim. Ona şey, hoş gelen, ikram gelen söz söylerim ki geçer ya da bulunur inşallah. Sabret, dua et. Duaları
1: Evet.
0: Allah icabet eder gibi güzel sözlerle onun yüreğine su serpmek.
1: En
0: Serpil.
1: güzel
0: O da
1: veriş,
0: tabii,
1: vergidir
0: o da
1: belki bu
0: bir
1: da.
0: veriş.
1: Evet.
0: Bu anlamda verdiğin de senin de değil ha.
1: Evet.
0: Sadece sana yani bir bakıma ben şöyle görüyorum, hani bir görev listende, checklistinde bir maddeyi de atmış gibi görüyorum. Yani o
1: Evet.
0: sana emanetti, duruyordu, onu taşıyıcı olarak bir başkasına sevk etmiş
1: Evet,
0: oldun.
1: evet.
0: Ne kadar
1: Ve
0: güzel bir görev.
1: bu dolaşımı da organize eden Allah Teala Hazretleri bir gün sizi buna vesile eder, bir gün beni, bir gün bir
0: Hepimizi
1: başkasını.
0: sınıyor, hepimizi sınıyor.
1: Evet.
0: Hepimizi, herkesle, birbiriyle sınıyor. Ve Allah bu sınamalardan geçenlerden eylesin.
1: Amin.
0: O idraki, o tefekkürü, o şeyi, fark edişi, fıkı
1: O
0: hissetmeliyiz
1: farkındalığı,
0: ki,
1: evet.
0: farkındalığı, irade edip onu kullanmalıyız ki. Ben çok yaşarım biliyor musunuz? Geçip gittikten sonra ya niye yapmadım?
1: Evet.
0: Niye yapmadım? Yani neyi dert ettim? O an birisi size fısıldar. Ya boş ver şimdi, verme, ya da bir
1: Ya
0: sürü
1: da daha
0: ihtiyacım var.
1: sonra,
0: Sonra
1: evet.
0: verirsin. İşte şunu da kazan, ondan sonra verirsin dediği zaman ömrün yetecek mi bilmiyorsun. Ertelemiş oluyorsun. Oysa
1: Hesap giriyor işte işin içine. Yani
0: evet.
1: hesabı değil de nasibi kollamak daha
0: Allah
1: sonra.
0: hesapsız verendir.
1: Evet. Ama
0: Rızkı
1: biz
0: hesap.
1: hesaplıyoruz hocam.
0: Evet.
1: Yani bu yanlış bir şey mi? Yani hesap ederek davranmak, tedbir, hani tedebbür etmeli insan dediniz. Yani
0: Tabii,
1: onunla nasıl
0: yani
1: bağdaştıracağız?
0: sonuçta hesap Allah'ın ismi olduğuna göre
1: Hı.
0: bu isim önemli bir isim ve güzel bir isim. Hasip ismi.
1: Hı.
0: O geldiğinde konuşacağız muhtemelen.
1: Nasıl
0: İnsan
1: bağlantılı değil mi hepsi birbirine?
0: çok, yani
1: Elhamdülillah.
0: ben Esma'da zaten şunu görüyorum. Bir kere burada bu olayda hangi Esma'yla okursan neye varırsın? Hiçbir Esma öteki Esma'yı ezip geçmiyor. Tam tersi, asla yok etmiyor. Asla birbirinin zıttı da değil. Hani
1: Evet.
0: bazen zıt gibi gözükür. İşte alçaltan,
1: Hı.
0: yükselten,
1: Mesela
0: genişleten,
1: merhametli ve
0: daraltan
1: gazap
0: gibi.
1: sahibi
0: Ama hayır, öyle değil.
1: değil.
0: Yani onlar öyle birbirini bütünlüyor ki bakıyorsun, evet ya, evet böyle olmalı. Onun alçaltması da bir hayır,
1: Yükseltmesi.
0: yükseltmesi de bir hayır. Yani bir hikmeti var ve öyle baktığınızda onun hesap edişi de, hesapsızlığı da bir bakıma önemli. Biz tabii insanoğlu olarak şeyi, Allah bizim yaratılışımıza bazı şeyler koymuş. Koymuş ki bunları terbiye ederek güzelleştirmeyi de bize bırakmış. Ve bu anlamda nefsimiz için, hevamızdır çünkü, eğer hesabı heva yaptırtıyorsa ciddi sorun var demektir. Çünkü o istif yapar, o tedbirler alır. Tedbirler alırken varsayımlar üzerine, hatta vehim üzerine,
1: Mübalağa
0: hayal
1: eder.
0: üzerine vehim üretir
1: Evet.
0: filan. Ama siz Esma yollu baktığınızda buna. O hesabınız ahiret üzere olur.
1: Evet.
0: Ben bunun hesabını nasıl veririm? Bunun hesabını doğru vermek için

0: için şuraya koysam, yani bunu hesap etmeyi doğru bulurum ama heva kaynaklı hesabı da yanlış bulurum. O yüzden hesap belki nerede kullanıldığıyla ilgili
1: alakalı.
0: olmalıdır diye düşünüyorum.
1: Ahirete yönelik olursa
0: Zaten
1: asıl hesap ona göre yapılmalı.
0: ahiretsiz hiçbir şeye bakmamak lazım.
1: Evet.
0: Ahiretteki karşılıklarını dikkate almak lazım. Ve belki de hani Rabbimiz bize esmasını bildirirken de ahiretle bütünlüğü bildirdiğinde çok anlamlı oluyor. Onu görüyorsunuz ve oradaki zaten sadece Allah'a iman değil ahirete de iman sürekli birlikte kullanılır. Allah'a ve ahirete iman edenler diye tamlama şeklinde gelir birçok ayette. Çünkü Allah'a imanın garantisidir ahirete iman. Ahirete iman etmeyen Allah'a gerçekten iman ediyor
1: Etmiş sayılmaz.
0: sayılmaz.
1: Evet.
0: Çünkü ahirete iman ne demek biliyor musunuz? Kesin kes olacağını ve kesin kes sorgudan geçeceğinizi ve kesin kes yargılanırken çok adil olacağını ve yaptığınız her bir şeyin bedelinin ödeneceğine iman etmek
1: Etmek demek.
0: demektir.
1: Bu şurada yaşansa hesaba çekilecek bir şey de çıkmaz Allah'ın izniyle, ama tabii o şuuru, o
0: Allah
1: farkındalığı ve
0: hesabı kolay
1: bilinci.
0: verenlerden
1: Amin,
0: eylesin.
1: amin. Doğru Allah bilgisi çok önemli hocam.
0: Söylediklerimizi hayata
1: Geçirmeyi.
0: geçirme kolaylığı ve gücü versin
1: Evet.
0: ve bunu yaparken de unutturmasın doğruları.
1: Evet. Bütün o
0: Hep bize
1: potansiyellere
0: hatırlatanlar
1: sahibiz.
0: olsun.
1: Evet.
0: Evet.
1: Salihlerle beraber olmak o
0: Evet,
1: yüzden çok önemli.
0: ebrarlarla, salihlerle
1: Ebrarlarla.
0: birlikte eylesin.
1: Evet.
0: Canımızı alırken de hep iyilerin yanındayken alsın.
1: Salihlerle ilgili bazı mübalağalı ifadeler var. İşte onlarla beraber şu kadar büyük sevap, bu kadar büyük. Hani insanların dikkatini çekmek için belki yapılıyor bunlar, ama düşünüldüğünde hakikaten çok önemli. Çünkü o
0: Çok önemli.
1: salihlerle unuttuğunuzu hatırlatmak, yapmadığınızı düzeltmek, yanlışınızı düzeltmek.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Eğitimde kuraldır. Bir bilgiyi sözel söylediğinizde yaptıramazsınız. Ama bir şeyi yapanın yanında
1: Yaparsanız.
0: olursanız yaparsınız.
1: Evet.
0: Yapanı gördüğünüz an kolaylaşır iş.
1: Evet.
0: Çünkü Allah insana halden hale geçirme gibi bir imkan
1: Özellik vermiş.
0: vermiş. Sadece senin halini bakıp beğenip Allah'ım ben de yapabilirim. Yapabiliyor. Bak ne kadar kolaymış dedirten bir sistem bu. Ama bunu lafla anlatsanız,
1: Hiçbir
0: anlatmanız
1: anlamı
0: çok daha
1: olmaz.
0: zor olabilir.
1: Evet.
0: Ama haliniz de varsa geçiyor. Ne kadar güzel. Salihlerin yanında olmak demek salih olmayı getiriyor çünkü.
1: Evet.
0: Çünkü onu yaptığını sen de yapıyorsun. Ve bir şey daha. Allah bize hep salihlerle birlikte olmayı nasip etsin.
1: Amin.
0: Salihlerle olduğunuzda iş kolaylaşmasının ötesinde hep işiniz salih üzere oluyor. Islah
1: Evet,
0: üzere
1: ıslah
0: oluyor.
1: üzere.
0: Geliştirme üzere. Kendisi için değil, hep ötekisi için çalışır salihler. Yani
1: Kendisini düşünse salih olmaz
0: ameli hep
1: zaten.
0: başkası vardır amelin
1: Evet.
0: içinde. Hep onun için gayret vardır. Hep onu iyileştirme vardır. Hep onu geliştirme vardır.
1: Evet, Allah nasip etsin.
0: Amin.
1: Salihlerle olmayı,
0: Amin.
1: salihlerden de olmayı inşallah. Çok
0: İnşallah.
1: teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: efendim. Yine çok
0: teşekkür
1: güzel
0: ederim.
1: bir programdı. Haftaya inşallah tekrar. Hangi isim?
0: Bakalım.
1: Bakalım. Peki. Peki. Allah'a emanet olun hocam. Çok
0: Aynen.
1: teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, programımızda Profesör Doktor Ayşen Gürcan bizimleydi. Haftaya bir başka Esma ile birlikte olacağız efendim. O vakte deyin, Allah'a emanet olun.
2: Esma'dan yansımalar sona erdi.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Fakra dinle, farkında ol.
1: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş burada kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye cam verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dabaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'nda çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'nda pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoşum. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizim. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

Allah'ım. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin ve yerin nurusun. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen gök ve yerleri ayakta tutansın. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin, yerin ve bunların içinde bulunanların terbiye edicisisin. Sen haksın, vaadin de haktır. Sözün haktır, sana kavuşmak haktır. Cennet haktır, cehennem de haktır. Peygamberler haktır, kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım, sana güvendim. Sana yöneldim.

Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Hakkımı aramada senin hakimliğine başvurdum. Daha önce yaptığım ve daha sonra yapacağım hataları affet. Gizli işlediğim, aleni yaptığım hataları affet. İlahi, senden başka ilah yok.

0: Sağduyulu akıl. Hakikati kavramanın, faydalı olana ulaşmanın anahtarı, insana bahşedilen nimet akılla saklı. Sağduyulu akıl özel söyleşisi başlıyor.
1: Akre stüdyolarından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir programla birlikte selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Sağduyulu akıl özel gündemiyle çeşitli programlarla sizleri buluşturuyoruz. Bu manada belgeseller ve farklı alanlardan konuklarımızla özel söyleşiler yayına geliyor. Bu seride de kıymetli bir misafirimizle yine bu bahisle sohbetimiz olacak. Daha evvel de yine kendileriyle bir programımızda misafir etmiştik. Felsefe bölümü doktor öğretim üyesi Sayın Yasin Ramazan Başaran Beyefendi. Değerli hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar tekrar.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
1: Sizlerdeyiz, teşekkür ediyoruz. Değerli hocam daha evvelki programımızda sizinle özellikle duygu düşünce ekseninde duygunun düşünceleri, düşüncelerin duyguları etkilediği, beslediği durumlar üzerine biraz da içinde bulunduğumuz dijital çağ ekseninde bu kavramları konuşmaya çalıştık. Hayatımızdaki etkilerine, yönlerine değinmeye çalıştık. Sizin de alanınız olarak eleştirel düşünme ekseninde bu serimize devam etmek isteriz. Dinleyenlerimiz de hatırlayacaklardır. Düşün, bir de Sağlıklı Düşün adını taşıyan bir kitabınız da var. Pek çok çalışmanız da var. Eleştirel düşünme ve din felsefesi alanında akademik çalışmalarınız, dersleriniz var. Bugün de duygu ve düşüncelerden sonra artık eyleme geçme vakti diye düşünerek işin karar alma sürecine değinelim. Ya da evvelinde düşüncelerin, duyguların davranışları etkisinden söz edelim dilerseniz. Yine tabii bunları sağduyulu akıl ekseninde değerlendirmeye çalışıyoruz. Nelerdir davranışlarımıza etkileri ya da onu etkileyen hususlar nelerdir?
2: Şöyle başlamak isterim. Aslında biz düşüncelerimizi yaşarız. Nasıl düşünüyorsanız hayatınızı öyle algılarsınız ve algıladığınız şeyi de hayatınızda farklı şekilde yansıtırsınız. Şimdi düşündüğümüz yani günlük hayatta karşımıza gelen şeylerin önemli bir kısmı bize paket halinde gelir, hazır olarak gelir ve biz bunları bir değerlendirmeye tabi tutmadan kullanmaya alışırız. Çünkü bu daha kolaydır. Yani daha az enerji ister, daha az çaba ister. Bunun için geçen programda bir miktar kaynaklardan bahsetmiştik. Nerelerden beslenirsek düşüncelerimiz o kadar

0: sağlıklı olur demiştik. Bunun bir diğer veçhesi de günlük hayatta yaptıklarımız, ettiklerimiz ve aslında maruz kaldığımız şeylerdir. Yani düşünceyi bir izole bir şey olarak algılamamamız lazım. Düşünme hayatın içerisinde integral bir parçadır ve biz aslında davranışlarımızla da düşünmeye devam ederiz. Yani böyle düşünme ayrı bir şey, bunun dışında bir de davranışlar var ya da işte beden ayrı bir şey, bunun dışında bir de ruh var. Böyle bir şey gibi değil de bir bütün halinde kendimizi düşünmek zorundayız. Düşüncelerimizle davranışlarımızı etki ettiğimiz gibi davranışlarımızla da düşüncemizi etki ederiz. Yani mesela işte sabah erken kalkar, henüz ekrana bakmadan falan yatağınızı toplar, kendinizle ilgilenir, mesela temizliğinize bakar, ondan sonra biraz okur, biraz tefekkür eder, hazırlık yapar. Böyle bir şey yaparsanız mesela gün boyu düşüneceğiniz şeylerin pek çoğunu etkilemiş olursunuz. Neden? Çünkü düşünce dediğimiz şey bu kadar izole bir şey değil, yani böyle bu dünyadan bağımsız gerçekleşmiyor. Sonuçta hormonlarımız var. Beynimizin aldığı bir yapı var ve bu yapıyı, oradaki işte sinapsların kurduğu bağlantıları biz bir şekilde önceden kontrol edebiliyoruz. Bu şu demek, davranışlar düşünceyi etkiliyor. Ama geri dönüşte olarak düşünceler de davranışları etkilemeye başlıyor bu sefer. Nasıl etkiliyor? Karar alarak, kararlar vererek, bu kararları uygulamaya çalışarak veriyor. Bu böyle karşılıklı simbiyotik bir ilişki. Yani bir tanesi güçlü, bir tanesi güçsüz gibi değil de birinde yaptığımızın etkisini diğerinde görüyoruz. Onda yaptığımız etkisini bunda görüyoruz şeklinde düşünmemiz lazım.
1: Tabii pek çok karar, günlük kararlar var, orta uzun vadeli kararlarımız var, bireysel kurumsal kararlar var. Bunların hepsi ayrı ayrı birer program konusu neticede ya da konu bahsi olarak değerlendirilebilir. Düşünmenin daha ilerisi tefekkür boyutu var. Biz şu an o aşamada değil, sadece günlük kararlarımızı etkileyen düşünceden söz ediyoruz ve bunların birbirini etkilemesinden söz ediyoruz, değil mi?
0: Evet. Yani günlük hayatımızda aslında verdiğimiz kararların önemli bir çoğunluğu, farkında olalım ya da olmayalım, daha önce aklımıza geçen şeylerden kaynaklanır.
1: Meşhur bir söz vardır ya da günlük hayata da oturmuştur, yani duygularınıza dikkat edin, düşüncelerinize dönüşür,
0: Evet.
1: düşüncelerinize dikkat edin, davranışa dönüşür
0: Kesinlikle
1: gibi.
0: çok doğru bir söz. Şunu söylemek lazım. Yani düşünmenin zaten en genel amacı, teorik ya da pratik olsun, bir şekilde karar almaktır. Yani belli bir konuda konum almak, karar almaktır. Böyle amaçsız düşünme dediğimiz, yani hiçbir şey yere varmayacak şeylerin düşünülmesinin zaten hani overthinking gibi psikolojide de ilgilenilen bir şey, yani aşırı düşünme şeklinde hastalıklı bir tarafı var. Biz düşünme dediğimizde, sağduyulu düşünme dediğimizde kastettiğimiz şey aslında karar almak üzere yaptığımız bir amacı olan düşünme. Bir şeyi gerçekleştirmek için sağlıklı düşünmeye, sağduyulu düşünmeye çalışıyoruz.
1: Buraya tekrar gelelim hocam, ama karar demişken bir de son zamanlarda karşımıza çıkan ilginç kavramlardan biri karar yorgunluğu gibi bir tanımlaması var, ifadesi var daha doğrusu. Hani birçok uyaran var, birçok yapmak gereken şey var ama bunlar arasında neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilememe, düşünememe, karar verememe problemi var. Hatta bu belki odaklanmanın getirdiği ya da sürekli uyaranla meşgul olmanın getirdiği bir problem. Neredeyse günlük aktivitelere karar vermekte bile zorlanmaya gelen bir
0: Evet,
1: insanoğlu yapısından söz ediliyor.
0: burada gerçekten hani karar yorgunluğu ya da irade yorgunluğu dediğimiz şey aslında sürpriz değil. Mesela şöyle düşünün, şu anda bir radyo programı dinliyorsunuz ve ne dinleyeceğinize aslında siz karar vermediniz. Sadece radyo istasyonunu seçtiniz. Ne geleceğine buradaki programcı ya da işte DJ,
1: Yayın ekibi
0: yayın ekibi karar
1: hazırladı.
0: veriyor, hazırlıyor, işte müziği seçiyor ya da konuyu seçiyor falan. Ama genel tüketim eğilimine bakarsanız, işte mesela bir müzik programınız var, siz seçiyorsunuz oradan neleri dinleyeceğini, işte bir çalma listesi oluşturuyorsunuz, sizin seçmenizi istiyor. Bakın, başladınız seçmeye. İşte film izleyeceksiniz, artık televizyonda ne çıkarsa izlemiyorsunuz. Gidiyorsunuz işte onun platformdan filmi seçmeye çalışıyorsunuz ya da programı. Nedir? Habire seçmeye, karar vermeye çalışıyorsunuz. Hatta yaşayanlar vardır. Hani bir film izleyeceğim ama ne izleyeyim diye seçmeye çalışırken bir yarım saat, bir saat geçiyor. Vazgeçiyorsunuz, bir şey de bulamıyorsunuz. Halbuki o anda mesela film izlemek istediğinizde herhangi bir şey izleseniz belki bir şey izlemiş olacaktınız. Dolayısıyla aslında bu

0: Yani düşünme ve karar verme sürecinde seçim önemli. Ama her şey bizim bireysel tercihlerimiz değil. Bunu anlamamız lazım. Bazı şeyleri yapmamız gerekiyor ya da yapmamız iyi olur diye birilerinden duymamız, düşünmemiz, tavsiye almamız. Mesela şu kitabı oku çok güzel diyen birisinin tavsiyesini aldığımızda biz tercih etmiş olmayız ama kitabı okumuş oluruz. Böyle düşünün. Ve bu süreçleri aslında yani gerçekten insani ilişkileri geliştirdiğimizde, karşılıklı alışverişi geliştirdiğimizde karar vereceğimiz şeylerde de daha sağlıklı kararlar verdiğimizi görmeye başlarız. Çünkü böyle lüzumsuz şeylerde aslında tercih yapmak zorunda değiliz. Yani o yorgunluğu lüzumsuz şeylerde yaşadığımızda lüzumlu şeylerde karar veremiyoruz. Çünkü yoruluyoruz artık. Ama ya ne önemi var? Hani biraz müzik dinlersiniz, işte şu filmi değil de o filmi izlersiniz ya da işte şu kitabı biraz okursunuz, beğenmediniz mi? Bırakın başka bir kitaba geçebilirsiniz. Bu kararlar bu kadar önemli değil ama daha önemli bir karar geldiğinde bir dakika. Ben burada tercihimi yapmak zorundayım. Yani burada düşünmek zorundayım, mesafe koymak zorundayım diyebileceğiniz bir dinginliği yaşamalısınız.
1: Evet, çok güzel. Peki bunu nasıl yakalayacağız? Gelelim buraya hocam. Yani doğru karar verebilmeye geliyor iş galiba. Bunu sağlamanın yolu, yöntemi nedir?
0: Önce psikolojik yanından başlayayım. Doğru karar dediğimizin evrensel bir tanımı yok. Verdiğiniz her karar, ama her karar sonucunda yanlış çıkabilir. Çünkü geleceği bilmiyoruz. Çünkü bilgimiz mutlak değil. Biz bilgi itibariyle kısıtlı birer kuluz. Bunu bilmemiz lazım. Vereceğimiz kararlarda tabii ki sonuçlarını gözeteceğiz. Geçen programda bahsettiğimiz gibi aslında bir amaca yönelik olarak düşünüyoruz ve bu amaçta verdiğimiz bir karardır. Ama bu amacı sağlayabilecek şeyler olabildiğince lokal kalmalı. Yani çok somut, hayal edebileceğimiz, gözümüzde canlandırabileceğimiz, mümkün olabildiğince kısa vadeli şeyler olursa bunu başarabilirsin. Mesela şöyle düşünelim. Ya ben bundan sonra çok kitap okuyacağım dediniz. Büyük ihtimalle hiç kitap okuyamazsınız. Böyle olmaz yani. Ama aklınızdan geçti. Ya ben çok kitap okumak istiyorum. O zaman bir haftada ben önümüzdeki hafta bir kitap okuyacağım derseniz, oraya odaklanırsanız, o bir
1: Yapılabilir hep.
0: yapılabilir hedefler, küçük hedefler. Yani bir de sonu belli hedefler. Amacınız sizin çok kitap okumak olabilir ama çok kitap zihin için çok belirsiz bir kavram. Yani çok kitap ne demek? Yani zihin bunu bilmez.
1: Orada da hangi kitap
0: Hangi kitap, ne oldu?
1: girdabına düşme durumu
0: Tabii.
1: var?
0: Bir de bazı kitap olur mesela bir ayda okunur, kalındır. Bazısı olur 3 günde okunur. Bunlar belirsiz şeyler ama ya şu kitabı okumak istiyorum, bunu da bir hafta veriyorum derseniz onu gerçekleştirebilirsiniz. Dolayısıyla aslında kararsızlık yahut da bizi böyle
1: Beyin belirsizliği sevmez deyip
0: sevmez,
1: demek ki
0: evet.
1: bu.
0: Böyle bir hani bu kamyon farı görmüş tavşan gibi kaldığımız durumlar oluyor ya. Çok şey yapabilirmişiz gibi geliyor ama onu küçültmediğimiz için öyle geliyor. Küçültürsek, daha küçük kararlar vermeye çalışırsak ya da onu çok büyük de olsa, uzun vadeli de olsa bir şey yapmaya çalışıyorsanız onu küçük parçalara bölerek yapmalısınız. Mesela bir dili öğreneceksiniz. Ben bir dili öğreneceğim, dili öğrenmeliyim diye aylarca bekleyebilirsiniz. Çünkü dil böyle birden öğrenilmez. Ama şu 10 kelimeyi öğreneceğim ya da işte şu konuyu halledeceğim bir haftada, 3 günde, 5 günde, şu bu ay tamamen şunlara odaklanacağım derseniz bir süre sonra zaten dili öğrenmeye başlıyorsunuz. Mesele böyle kararlarınızı parçalayabilmek, böyle yol
1: Uygulanabilir hale
0: uygulanabilir
1: getirmek.
0: hale getirmek, yol uğrakları belirleyebilmek. Ve şöyle düşünün, diyelim ki planlarınız gerçekleşmedi. Kitabı 3 günde okuyacağım dediniz ama 5 günde okudunuz. Eğer 3 gün demeseydiniz hiç okumayacaktınız.
1: Evet.
0: Ama 5 günde de olsa
1: Bu
0: okudunuz.
1: bir kayıp değil, yine bir kazanım
0: Çok büyük bir
1: neticede.
0: kazanım ve şunu da öğreniyorsunuz. Diyelim ki kitabı 3 gün dediniz ama 5 günde okudunuz. Kendiniz hakkında bilgi edinmeye başlıyorsunuz bu sefer. Ha, ben şöyle bir kitabı 3 günde değil de 5 günde okuyorum. Bir sonraki planlamanızda bu sefer benzer bir kitap geldiğinde işte ben bunu 5 günde okuyabilirim ya da daha uzun bir kitapsa 6 gün, daha kısaysa 4 gün diyebilirim. Böylece aslında bu süreç kendimizi tanıdığımız bir süreç haline geliyor. Kararlarımız daha rasyonel hale, daha uygulanabilir, daha mantıklı hale geliyor.
1: Burada da hani bir rutin ve alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Sanıyoruz ki artık o bizim hayatımızda

0: hayatımızın bir parçası oluversin.
1: Tabii ki. Yani şöyle düşünün. Mesela pazara gidiyoruz, domates alacağız. İşte her zaman aldığımız yerden domates almak çok büyük sorun değildir yani. Birkaç kez bakmışsınızdır ve orada alacağınız domatesin kalitesi, fiyatı, tecrübesi gelmiştir. Burada karar alma mekanizması ile ilgili çok ciddi bir sorun yaşamazsınız. Ha, baktınız domatesi iyi değildir, o zaman vazgeçip başka bir tezgahtan alabilirsiniz. Hı hı. Ama her kararımızın böyle olmadığını bilmemiz lazım. Yani mesela hayati kararlar vermemiz gerekir bazen. Bu kararın öncesinde ne yapmamız gerekiyor? Onu da değerlendirmemiz gerekiyor. Ben burada hangi sonucu istiyorum? Hayal gücümüzü kullanmamız lazım. Bazen işte sağduyulu düşünme çalışmalarında, sağlıklı düşünme çalışmalarında gözden kaçırdığımız şey bu olabiliyor. Hayal gücünün düşünmeye etkisi sandığımızdan çok daha fazla. Hı hı. Hayal etmemiz lazım. Kendimizi bu karar sonucunda nasıl birisi olarak görüyoruz ya da nerede görüyoruz? Ne yapıyorken hissetmek istiyoruz? Yani mesela az önceki örnekten devam edeyim. Bir dil öğrenmek istiyorsunuz. Dil öğrenmiş birisi olarak hayal ederseniz kendinizi, kararlarınızı uygulamakta çok daha yoğun bir motivasyonunuz olur. Çünkü o hayal gücü sizi alıp götürür. Yani biraz geleceğin gücünü kullanmak lazım. Bugüne sıkışmamak lazım. Hı hı. Sizi alacak ve diyecek ki yani evet sen dil bilen işte şu insanlarla o kendi dillerinde konuşabilen bir insansın. Biraz bunu oturup hayal etmek lazım. Yani gerçekten gözünüzü kapatıp hayal ederseniz motivasyonunuz artar.
0: Başarmış olmanın hissini tatmak lazım.
1: Tabii. O kişiliği, o kişiliğe biraz bürünmek lazım. Beyin hemen kendini ona adapte eder. Tamam, İspanyolca bilen birisi olmalıyım. O kelimelere odaklanır. İşte Arapça konuşan birisiyim falan. Bunu uygulamaya alışkanlık haline getirdiğinizde sizin söylediğiniz gibi işlerin çok daha kolaylaştığını görürsünüz karar alma mekanizmasında.
2: Sağduyulu akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırabilmenin, gerçek bilgiyle huzur ve mutluluğa erişmenin gücü.
0: Bazen de hayatta acele kararlar vermek gerekiyor. Evet. Bazen de düşünerek karar vermek gerekiyor. Tabii bu her hal ve şarta göre değişken bir durum. Bazen de denir ki en kötü karar kararsızlıktan iyidir. Tartışmaya açık bir durum tabii bu.
1: Evet.
0: Bütün bu yaklaşımları alt alta koyduğumuzda yine doğru karar vermek için nelere dikkat etmek lazım geliyor iş galiba, ne dersiniz?
1: Başlangıçta söylediğim gibi bunun mutlak bir formülü yok. Ama bu da zaten insanlık durumumuzla ilgili bir şey ve imtihanın sırrıdır.
0: Evet.
1: Bu böyle bir formül olsa imtihan olmazdı ve insanlık bu kadar bin yıldır muhtemelen bunun formülünü bulurdu. Ama kararlarımız bizim isteklerimiz ve arzularımızdan çok yoğun olarak etkilenir. Ve acele karar vermemiz gerektiği durumlarda o kararı verebilmek için öncesinde böyle bir duruma alışık olma haline bürünmemiz lazım. Yani nedir? Mesela ya ben dürüst olacağım. Kararımda ne olursa olsun mesela yalan söylemeyeceğim. Bakın bu mesela vazgeçilebilir bir karar değildir. Ha ama ölüm tehdidi aldınız ve yalan söylerseniz kurtulacaksınız. Tabii ki orada kararınız öldürülmemek olabilir. Yani bunu şöyle dile getirmek lazım. Acele karar verme aslında o anda verdiğiniz karar değildir. Kendinizi nasıl yetiştirdiyseniz acele kararınız da biraz öyle olur. Ve bunu hızlı ve yavaş düşünme olarak adlandırıyoruz. Hı hı. Hızlı düşünme aslında daha önceden kendinizi eğittiğiniz düşünmedir. Eğitmediyseniz otomatik bir şeyler gelişir. Başkalarından öğrendiğiniz ya da o anda kopyalayabildiğiniz bir şekilde gerçekleşir. Ama yavaş düşünme sırasında zaten bu tür durumlarda nasıl düşüneceğinizi, nasıl karar alacağınızı kestirerek ilerlersiniz. O yüzden yavaş düşünme imkanınız olduğunda düşünme eğitimi sağlamak lazım.
0: Çok güzel kavramlar bunlar hakikaten ve ciddi bir motivasyon da şu anda en azından bunları konuşurken bir motivasyon sağlıyor bize. Umarız dinleyenlerimize de. Bunu tabii bir yaşam tarzı haline getirmek mümkün mü? Çok güzel bir şey söylediniz. Kendini eğittiğiniz düşünce hızlı ya da yavaş düşünme gerektiren her halde size yol gösterir.
1: Evet.
0: Bunu bir yaşam becerisi haline getirmek mümkün mü? Ya da nasıl yapılabilir?
1: Mümkün tabii ki. Yani öncelikle böyle bir çevre edinmeniz lazım. Hmm. Yani size yanlış yaptığınızda yanlış yaptığınızı söyleyen, ama sizin kişiliğinize saldırmayan bir çevrenizin olması lazım. Bunu özellikle inanan bir insanın isteyerek, bilerek ve severek yapması lazım. Çünkü hepimiz insanız. Hepimiz buraya imtihan için geldik ve bunun sırrına erebilmek için de hatalarımızdan bizi alıkoyabilecek dostlar edinmemiz lazım. Evet. Çevre edinmemiz lazım. Aynı şekilde biz de insanlara hatalarını söyleyebilmemiz gerekir. Ama nasıl söyleyeceğiz? O insanın kişiliğini hedef alarak değil. Davranışını ya da düşüncesini hedef alarak. Şu davranışın yanlış, şu sözünde şöyle bir eksiklik var diyerek kişiyle davranışını ya da sözünü birbirinden ayırarak yaklaşmamız lazım. Böyle olunca kişiselleştirmeden ve dostlarımızla ilişkimizi bozmadan, aksine dostluğumuzu kuvvetlendirerek.
0: Evet, çok önemli. Tabii bunu işitirken de kabul edebilen bir erdeme sahip olmak
1: tabii
0: lazım.
1: Tabii ki karşılıklı yani. Hı-hı. Ben bunu kabul edeceğim. Aynı zamanda ben de böyle davranacağım ki gerçekten bunu yapabilmek kolay bir şey değil. Ama mesela sahabenin arasındaki iletişime baktığınızda çok enteresan şeyler görebiliyoruz. Yani çok net bir şekilde doğruları söylüyorlar ama aralarında bir husumet gerçekleşmiyor. Çok enteresan. Hı-hı. Bunu örnek alabilmeliyiz.
0: Umarız da öyle olur.
1: Evet.
2: Sağduyulu akıl.
0: Pekala hocam. Yani bunlar hakikaten bir hayat düsturu haline getirilebilirse hem kendimiz iyi, doğru, güzel kararlar alarak bu imtihanı inşallah güzellikle, hayırla neticelendirebilenlerden oluruz. Amin. Hem de toplumsal manada belki en küçük yapı taşı olarak aileden başlayarak, hı, çevremizden, sevdiklerimizden başlayarak bunu bir hayat düsturu haline getirebilirsek pek çok problemin üstesinden gelmek, elbette ki hayatın yolculuğunda karşımıza, hı, çıkabilecek zorluklar olacaktır. En azından onları aşmak için bize bir fener olur. Doğru karar almayı sağlar.
1: Tabii yani yanlış kararlar vermiş olmak bizi bu konuda yıldırmamalı. Hı. Çünkü gerçekten
0: yanlış... O an öyle düşünmüş, anlamış, kavramış olabiliriz.
1: Tabii ve bilgimiz yetmemiştir. Ve bunların hepsi tecrübedir. Yani hepimiz hayatımızda pek çok yanlış kararlar alıyoruz ve o kararları uyguladığımızda öğreniyoruz ki o karar yanlışmış. Bunlardan ders çıkarmak lazım. Bunlardan öğrenmek lazım. Gocunmamak lazım. Yani kararı ben verdim diye o karara yapışmamak lazım. Mesela özellikle Müslüman olduğumuz için bunu yapabilmek de çok önemli. Çünkü zaten yani tövbe dediğimiz bir şey bu yüzden var. Evet, o anda doğru olduğunu düşündük belki. Ama yanlış bir karardı. Kararda ısrar etmemek. Bu bizi olgunlaştırır. Bu bizi büyütür. Bu bizi gerçekten doğru kararlar almaya yönlendirebilir. Ve inşallah da şöyle düşünelim. Sağduyulu düşünmenin bir veçhesi aldığımız kararların arkasında durmayı istemektir. Hı hı. Ama arkasında durmayacağımız kararlardan da vazgeçebilme öngörüsünde bulunmaktır. Yani bu cesareti alabilmektir. Çünkü biz birer insanız. Yani hata yaptıysak hata yaptık diyebiliriz. Gerçekten düşünmenin esas amacı karar almaksa yanlış kararlarımız yanlış düşüncelere dayanıyordur. O düşünceleri sorgularız, o davranışları sorgularız ve bilgi eksikliğimizi gidermek bu şekilde mümkün olur. Hı-hı. Ben bu konuyu da bilmiyormuşum, bilgim eksikmiş. O yüzden yanlış kararlar almışım diyebiliriz ve çoğunlukla da böyledir. Yanlış kararların büyük çoğunluğu ya bilgi eksikliğindendir. Bizi bunu yönlendiriyorsa zaten işte içtihat ile ilgili söylendiği gibi yanlış içtihat edene bir sevap, doğru edene iki sevap. Hı hı. Yani her halükarda o kararı vermek durumunda kalabiliyoruz.
0: Evet, harikulade değerli hocam. Yani çokça şeyden bahsedilebilir bu husus ama çok da güzel bir, ne diyelim, tırnak için bağlama doğru da geldi mevzu. Hatırımızda kalsın diyerek belki burada da tamamlayabiliriz veya eklemek istediğiniz varsa doğru karar almak noktasında dikkat edileceklerle alakalı onları da istirham edebiliriz.
1: Şöyle söyleyeyim, gerçekten karar alma konusunda ciddi bir yoğunluk yaşayan varsa, yani hani hayatımızda kararlar böyle karşımızda işte ışıklandırılmış parlak iki seçenek olarak durmaz. Yani filmlerde ya da kitaplarda, hikayelerde böyle şeyler olur ama bunlar biraz sanatsal şeylerdir. Ama hayatımızdaki kararlar bu kadar net olmayabilir.
0: Gri alanlar da
1: gri alanlar vardır. Seçenekler iki değildir genelde. Hı hı. Ya da birini seçtiğinizdeki risk çok fazladır. Öbürünü seçtiğinizde belki bambaşka bir şeyden vazgeçmeniz

0: gerekir. Karar almak kolay bir şey değil ve her halükarda risklidir. Ama şunu karar vermemiz lazım aslında öncelikle. Ben bununla ne gerçekleştirmek istiyorum? Bazı şeylerden vazgeçmemiz gerekebilir karar alırken. Bunu da göze almamız lazım. Öyle hani bir taşla iki kuş vurayım ya da işte bir kararı vereceğim ama öbüründen de vazgeçmeyeyim dememiz bizi kararsız bırakır. Yani bunu şöyle düşünelim. Paranız var ve araba almak istiyorsunuz ama beğendiğiniz bir siyah araba var, bir de kırmızı araba var. İkisinden birisine karar vereceksiniz ve veremiyorsunuz. Neden? Çünkü ikisini aynı anda istiyorsunuz. Bu bilgiyle ilgili olmayabilir. Sadece şunu hatırda tutalım. İkisini de siz istiyorsunuz. Dolayısıyla bazen karar almak sadece birinden vazgeçmektir. Bu vazgeçme gönüllülüğünü ya da bu vazgeçme cesaretini gösterirsek daha rahat karar alırız diye düşünüyorum. Bu kadar da kararsız kalmak çok sağlıklı olmayabilir.
1: Pekala hocam, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Başlarken tabii böyle bu kavramlar, terimler böyle çok soyut gibi görünüyor ama böyle sohbetin ilerleyen dakikalarında verdiğiniz o çok güzel örneklerle de zihnimize oturmuş oluyor. Kendi adıma keyif aldığım ve hayatım adına da önemli notlar aldığımı düşündüğüm bir söyleşi oldu. Umarız dinleyenlerimiz de aynı keyfi alarak onlar da bu hayat yolculuğunda karar alma süreçlerinde bu kriterleri de değerlendirerek yol alırlar. Çok teşekkür ederiz
0: Ben de
1: katıldığınız,
0: çok
1: aktardığınız
0: teşekkür
1: bilgiler
0: ederim.
1: için.
0: Keyifli bir sohbet oldu.
1: Değerli dinleyenlerimiz, stüdyo misafirimiz öğretim üyesi Sayın Yasin Ramazan Başaran beyefendiydi. Kıymetli hocamızla serimizin, yani sağduyulu akıl söyleşilerimizin olduğu serimizde bu kez karar alma süreçlerine değindik ve noktaladık programımızı. Bir başka programda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Sağduyulu Akıl özel söyleşisini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Efendim, nezakete niçin ihtiyaç var? Öncelikle insanın mutluluğu için nezakete ihtiyaç var. İnsanları mutlu etmek istiyorsanız onlara zarif ve kibar davranın. Kendinizi mutlu etmek istiyorsanız yine insanlara zarif ve kibar davranın. Yani aslında içimizdeki güzellik duygusu ve içimizdeki insaniyetin gereği zarif olmamız gerekiyor. Kibar davranmamız gerekiyor. Ben nezaketi böyle algılıyorum. Kendimiz için değil diyorum nezaket. Aynı zamanda toplum içinde, topluluğun huzuru içinde, saygınlığı içinde nezakete ihtiyacımız var. Önce kendi huzurumuzu temin ediyoruz. Sonra toplumun sağlıklı yaşaması, toplumun sağlıklı yaşaması ve toplumun bekası içinde zarif bir insan olma ihtiyacımız var. Çünkü insanların zarafeti toplumun nezaketin zarif olması anlamına gelecektir. Nezaketin temeli sevgi ve saygıdır. Ve hiçbir dönemde bu temel değerlerin değişmemesi gerekiyor. Yani insanlara saygı, insanlara sevgi ama öncelikle kendimize sevgi ve kendimize saygı. Ve şuna inanıyorum ki kendini seven, kendisine saygı duyan bir insan ancak bir başkasını sevip ona saygı duyabilir. Yani insanlara saygı, bir insanın öncelikle kendisini sevmesi, sonra sayması, insanlığı sevmesi, sayması anlamına gelecektir. Onun için yani nezaket ve görgü kurallarının temelinde sevgi ve saygı vardır. Dolayısıyla hiçbir toplumda, hiçbir çağda bunun dışına çıkılması mümkün değildir. Yani bunlar insani değerlerdir, temel değerlerdir. Çağa göre veya bulunan yere göre değişecek kurallar değildir bunlar. Dolayısıyla hiçbir zaman değişmeyecektir.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

İstediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Öyleyken pek az şükretmektesiniz. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü O kullarından haberi olan hakkıyla görendir. Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Allah'tır. Böyleyken ya biz ya da siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. Şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve kısar da. Siz hayır için neyi harcarsanız Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilemediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. O Allah size kudretine dalalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz.

0: Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Akra.

İyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir tohum eker de bunların mahsulatından bir kuş veya insan veya hayvan yiyecek olsa bu onun için bir sadaka olur. Her nerede olursan ol, Allah'tan kork. Kötülüğün ardından onu yok eden bir iyilik yap ve insanlara güzel davran. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve insanlar arasında kendisine en iyi davranmam gereken kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Babandır. Sevgili dinleyenler, iyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Can İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve l-Akibet Müttekin. Salatu ve selamu ala Resulü'l-Mühammed ve ala Aleyhi ve Sahbihi Ecmain. Ve alemeyyihel ikhvan enni asfali.

0: الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بقي ثلث الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول من ذا الذي يدعوني أستجب إلى آخر الحديث. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatlerinden birisi de gece namazlarına devamdır. Gece namazlarına devamda çok fayda vardır. Hem dualar müstecap olur, hem de insanların gönülleri açılır. Feraset sahibi olurlar. Bunun için el-mü'minü yenzur bin murillah. Bu ferasetle müminden ileri gelir. Bu ferasetle gece namazlarına devam edenler de çok olur. Binaenaleyh, hiç olmazsa bir koyun sağacak kadar bir zamanda olsa geceleri kalkın, gece yarısından sonra hiç olmazsa 2, 4, 6, 8 ne kadar kılabilirseniz bir namaz kılınız. Nafile bir namaz. Halbuki bizler de boş da çok, boşlarımızdan da kalkıp da böyle bir kadar bir namaz kılsak bu da eftal. Onun için Cenab-ı Hak Celle ve Ala gecenin yarısından sonra rahmetlerini açar, kullarından yok mu dua edenler de ben onların duasına icabet edeyim der. Kulların duasına bakar yani. İntizarda Cenab-ı Hak kulların desinler istesinler benden de istediklerini onlara vereyim. Ama bu gün olursa başka da gece yarısından sonra yapılırsa çok hala olur. Bunun için gece ibadetlerinden dikkat etmek lazım. Biz yatsı namazını kılıyoruz ama bu o değil. Yatsı namazımızı kılmak ve farz olan borcumuzu ödemiş oluyoruz. Bu borcun gayrı nafile bir namaz, fazladan bir namaz. Yine buyuruyor, yok mu benden mağfiret dileyen? Hepimizde çok günah var. Her anda günah işlemekten hali de olamıyoruz. Binaenli istiğfar her zaman yaparız. Namazdan evvel yaparız, namazdan sonra yaparız, başka zamanlarda da yaparız ama gece yarısından sonra yapılan istiğfarların fadail ayrıdır. Onun için men zellezi yestağfirini feağfiru lehu. Onun günahlarını ben mağfiret edeyim buyurmuş. Kimdir o ki sıkıntıya düşmüştür? Zorluk içerisindedir. Derdi belası, sıkıntısı vardır. Bunlardan dolayı ya Rab benim bu derdimi gider, bana sıhhat ver, afiyet ver, zaruretimi de gider, dünyalık da ver diye bir şeyler isterse Allah-u Teala onu da hazinelerinden, gayb hazinelerinden verir, merzuk eder. Bu hatta yenfediral fecr, sabah namazının vaktine kadar, hani fecr doğuncaya kadar, sahur vakti bitinceye kadar bu böyle devam eder. Bunun için uyanık olmak Müslümanlara gerektir ki bu vakitleri takip etsinler. Her gece böyledir. Hazreti Ömer, bu daha evvel başlar ya, Hazreti Ömer'e de her gün bir nasihatçı gelirmiş. Hazreti Ömer'e her gün bir nasihatçı geliyor. Ona nasihat ediyor. Nefs, Hazreti Ömer'in nasihata ihtiyacı yok ama işte nefsin kabarmasın. Halife oldu. Reis cumhur oldu. Bundan dolayı geliyor, ona nasihat ediyor. Bir gün saçında ağarma hasıl olmuş. Beyazlık gelmiş. O zaman gelince demiş ki sen gelme artık. Vaiz bana geldi. Saçım ağardı artık. Binaenaleyh sana ihtiyacım yok. Bu bana yetiyor artık. Binaenaleyh insanın saçı ağrıma başladığı vakit de hala aklı başına gelmediyse bunun hali çok zordur. Binaenaleyh 60 yaşına geldiği vakit de اَحَبَّهُ اَهْلُ السَّمَا gökteki mahluklar ki meleklerdir. Onu severler artık. Ha, yok 60'ta değil. 60'ta Allah-u Teala ona tövbe nasip ediyor. 70'tekini göktekiler seviyor melekleri. فَاِذَا بَلَغَ سَمَانِينَ سَنَةً eğer 80 yaşını bulabildiyse اَسْبَتَ اللّٰهُ لُهُ حَسَنَاتِهِ وَمَحَا سَيَّةً onun hasenatını ifka eder. Siyyatları da siler. 80 senedir Allah'a secde ediyor. Namaz kılıyor, kulluk ediyor. Ve şeriat itibariyle çeşitli hataları vardır. İşte Cenab-ı Hak onun 80 senelik ömründeki ibadetini dolayı siyyatını siliveriyor, mahvediyor. Bunun için çok yaşamaya dikkat etmeli. Allah'ın takdiri ama insan da istemeli çok yaşamasına. فَيْذَا بَلَيْوَةِ السِّينَ eğer 90'a erişebilirse غَفَرَ اللّٰهُ لِهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ onun geçmişinde, gelecekte günahlarını mahvedir. Hiç günahsız kalır yani. Dua edelim de birbirimize Allah hayırlı çok uzun ömürler versin cümlemize. Onun için bu hadis Ebu Yala'nın Hatib'in Hazreti Enes'ten rivayetidir. اَسْكِدُ اللّٰهُ فِي الْعَفْ
1: Artık bu yeryüzünde Allah'ın esiri olaraktan, günahlardan azade olaraktan yaşıyor yani. اِذَا بَلَغَ الْغُلَامْ سَبْعَ سِن۪ينَ Çocuk 7 yaşına eriştiği vakitte فَاَمْرُوهُ بِالصَّلَةِ Ona namazla emrediniz. Memur değildir daha, farz değildir ona çocuğu ama bunun alıştırma bakımından hadi bakayım oğlum gel erkekse bunu elinden tutar camiye getirirsin yahut evde kılarken gel de sen de bakalım beraber kılalım diye ona emredersin. Alışsın. فَاِذَا بَلَغَ اَشْرًا 10 yaşına geldiği vakitte فَاَدْرِبُوهُ عَلَيْهَا Eğer kılmazsa onu teedip ediniz. Tabii burada kusurlarımızın hepimizde pek yok. Çocuklarımızı bu İslam terbiyesi üzerine yetiştirmekte hep gaflet içerisindeyiz. Allah cümlemizin muayene olsun. İzâ tâbel abdü. Hepimiz hatalı insanlarız. Her gün de hatalarımızdan kurtulmanın da imkanı yok. Biri biter, biri başlar. Bir insan tövbekar olduğu vakitte tâbel abdü. Tövbe ettik, tövbekar olduk. Ensellâzül hafazate zünûbehu. Bizim günahlarımızı yazan meleklerimiz var. Defterlerde varlarına. Cenab-ı Hak biz hakiki bir tövbe yapınca bizim bu günahlarımızı bu meleklere unuturur. Ve en zâlike cevârihahû. Elleri de unuturur. Ayakları da unuturur. Mesela kötü bir yere gitmiş, kötü bir iş yapmış, bu eli de unuturur. Bir daha yapmayacağım ya Rabbi dedi. Bu tövbesine karşı unuturur. Ve mâlimahû işte bir yerde yaptı onu. Bu yere de unuturur. Çünkü bu yaptığı yer de şehadet edecek. Yaptığı azalar da şehadet edecek. Bu şehadete meydan kalmamak için vaktiyle tövbe ederse Cenab-ı Hak bu yere de unutuyor, azaları da unutuyor. Günahsız olarak da huzur Rabbül Aleyhine gidiyor inşallah. اِذَا تَخَوَّفَ اَحَدَكُمُ السُّلْطَانِ Biriniz sizi korkutuyor. İdarecilerden birisi. O zaman sen de ki اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشُ الْعَظِيمِ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ فِلَانٍ فِلَانٍ Ya Rab beni filanın şerrinden muhafaza et diyerekten bu duayı okursun. Şeytandan ve insan. Ve onlara tabi olanlardan. O zaman Allah Celle Ala seni onların şerrinden muhafaza eder buyurur. Mühim şeylerden birisi şimdi adab-ı İslamiye'de. اِذَا تَرَكَ الْعَبْدُ دُعَاءَ لِلْوَالِدَيْنِ يَنْقَطُعُ عَنْهُ الرِّزْقِ Analarımız, babalarımız hepimizin var elhamdülillah. Bu analarımıza, babalarımıza vazifelerimizin başında gelen bir şeyin birisi 5 vakit namazın arkasında onların affı mağfiretini Cenab-ı Hak'tan istemek. Dünyada sağ iseler, Ya Rabbi onların ömürlerini uzun et, vücutlarına afiyet ver diyerekten dua etmek vazifemizken bunu yapmadığımız takdirde, yani ana babamıza dua etmediğimiz takdirde يَنْقَطِعُ عَنْهُ الرِّزْقِ Ondan rızık kat olunur. Rızkı kesilir. Bu rızık iki türlüdür. Birisine rızkı maddi, birisine de rızkı manevi derler. Rızkı maddi, yiyeceğimiz, içeceğimiz şeyler. Manevi rızıklar da gönüllere gelen füyuzat-ı ilahiyedir. Gönüllere gelecek füyuzat-ı ilahiyeye mani olurlar. Gelmez sana feyzat. Ne kadar tesbih çekersen çek, ne kadar ne okursan oku, senin feyzin kesilmiştir. Yani ırmaktan değirmene gelen su başka tarafa gidiyor. Değirmene su gelmez artık. Değirmene su gelmeyince saç nasıl dönmez, buğdaya un olmazsa senin de maneviyatın gelmez, senden de hayır olmaz. Suyu gelmeyen diye ben niye döner? Hiçbir şey benzemez. İşte binaenaleyh manevi şeyler gelmeyince insan susuz değirmene döner mesela. Bunun için ana babaya son derece hürmet, saygı göstermek vazifemiz olduğu gibi ayrıca da onlar hakkında hayır dualar etmek. Sağlarsa işte sıhhatlerine, afiyetlerine, ölmüşlerse onların da mağfireti için Cenab-ı Hak'tan 5 vakit namazda dua etmek vazifelerimizin başında gelir. Hazreti Enes'ten. اِذَا تَزَوَّجَ اَحَدُكُمْ Yine bak bizi yaratırken çift yaratmıştır. Erkekli kadınla. Binaenaleyh kadın erkeğe, erkekli kadına muhtaçtır. Evlenildiği takdirde çeşitli günahlara gelir. Büyüklü küçüldür. Çeşitli günahlara gelir ve bu günahlardan kendisini kurtarması da imkan olmaz. Binaenaleyh evlendiği vakitte acce şeytanı, şeytan kıyamet kopar. Eyvah yandım. Neden? Bu benden kurtardı yakasını. Bu benden yakasını kurtardı derdim. Feryadı figan eder. Asumme İbni Adem'e minni sülüsü dini. Bak üçten ikisini kurtardı benim elimden diyor şeytan. Yine böyle iki kimse evlendiklerini gördüğünüz vakitte siz onlara deyiniz ki Barakallahu leke ve barika alek. Bu sana da mübarek ol, sana da mübarek ol. Allah ömürlerinizi mübareklikle hayırlarla geçirsin diyerekten güzel güzel dağlarınızı. İza tezevvece, iza teşehede, ahadüküm, namaz kıldık. Namaz kıldıktan sonra, ettehiyyatü lillahi ve salavatüyü de okuduk. Okuduktan sonra, fel yeteavvez min erba'in, dört şeyden Allah'a sunuyor. Cenab-ı Peygamber, ettehiyyatü okuduktan sonra, dört şeyden Allah'a sunuyor. Neden? Evvela, min azabı cehennem, cehennemin azabından Allah'a sun. İki, ve azabil kabr, kabrin azabından da Allah'a sun. Ve fitnetil mahya vel memat, dünya ve ahiret fitnelerinden de Allah'a sun. Üç, ve min şerril mesihil deccal, ve min fitneti şerril mesihil deccal, burada fitne yoksa da bazı hadislerde o da mevcut. Ve min şerril mesihil deccal, bundan sonra şu deccal, mesihil deccal olan deccalın şerrinden de ya Rabbi sana sığınırım. Sümme yed'u li nefsihi bima bedale. Ondan sonra nefsin için neler diyeceksen, neler isteyeceksen işte. Ama evvela bunu, bu dört şeyi söyle. Birisi cehennemin azabı. Allah cümlemizi muhafaza buyurur. Cehennem denince, işte Kur'an-ı Azimüşşan'da her zaman okuyoruz. Nâr diyerekten. Cehennem adıyla da var. Ateş, bunun azabından dünyada da ahirette Allah-u Teala hepimizi muhafaza buyursun. Bunun için beş vakit namazın içerisinde ya Rab bizi cehennemin azabından muhafaza eyle, emin eyle. Ahlaksız bir insan, kötülüklerle mülevves bir insanın yeri elbette cehennem olacak. Binaenaleyh cehenneme girmemek için benim ahlakımın güzel olmasını, kulluğumun da güzel olmasının bana nasip ettir. Ve azab-ül kabri, ikincisi de kabir azabıdır. Kabir azabı mühim bir azaptır. Allah muhafaza etsin. Buna çok kimselerin aklı ermez. Binaenaleyh bu ahiret alemidir. Dünya alemi bitmiş, ahiret alemi başlamıştır. Bu ahiret aleminde ilk beş tane sorgu vardır. Bu sorgulardan dolayı biz de cevap vermek mecburiyetindeyiz. Bu cevapları veremediğimiz takdirde azap muhakkak. Nasıl olur, nasıl olacağını bilmem. Bu azab-ı kabir muhakkak olacak. Ama dünyadaki azaba benzemez. Orada yatakta yatıyoruz. Hiç uykuda korkmadın mı sen? Uykuda korku görmedin mi hiç? Ne var, döven mi vardı seni? Sopalı mı vardı yanında? Hiç kimse yok ama bakıyorsun ter içerisinde uyanıyor insan. Titriyor korkudan. Ay ay ay diyerekten. Bazı çılgandan doldur Allah'a diye. Neden korktun? Hiç kimse yok burada seni korkutacak. Ama ruhi bir korku nasıl dünyadayken sabit oluyorsa ki uyku da ölümün bir eşidir. Uyuduktan sonra yatağımızda rahat yatıyoruz. Bu nereden geldi o tesir de bize böyle korkular veriyor. Bazı da sevinçler verir. Sevinçler verince güzel ama korkular verilince bu korku nereden geliyor? İşte bu korku nereden geliyorsa o kabirdeki azap da oradan gelecek. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikatı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kestiren kullarının zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Sevdiğimizi Allah için seveceğiz. Dünya menfaati için sevmeyeceğiz. Onu sömüreyim, ondan istifade edeyim diye arkadaşlık, ahbaplık etmek doğru olmaz. Efendim, Allah rızası için arkadaşlık, ahbaplık edecek. Onun için bizim büyüklerimiz tasavvufu tarif ederken diyorlar ki, tasavvuf yar olup bar olmamaktır. Yani tasavvuf, arkadaşlarla arkadaş olacak, muhabbet edecek, birilerini sevecek, onlarla kardeş olacak ama

yük olmayacak. Yani onları sömürmeyecek. Onların maddi imkanlarından faydalanmayı düşünmeyecek. Efendim, aksine onlara bir şeyler kazandırmayı, hizmet etmeyi niyet edecek. Şuna hizmet edeyim de, tasavvuf hizmetten ibarettir. Hizmet edeyim de sevap kazanayım. Ona yanına yanaşayım da efendim bir şeyler öğreteyim. Yanına yanaşayım da onu doğru yola çekeyim filan diye. Yani alıcı sömürücü değil, verici, bahşedici, ihsan edici, ikram edici olması lazım. İslam'ın kökü böyle, tavsiyeler böyle. Bir kimse bir kimseyi sevdi mi ancak Allah için sevmesi lazım.

Ama Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söyletiyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri, yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

0: yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Hüzeyfe radıyallahu anh'ten, Hüzeyfe el-Yemani olmalı efendim, buyurmuş ki, esnettün nebiye sallallahu aleyhi ve selleme ila sadri. Fekale, men kale la ilahe illallahu kutime lehu biha dehelel cennem. Ve men sâme yevmen ibtigâe vecihillâhi kutime lehu bihi dehelel cennem. Ve men tesaddaka bi sadakatin ibtigâe vecihillâhi kutime lehu biha dehelel cennem. Bu hadisi şerifi Ahmed İbni Hanbel rivayet etmiş. İsnadını efendim la be'se bih diye tavsif buyurmuş. İsbahani rivayet etmiş. Ya Huzeyfe, men hutube lehu bi siyami yevmin yuridu bihi vecallah azze ve celle edhalallahul cenne diye İsbahani'nin ifadesi de öyle olmuş. Şimdi hadis-i şerifin okuduğumuz metninin manasını nakledeyim. Buyuruyor ki Huzeyfe radıyallahu anh, esnettün nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ila sadri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi göğsüme yaslandırttım. Yani artık bu nasıl bir yerde, kalabalık bir yerde mi, camide mi, ne şekilde olmuşsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi mi kucakladığını söylemek istiyor. Resulullah'ı göğsüme yaslandırdım diyor. Sarılmış olabilir. Efendim, o zaman buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men kâle la ilahe illallah, kim la ilahe illallah derse, yani Allah var, efendim, alemlerin Rabbi, yeri göğü, insi cinni, efendim, arşı ferşi, felekleri melekleri yaratan Allah var, şeriki naziri yok, bir tek vahid, yani öyle oğul edinmiş değil, efendim, ve ortağı şeriki yok. La ilahe illallah diyen, hutme lehu biha, bu sözle hayatı mühürlenirse, yani ruhunu öyle teslim ederse, bu sözü demişken, la ilahe illallah demişken, efendim, ölürse o söz üzere dehalel cennete girer. Büyük bir müjde. Elhamdülillah her zaman efendim söylüyorum, la ilahe illallah sözü çok önemli ve onun ifade ettiği anlam çok önemli. Allah'ın bir olduğu, şeriki naziri olmadığı, efendim, yeri göğü yaratanın, insi cünni yaratanın, alemler Rabbi Allah'ın şeriki naziri olmadığı. Vardır, birdir, şeriki naziri yoktur, her yerde hazır ve nazırdır. Efendim, gözler onu göremez ama o gözleri de, gönülleri de, kafanın içini de, geçmişi de, geleceği de, her şeyi bilir, her şeye kadir. İslam'ın, efendim, o güzelim anlattığı, efendim, Allahu Teala Hazretleri Yüce Mevla'nın, Teali Mevla'nın, tabi batılılar felsefe kitaplarında aşkın varlık diyorlar, müteali demek yani, efendim, o Yüce Allah'ın varlığının birliğini anlamak çok önemli. Allahu Teala Hazretleri evlenmemiştir, hanım edinmemiştir, hanımla düğün dernek gerdek ve bir şey olup da ondan sonra oğul edinmemiştir. Bunların hepsi çok cahilce, çok yanlış ve Kur'an-ı Kerim'de beyan ediliyor. Çok büyük zulüm olan, çok efendim korkunç sözlerdir. Gerçeğe çok aykırıdır. La ilahe illallah deyip de o söz ile ömrü mühürlenen, kapanan

giden cennete girer. Tamam. Diyoruz ve diyeceğiz ve çoluk çocuğumuza da bu inancını öğreteceğiz ve çok önemli olduğunu vurgulayacağız. Aman evladım, aman yavrum, la ilahe illallah çok önemlidir. Aman bu inançtan ayrılma. Aman efendim misyonerlerin çalışmalarına, efendim bilmem gazetelerin, radyoların, filmlerin, efendim dergilerin yaldızlı boyalı, efendim aldatıcı, efendim neşriyatın aldatmalarına kanma. Aman aldanma, aman imandan ayrılma, aman la ilahe illallah'ı, tevhidi, varlığı, Allah'ın varlığı, birliği, inancını sımsıkı elle ve sımsıkı benimse. Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberler, Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam hepsi la ilahe illallah demişlerdir ve onu öğretmişlerdir. İnsanların sonradan çıkartmalarıdır başka başka inançlar veya kendi akıllarından şeytanın kandırmasıyla efendim ortaya koydukları şeylerdir, putlar ve tapındıkları diğer aciz, biçare, efendim hiç değeri olmayan, gücü kuvveti olmayan put edindikleri, tapındıkları yaratıklar. Aman evladım, bu la ilahe illallah hayatın en önemli işidir. Aman bunun üzerinde yaşa. Aman bununla ruhunu teslim etmeye dikkat et. Aman la ilahe illallah Muhammedur Resulullah inancından ayrılma. Aman bu inancının gereği olan ibadet ve taati yapmaktan geri durma. Çünkü dünya ve ahiret saadetinin kaynağı budur. Hem dünyadaki mutluluğun hem ahiretteki ebedi saadetin kaynağı budur. Hem dünyadaki düzgünlüğün, dürüstlüğün, düzenliliğin, faydalılığın, efendim mutluluğun kaynağı budur. Hem anarşinin yok edilmesi, hırsızlığın, hortumlamanın, arsızlığın, yüzsüzlüğün, gaspın, efendim çeteciliğin vesairenin engellenmesinin kaynağı, yani kötülüklerin definin çaresi İslam'dır. İyiliklerin celbinin kazanılmasının, elde edilmesinin efendim vasıtası İslam'dır. Aman la ilahe illallah, tevhid inancından ayrılma efendim diye vurgulayacaksınız, nakşedeceksiniz gönüllere, efendim zihinlere la ilahe illallah'ı nakşedeceksiniz, hem kendi gönlünüze hem de çoluk çocuğunuzun eğitimiyle sorumlu olduğunuz evlatlarınızın kafalarına, gönüllerine, kalplerine, göğüslerine la ilahe illallah'ı yazacaksınız. Onun için bu tevhid devresinde her muvahhid Müslüman üzerine düşen görevi yapmalı. Yazmalı, çizmeli, konuşmalı, çalışmalı, efendim parasını Allah yoluna sarf etmeli. Bunu herkese öğretmeliyiz. Evet, ikincisi neymiş? Yani Hüzeyfe radıyallahu anh göğsüne Peygamber Efendimiz'i çekmiş, bağrına basmış da efendim Peygamber Efendimiz ona bu müjdeli sözü buyurmuş, la ilahe illallah deyip de ömrü bununla mühürlenen, kapanan cennete girer. Çok güzel. Allah bizi böyle la ilahe illallah deyip yaşayan, la ilahe illallah diye diye efendim ruhunu teslim eden mümini, kamil, müvahhidi, hakiki Müslümanlardan eylesin. İkinci cümlesine Peygamber Efendimizin, ve men sâme yevmen ibtigâe vecihillâhi hutüme lehu bihi dehalel cennet. İşte bu Ramazanımızla, orucumuzla ilgili cümlesi bu rivayetin. Diyor ki Efendimiz, ve kim bir gün Allah'ın zatı paki için rızasını kazanmak maksadıyla onun vereceği sevabı düşünerek oruç tutarsa ve bu oruçla hutüme lehu bihi, bu oruçla efendim ömrü kapanırsa, yani oruçluyken ölürse, oruç üzere ölürse dehalel cennet, cennete girer. Evet, bu Allah rızası için oruç tutmak, iptigae vecihillah, Allah'ın vecihi pakini, zatı pakini, rızayı şerifini kazanmak niyetiyle oruç tutmak, yani gösteriş, riya veyahut efendim daha başka maddi veya süfli sebepler. Kimisi efendim zayıflamak için efendim perhiz gibi filan düşünüyor. Yani niyet ne olacak? Cenab-ı Mevla'nın rızasını kazanmak olacak. Öyleyken ölürse, oruçluyken o haliyle efendim hutime lehu bihi, ömrü bununla mühürlenir, kapanır, biterse dehalel cennet, o da cennete girdi demektir. Dehale girdi demek, yani girer, girecek, ilerideki bir şey girdi sözüyle ifade.

0: ifade ediliyor. Bu işin kesinliğini gösteriyor. Mutlaka girer demek. Girdi demektir diye de tercüme edebiliriz. Girdi. Tehalel cennet. Cennete girdi. Yani girdi demektir. Muhakkak girdi demektir. Üçüncü bir cümlesini daha, müjdesini daha buyurmuş Peygamber Efendimiz, onu da açıklayalım. Ve men tasaddaka bi sadakatin ibtigae vecihillah hutime lehu biha dehalel cennet. Kim Allah rızası için, Allah hoşnut razı olsun diyerek, efendim rızayı bari için halis muhlis bir niyetle bir sadaka tasadduk ederse, yani sadaka verirse, bir hayır verirse, efendim birisine bir maddi iyilik ve ihsan ederse, bağışlarsa, efendim ve bununla o gün verdiği gün o zaman ölürse, onun üzere son ameli bu olur da, efendim ruhunu kabz ederse Allah, ömrü onunla mühürlenirse, dehale cennet, o da cennete girer. Tabii bu sadaka miktar zikredilmiyor. Yani aşağısı, en aşağı haddi, sınırı, hududu yok. Çünkü dedelerimiz, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsınlar, makamları âlâ olsun, ne güzel söylemişler, az veren candan, çok veren maldan demişler. Yani az veren de fakir olduğu halde veriyor. Neden veriyor? Fakir, kendisinin ihtiyacı var, inancından veriyor, samimiyetinden veriyor. Onun azıcık vermesi çok kıymetli, çünkü o onu verdiği zaman bir şey kalmayacak yanında. Ötekisi çok zengin olduğundan onun 10 katını, 100 katını verse bile gene arkada bir sürü malı mülkü var. Efendim, birikisinin fedakarlığı daha fazla. Fakirin fedakarlığı, yoktan vermek veya az olandan vermek veyahut kendisinin bayağı bir ihtiyacı varken çıkartıp vermek. Hele mesela sahabe-i kiram anlatılırken, Medine-i Münevvere'deki Müslümanlar Mekke'den gelen kardeşlerini bağırlarına bastılar. Onlara ikram ettiler, kolay gösterdiler, misafir ettiler. Nasıl geçiyor Kur'an-ı Kerim'de onların methü senası, Allahu Teala Hazretleri nasıl anlatıyor? Ve yu'firune ala enfusihim velev kâne bihim hasasa. Yani kendisi muhtaçken, kendisinin zaten ihtiyacı varken kardeşini kendisine tercih ediyor da ona veriyor. Kendisi yemiyor, yediriyor. Giymiyor, giydiriyor. İşte bu samimiyetin, ihlasın, imanın, imandan doğan uhrevi kardeşliğin bir sonucu. Dünya ehli insanlar bunu anlayamaz. Yemez, yedirir, giymez, giydirir mümin insanlar. Rabbimiz bizi korusun, tevfikini refik eylesin, yolunda daim eylesin ve şu güzel günlerin güzelliklerinden, mükafatlarından, feyizlerinden, manevi ikramlarından nasipleri çok çok bizlere ihsan eylesin, payları bize çok çok versin. Bu günlerden istifade edip kamil Müslüman olmayı, kalp gözü açılan, açılmış, gerçekleri gören, olgun, kamil, yani böyle yetişkin, ham tarafı kalmamış, güzel Müslüman olmayı, güzel hareketler yapmayı nasip etsin. Tabii inanacak, salih amel işleyecek, yani ihlasla işleyecek. Yani bir şeyleri öğrendikten sonra asıl sonuç nedir? O öğrendiklerini uygulamaktır. Onları hayatında uygulayıp İslam'a faydalı olup ömrünü Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına uygun geçirip huzuruna sevdiği kullar olarak varmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, imkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Diyalog. İki veya daha fazla insanın karşılıklı olarak duygu, düşünce, bilgi ve isteklerini sözlü ya da yazılı biçimde paylaşması sürecidir. Yunanca dia, arasından, içinden ve logos, söz, akıl, düşünce kelimelerinin birleşmesiyle oluşan bu kavram, sadece teknik bir konuşma pratiği değil, sözün insanlar arasında köprü kurması eylemidir. İletişimin en ilkel ve aynı zamanda en gelişmiş formu olan diyalog, insanın toplumsallaşma sürecinin de temel harcıdır. Diyalog, tiyatro, roman, hikaye ve sinema gibi anlatı sanatlarının en hayati yapı taşlarından biridir. Bir edebi metinde diyalog, sadece karakterlerin birbirleriyle laf yarıştırması demek değildir. Başarılı bir diyalog, karakterin sosyal statüsünü, psikolojik durumunu, eğitim seviyesini ve iç dünyasını okura, izleyiciye doğrudan hissettiren en kestirme yoldur. Yazarlar uzun betimlemelerle anlatamayacakları pek çok ruhsal kırılmayı, karakterlerin ağzından dökülen birkaç kelimelik bir diyalogla sayfaya aktarabilirler. Felsefe geleneğinde ise diyalog, Platon'un eserlerinde olduğu gibi soyut fikirlerin somut birer tartışma düzleminde eritilerek okura sunulduğu kuramsal bir türdür. Günümüz iletişim çağında bu kavram siyasetten sosyolojiye kadar geniş bir uzlaşı kültürünün sembolü haline gelmiştir. Diyalog kapılarını açık tutmak ifadesi, çatışmanın panzehiri olan ortak akla hitap etmeyi niteler. Eğer bir konuşmada taraflar birbirini duymuyor, sadece kendi söyleyeceklerine odaklanıyorsa, orada diyalog değil, yan yana duran iki monolog, tek taraflı konuşma var demektir. Diyalog, insanın ötekiyle kurduğu bağın adıdır. Dilin işlevselliğini ve insanın anlama, anlaşılma ihtiyacını en estetik şekilde birleştiren bu kavram, egoların sustuğu, kulakların ve kalplerin karşı tarafa açıldığı anlarda gerçek manasına kavuşan insanlığın ortak akıl köprüsüdür.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

kendi dili yâre ulaştır. Bu bülbül-i nalanı o gül zâra ulaştır. Hasreti anın açtı nice yâre bu dilde. Bimâre dili sen ana timâra ulaştır. Bu aşıkı biçareye kılsın medet artık. Guş ettir ana nalemi bu zara ulaştır. Gurbete düşüp oldum esiri gamı hicran. Bu gamveyi lütf ile o gam hara ulaştır. Firkat oduna yakma bu canımı efendim. Ol varisi yekta Ahmet-i Muhtar'a ulaştır. Ben deliye şayeste kıl anın kapısına. Rahmeyle yüben ol deri dildara ulaştır. Matlubunu ver hürmetine İmam-ül Haremeyn'in. Hulusi ol yâri vefâ.

gönülden başka bir sevda çıkarsa, mekanı masadı aksa gönüldür. Anı bir kimse taş vurup yıkarsa, denir yük Kabe'yi yıkmak gönüldür. Rızayı Hakk'a ey can say edersen, tut anın daminin ki ta gönüldür. O bir sır küntü kenzin mahzenidir. O bir dür sureti mana gönüldür. Gönülde bir mekan tut, la mekan ol. Mekansız la mekan illa gönüldür. Bu ayı gün dahi encüm ne varsa, olara matlayı mecra gönüldür. Harim-i Kabe kavseyn-ü ev etna, ne kim varsa hulusiyya gönüldür.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun davranışlarını olumlu yönde etkileyen anne baba öncelikle kendisini anne baba olmaya hazır hisseden anne babalardır. Yani hamilelik öncesinde hatta şöyle söylenir psikolojide. Anne karnında geçen 9 ay ve sonraki 9 ay 1 yaşa kadar olan süreç çocuğun aslında yetişkine yönelik tüm karakterini belirleyen dönemlerdir. Neden? Çünkü annenin ruh hali veya babanın ruh hali otomatikte çocuğumuza geçiyor. Çocuğunu kabul eden, hani bile isteye hamilelik isteyen, onun hamilelik sürecinde bilinçaltı olarak çocuğunu kabullenen, onun için beklentilerde bulunan ve zaman zaman onu seven, hani biz hep söyleriz 26. haftadan itibaren annenin birebir hareketlerinden ve duygularından etkilenir bebek. O yüzden anne baba arasındaki iletişimin iyi olduğu ailelerde, çocuk dünyaya geldiğinde yine annenin ve babanın ya da bakım verinin onu olumlu bir şekilde karşılaması, ihtiyaçlarını gülerek, severek yerine getirmesi ve çocuğun yaşına göre sorumluluk veren aileler, çocuğa söz hakkı veren aileler, yani sen ne dersin, bu konudaki hani görüşün nedir diye görüşleri alınan çocukların içerisinde büyüdüğü aileler, özür dileyerek teşekkür edildiğini gören, birbirine yapılan yardımları fark eden, yani iyi rol model olan ailelerin çocukları, ileride de iyi rol model olan ebeveynler ve iyi yetişmiş ve kaliteli, kalifiye bireyler olarak gözlemliyoruz onları da.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Arkadaşım, yoldaşım.

0: mucit, bir icat.
1: Dinaveri ve Botanik. Dokuzuncu yüzyılda İslam ilim dünyasında yetişen, tarihçilerin ittifakla kabul ettikleri en büyük botanikçi. Ayrıca matematik, tıp, astronomi, tabii ilimler, biyografyacı olan yetişmiş ünlü Hanefi mezhebi fıkıh alimidir. Asıl ismi Ahmet bin Davud ed-Dinaveri'dir. 815 yılında Irak'ta bulunan Dinaver kasabasında doğdu. Küçük yaşta ilim öğrenmeye başlayan ve Beyazıt-ı Bistami Hazretlerinin talebelerinden olan Dinaveri, din ve fen ilimlerinde en iyi şekilde yetişti. Nahiv, lugat, matematik, astronomi, kozmografya, botanik, biyoloji, tarih ve hadis ilimlerinde zamanının dehasıydı. Küfe ve Basra'ya giderek oralardaki alimlerden ilim tahsil etti. Belagatte yüksek bir dereceye sahipti. Önceleri astronomiyle uğraştı ve rasatlar yapmak için 849 yılında İsfahan'a gitti. Burada yaptığı rasatları Kitab-ı Rasat isimli eserinde topladı. Sonraları doğduğu yer olan Dinaver'e döndü ve ilmi çalışmalarına vefat tarihi olan 895 yılına kadar orada devam etti. Dinaveri, bitkiler üzerine tetkikler yaparak onların kök salıp filizlenmesi, büyüyüp gelişmesini, derinlemesini inceledi. Ayrıca hayvanlar üzerinde araştırmalarda bulundu ve zooloji sahasında söz sahibi oldu. Özellikle bal arısı ve nebata zararlı küçük haşerat üzerinde araştırmalar yaparak botanik ilmi yanında bugün entomoloji olarak bilinen zoolojinin böcekler bölümüyle ilgili sahada son gelen ilim adamlarına öncülük yaptı. Dinaveri'nin yazdığı ve onun ilmi sahasında asıl tanınan eseri Kitab-ı Nebat adındaki bitkilerle ilgili botanik ansiklopedisi denilebilecek bir kitaptır. İlim tarihi açısından çok önemli olan eser sahasında yazılan en tanınmış ve doğru içerikli olanlardandır. Muhteşem eserde birçok bitki incelenmiş, bitkilerin tıbbi özelliklerine çok fazla önem verilmiştir. Önce yağmurdan, yıldızlardan, sonra kaynaklar, ırmaklar, göller gibi çeşitli sulardan, aynı şekilde kum, tepe, ova gibi çeşitli topraklardan bahsetmiştir. Bitkilerin hayatı için lüzumlu olan bu girişten sonra, Tecnisün Nebat adında bitkilerin bir tasnifi, buna takiben her bitki için müstakil bölümler oluşturulmuştur. Bilhassa eczacılık yönünden önemli olan bitkilerin tanıtılışı, eserin değerini bir kat daha arttırmaktadır. Dinaveri bu eserinde farmakolojiye, yani ilaçların tesir ve kullanımını anlatan ilme birçok yeni bitki kazandırmıştır. Bu açıdan da eserin değeri oldukça büyüktür.
0: Bir mucit, bir icat. Yerden

ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara, kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse, bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyecekler. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. Sizden biriniz arzu eder mi ki alt tarafından ırmaklar akan ve içinde her çeşit meyvelerden bir miktar bulunan hurmalığı ve üzüm bağı olsun da hem kendisine ihtiyarlık çöküşünden hem de güçsüz ve bakıma muhtaç çocukları varken bu sırada ateşli, kavurucu bir kasırga ortaya çıkıp da bağı kasıp kavursun? Elbette istemez. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
0: Akra dinliyorsunuz.

iyilik yapmakla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa, Allahu Teala Hazretleri bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Allahu Teala o iyiliği 10 mislinden başlayıp 700 misliyle, hatta kat kat fazlasıyla yazar. Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse, Cenab-ı Hak bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet insan bir kötülük yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Cenab-ı Hak o fenalığı sadece bir günah olarak yazar. İnsanların en hayırlısı, insanlar.

0: Sevgili dinleyenler, iyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Muhterem kardeşlerim, merhamet, acıma duygusu, acımak, yaratılanlara, mahlukata, efendim, sevgiyle, efendim, acımak. Onun böyle bir sıkıntı içinde olmasını istememek, sıkıntıda ise ona yardımcı olmaya çalışmak, efendim, onun çektiği ızdırabı görünce yüreğinin parçalanması, dayanamaması, efendim, gözünden yaş gelmesi insanı, acımak duygusu. İnsan bütün mahlukata acıyacak. Ferhamu halkıyı diyor, yaratıklarıma acıyın diyor. Sadece insanlara demiyor. Onun için bizim tasavvufta büyüklerimizden duyduğumuz, gördüğümüz, bildiğimiz şekil şudur ki biz karıncalara bile acırız. Yani her çeşit mahluka acırız. Bizim ecdadımızın efendim vakıfları, bizim ecdadımızın davranışları, yaptıkları işler incelenirse bu çok net olarak görülüyor. Her mahluka acırız biz. Hepsine merhametimiz vardır. Çünkü Allahu Teala Hazretleri merhameti tavsiye ediyor.
1: Dostça bir tavsiye.

insan niçin kötülük yapıyor diye tasavvuf bunun derin derin düşünmüş, kaynağını İslam dini söylemiş. Kötülüklerin kaynağı iki tane, birisi şeytan, insanın dışında bir varlık ama içine de girebiliyor, aklını çelebiliyor, vesvese veriyor, ters fikirler veriyor. Birisi de nefsi, yani kendisinin beni, benliği, egosu, nefsi. Bunlar yani insanın kendisi kendisine kötülük yapabiliyor diye bu erdemi yakalamış, bu gerçeği kavramış İslam. Ve kendi kendisinin yanlış karar almaması için, kendisini yanlış yollara sürüklememesi için, diyelim ki yani misali nedir? Mesela Ayyaş içkiyi bırakamıyor. O kadar nasihat ediyorsunuz, yine içiyor. Neden? Nefsini yenemiyor onun için. Kumarbaz efendim kazandığı maaşı o gün götürüyor, kumarda kaybediyor, eve gene perişan geliyor, karısı perişan, çocukları perişan. Niye yaptın? Nefsini yenemedi. Tabi bu nefsi yenmek lazım. Yani bunun esaretinden, insanı böyle sımsıkı bağlayıp istediği yere böyle çekip sürükleyip götürmesinden kurtulmak lazım. Bu da bir terbiyeyle oluyor. Yani asıl hürriyet bu. İşte bunları tabi okutulmayınca, söylenmeyince, anlatılmayınca bilmiyorlar bu güzellikleri insanlar. Onun için İslam'ın güzelliklerini anlamayınca İslam'a karşı çıkıyorlar. Allah'a kulluk etmenin ne kadar büyük bir hürriyet olduğunu. Evet, insan Allah'a kulluk ediyor ama bütün başka şeylerin esaretinden kurtuluyor.

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: İnsan düşün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
3: Akra. Akra. Akra.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Amr bin As'la Ebu Zeyd'in Umman'da yapacağı işler. Umman halkı kelime-i şehadet getirmeyi kabul eder, Allah'a ve Resulüne boyun eğecek olurlarsa, Amr bin As orada yönetim işleriyle uğraşacak, yani Müslüman zenginlerden sadaka ve zekatlarını toplayacak, onları yoksullara dağıtacak, Mecusilerden, ateşe tapanlardan cizye alacak, Müslümanlar arasındaki davaları da halledecekti. Ebu Zeyd ise namaz kıldıracak, halka İslamiyet'i anlatacak, Kur'an-ı Kerim'i ve sünnetleri öğretecekti. Amr bin As'la Ebu Zeyd Umman'a gittiler. Ceyfer'le kardeşi Abdi deniz sahilindeki Suhar panayırında buldular. Suhar, Umman'ın her yıl Recep ayının başında açılıp 5 gece süren panayırıydı. Amr bin As der ki, Umman'a vardığım zaman önce Abd bin Cülenda ile buluşmak istedim. Çünkü o 2 adamdan en uslusuydu. Ona, ben sana ve senin kardeşine Resulullah Aleyhisselam'ın gönderdiği elçisiyim dedim. Abd, kardeşim yaşça ve saltanatça benden önce gelir. Ben seni onunla görüştüreyim, mektubunu o okusun dedi. Sonra da sen nelere davet ediyorsun diye sordu. Ben seni bir olan, eşi ortağı olmayan Allah'a iman ve ibadet etmeye, ondan başkasına tapmayı bırakmaya, Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet getirmeye davet ediyorum dedim. Abd bin Cülenda, ey Amr! Sen kavminin ulu kişisi olan bir kişinin oğlusun. Senin baban bu hususta nasıl davrandı, ne yaptı? Şüphe yok ki o bize...

Bu yolda bir misal, bir örnek olabilir dedi. O Muhammed Aleyhisselam'a iman etmeden ölüp gitti. Ben onun da Müslüman olmasını ve Muhammed Aleyhisselam'ı doğrulamasını çok arzu ederdim. Ben de önceleri onun görüşündeydim. Nihayet Allah beni İslamiyet'e hidayet etti dedim. Abd, sen ona ne zaman tabi oldun diye sordu. Necaşi'nin yanında dedim ve Necaşi'nin ne zaman Müslüman olduğunu haber verdim. Abd, Necaşi'nin kavmi onun hükümdarlığı hakkında ne yaptı diye sordu. Hükümdarlığında bıraktılar ve ona tabi oldular dedim. Uskuflar ve ruhbanlar da ona tabi oldular mı diye sordu. Evet dedim. Abd, ey Amr, söylediğin şeye dikkat et. Adam için yalan söylemekten daha ayıp, daha kötü bir huy yoktur dedi. Ben ne yalan söylerim ne de dinimizde yalanı helal sayarız dedim. Abd, Heraklius Necaşi'nin Müslüman olduğunu öğrenebilmiş miydi diye sordu. Evet dedim. Abd, bu nasıl ve hangi şeyle öğrenilebilmiş dedi. Necaşi Heraklius'a haraç gönderirmiş. Müslüman olduğu, Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini doğruladığı zaman, hayır vallahi benden bir tek dirhem bile istemiş olsa ona vermem demiş. Heraklius onun bu sözünü haber alınca, kardeşinin oğlu Yennak, senin dinine aykırı, sonradan ortaya çıkan bir dini din edinen kulunun yaptıklarını yanına bırakacak mısın demiş. Heraklius da, adam kendisi için bir din seçmişse ben ona ne diyebilirim? Vallahi ben de esirgeyip cimrilik etmeseydim, muhakkak onun yaptığı gibi yapardım demiş dedim. Abd, ey Amr, neler söylediğine dikkat et dedi. Vallahi sana doğru söylüyorum dedim. Abd, peygamberiniz nelere emrediyor, nelerden sakındırıyor, onları da bana haber ver dedi. Yüce Allah'ın buyruklarına boyun eğmeyi emrediyor. Ona asi olmaktan, karşı koymaktan sakındırıyor. İyiliği, akraba hakkını gözetmeyi emrediyor. Zulümden, haksızlıktan, zinadan, içkiden, taşlara, putlara, salibe tapmaktan sakındırıyor dedim. Abd, onun davet etmiş olduğu bu şeyler ne kadar güzeldir. Kardeşim beni dinlese, bana uysa da, gidip Muhammed'e iman ve onun getirdiklerini doğrulasak ne iyi olurdu. Fakat kardeşim saltanata düşkün ve onu elden bırakmakta cimridir dedi. Eğer o Müslüman olursa, Resulullah Aleyhisselam yine onu kavmine hükümdar yapar, zenginlerinden sadakalarını alır, fakirlerine, yoksul olanlarına verir dedim. Abd, hiç şüphesiz bu da güzel ahlaktır dedi ve sadaka dediğin nedir diye sordu. Mallar hakkında farz kılınan zekat ve sadakanın nev ve miktarını ona haber vere vere, devletin zekatına geldiğim zaman Abd bana, ey Amr, ağaçlardan, otlardan yayılan ve sulanmak için su başlarına sürülen yaylım hayvanlarımızdan da mı zekat ve sadaka alacaksın diye sordu. Evet dedim. Abd, vallahi yurtları uzak, sayıları da pek çok olan kavmimin bunu benimseyeceklerini pek sanmıyorum dedi. Kapısında günlerce bekledim. Abd, kendisine verdiğim haberlerin hepsini kardeşine ulaştırdı. Sonra bir gün Ceyfer beni çağırdı. Yanına girdim. Ceyfer'in adamları hemen kollarımı tuttular. Ceyfer, bırakınız onu deyince bıraktılar. Oturmak için ileri vardım. Beni oturtmadılar. Ceyfer'e baktım. Bana, dileğini getir dedi. Mühürlü mektubu kendisine sundum. Açıp sonuna kadar okuduktan sonra kardeşine verdi. O da Ceyfer gibi okudu. Kendisini kardeşi Ceyfer'den daha uslu ve mülayim gördüm. Ceyfer, bana haber ver, Kureyşiler bu hususta ne yaptılar, nasıl davrandılar diye sordu. İslamiyet'i benimseyerek kılıç korkusuyla tabi oldular dedim. Ceyfer, onun yanında bulunanlar kimlerdir diye sordu. Allah'ın hidayetiyle akılları başlarına gelip dalalet içinde bulunduklarını anlamış, İslamiyet'e can atmış ve Resulullah'ı başka her şeye tercih etmiş, üstün tutmuş olanlardır. Şu çıkış yeri bulunmayan vadilerde senden başkasının kaldığını bilmiyorum. Sen bugün Müslüman olmaz, Resulullah'a uymazsan süvarilere çiğnenirsin. Cemaatin de perişan ve darmadağın olur. Müslüman ol, selamete er. Yine kavminin üzerine hükümdar olursun. Senin üzerine ne süvariler ne de piyadeler gelir dedim. Ceyfer,
Sen bugün beni kendi halime

0: Ve bırak da yarın yanıma dön dedi. Ceyfer'in kardeşinin yanına döndüm. Bana, ey Amr, eğer saltanatı esirgemez, cimriliği tutmazsa kendisinin Müslüman olacağını umarım dedi. Ertesi gün olunca tekrar Ceyfer'e gittim. Ceyfer içeri girmeme izin vermeye yanaşmadı. Ceyfer'in kardeşi Abd'in yanına döndüm. Ceyfer'le buluşamadığımı ona haber verdim. Bunun üzerine beni götürüp Ceyfer'le buluşturdu. Ceyfer, ben senin davet ettiğin şey üzerinde düşündüm. Eğer ben elimdeki saltanatımı başka bir adama bırakırsam, Arapların en zayıfı ve düşkünü durumuna düşerim. Onun süvarileri buralara kadar gelip ulaşamazlar. Eğer gelir ulaşırlarsa ortada kimi bulup da savaşacaklar dedi. Öyleyse ben yarın çıkıp gideceğim dedim. Ceyfer benim gideceğime kanaat getirince kardeşi onunla gizlice konuştu. Biz bu hususta ona üstün gelemeyiz. Kendilerine haber saldığı her hükümdar davetine icabet etti dedi. Ceyfer ertesi günü sabahleyin bana haber saldı. Huzuruna varınca kendisine, ey Cülenda, sen her ne kadar bizden uzakta bulunuyorsan da Allah'tan uzakta değilsindir. Seni tek başına yaratmış olan Allah, ibadeti yalnız kendisine tahsis etmene ve onun seni yaratırken işe karıştırmadığını, senin de ibadette ona ortak tutmamana layıktır. İyi bil ki sen ölü bir haldeyken o seni diri kıldı. Seni yine eski haline çevirecek, öldürecek, sonra da diriltecektir. Bak, şu ümmi peygamber sana dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak bir din getirmiştir. Ahiret ecir ve mükafatını isteyen ondan yararlanır. Nefsine uyansa onu bırakır. Sonra bak, iyi düşün ki o insanların getirdiği şeylere hiç benziyor mu? Eğer benzemiş olsaydı belli olur, açıkça görülürdü. Sen bu haber üzerinde muhayyersin. Bu kullarınkine benzemiyorsa Allah tarafından olduğunu ve söylenen şeyi kabul et. Eğer işe önem vermez, aldırış etmezsen vaat edilen şey başına gelir dedim. Ceyfer, vallahi sen beni o ümmi peygambere kılavuzladın ki onun hayır ve iyilik adıyla emredeceği şeyleri tutacak, yerine getirecek olanların ilki ben olacağım. Onun kötülük adıyla yasaklayacağı şeyleri bırakacak olanların ilki de ben olacağım. Yenince sevinme ve kibirlenme, yenilince üzülme ve daralma olmayacak. Verilen söz üzerinde durulacak. Verilen söz yerine getirilecek. Vakıf olunan sırda da sır sahibiyle bir olunmaktan geri durulmayacak. Ben şehadet ederim ki o peygamberdir dedi. Ceyfer de kardeşi de böylece İslamiyet'i kabul ve Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini tasdik ettiler. O bölgede bulunan bütün Arapları da Müslümanlığa davet ettiler. Onlar da davete icabet edip Müslüman oldular. Zekat ve sadakaları toplamak, aralarında hüküm vermek vazifeleriyle beni baş başa bıraktılar. Bana aykırı davrananlara karşı da bana yardımcı oldular. Zenginlerden zekat ve sadakalarını alıp yoksullara dağıttım. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı haberi bize ulaşıncaya kadar Ummanlıların yanında oturmaktan ayrılmadım. Ceyfer'in de söylediği bir şiirde Amr bin As'ın gelip hakkı bildirdiğini, öğütlediğini, kendisinin de Allah için Müslüman olduğunu, bunu bağıra bağıra açıkladığını ifade ettiği görülür. Yüce Allah hepsinden razı olsun. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.
3: Hatib ibn Abu Balta'a radiyallahu anh. Hatib radıyallahu anh returns to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hatib radıyallahu anh stayed in Alexandria for 5 days. When he left, the archbishop gave him a dignified farewell. He sent with him gifts and a letter to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The gifts he sent were very fine and included one white mule, donkey, one Egyptian spear, some costly suits of clothing, some bars of gold, and 2 beautiful maidservants named Maria and Shirin. He also gave Hatib himself a gift of gold. Returning safely to Medina, Hatib radiallahu anh presented the gifts to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maria al-Qibtiyya, the Coptic, married Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam himself. He loved her dearly, and a son was born to them named Ibrahim. Shirin was handed over to Hassan ibn Thabit radiallahu anh, who cherished her, and they had a son named Abdurrahman. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam also used the mule for some time until he gave it to Ali radiallahu anh. The treaty is broken. While peace prevailed due to the Treaty of Hudaybiyah, and many people came to know about Islam, there were also other aspects to the treaty. It specified that if either side committed an act of war against the other, the treaty was broken. It also said that if any ally, friend, or partner of either side committed an act of war against any partner of the other, the results would be the same. The treaty would be broken. The Muslims supported the tribe of Banu Khuza'a, and the Quraysh supported Banu Bakr. These two tribes had an old argument that had involved deaths on both sides, and in general, they did not like one another. Because of the treaty, their argument was put aside for a while. For 1.5 years, no one from either of the tribes hurt anyone from the other. But one night, the Banu Bakr invaded the Banu Khuza'a and attacked them while they were at their well, Al-Watr, above Mecca. They had help from the Quraysh as well, some of whom fought with them at night to avoid being recognized. They drove the Banu Khuza'a into the sacred area around the Kaaba and killed some of them. A man of the Banu Khuza'a named Amr ibn Salim radiallahu anh went immediately to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in Medina. He stood by him while Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was sitting among the men in the masjid and recited a poem about what had happened, calling upon the Muslims and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam to help. He said, O Lord, I come to remind Muhammad of the old alliance between our fathers. Help us now, may Allah guide you, and call the servants of Allah to our aid. They attacked us at night in Al-Watr and killed us as we performed the ritual prayers. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, May you be helped, O Amr ibn Salim. Knowing the growing strength of the Muslims, Rasulullah told his companions they might expect Abu Sufyan to be coming to repair their treaty and ask that it be extended. Indeed, he did come, but Rasulullah would not negotiate with him and no one else would help him either. Abu Sufyan went away very worried. Then Rasulullah began to plan his next steps. He told the Muslims to get ready, that they were going with him to Mecca. He prayed, O Allah, take eyes and ears from the Quraysh, so that we may take them by surprise in their land. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wanted to prepare and to travel in secrecy, so everyone was instructed to keep quiet about their destination. Then a strange thing happened. A betrayal. Hatib ibn Abu Balda radiallahu anh learned of the intentions of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. After learning about these plans, he did a shameful and treacherous thing. He sat down and wrote a letter to the Quraysh, telling them that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam intended to attack them. Then he found a woman who was going to Mecca. Her name was Sarah, and she was a singer. Hatib radiallahu anh spoke with her secretly and gave her some money to carry the letter to the leaders of Quraysh. This woman put the folded-up letter on her head and braided her hair over it so it could not be seen. Then off she went to Mecca. Hatib ibn Abu Balda radiallahu anh forgot for a moment with whom he was dealing. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam was not just any ordinary man who might be fooled by such a trick. Allah subhanahu wa ta'ala inspired his messenger with knowledge of the letter, its author, and its carrier. He sent Ali radiallahu anh and 2 others with instructions to go after her and bring back the letter. They went quickly, overtook her, and demanded the letter. She said, What letter? As if she had no knowledge of it. Of course, the Sahaba.

bize rehber. Ay ve güneş Musa ile Harun gibi birleşir. Süte bal katılır ya, öyle kaba yerleşir. İnsan Rabbini tanır, sonra inkar ederse, gönlüne hüzün çöker, gözüne iner perde. İman edenler sonra ona yüz çevirirse, mümkün müdür münafık güzel cennete girse? Bazı kötü ruhlar ki Muhammed ruhun tanımadı, İnkara kalkışanlar,

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısaküre'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba değerli kitapseverler. Hatırlayacaksınız, işkenceler devam ediyordu. Güçlülerden çekinenler güçsüzleri ezmenin peşindeydi. Hazreti Ebubekir de onları kurtarmanın çarelerini arıyordu. Müşrikler son olarak Müslümanları 3 yıl boyunca sürecek muhasara altına alma ve onları tecrid etme kararına varmışlardı. 26. Bölüm Garanik Hadisesi. Necm suresi inmiştir. Allah'ın Resulü sureyi topluluk içinde açıkça tilavet ediyorlar. Lat, Uzza ve Menat isimli putların anıldığı nokta. O anda bir ses işitildi. Ses, Garanik'e benzeyen bu putlardan şefaat umulabileceğine dair bir mana yuvarlayıp kesildi. Garanik, ak kuş veya ak yüzlü yiğit manasına bir kelime. Evet, putlar bunlara benzetiliyor ve şefaatleri rica olunur deniliyordu. Müthiş an, herkes dondu. Peygamberler peygamberi tilavette ve bütün gönlü Kur'an'da. Secde ayeti geldi, secdeye vardılar. Herkes secdede. Kâfirlerdi. Müthiş an. Müşrikler sesin Allah Resulü'nden geldiğini ve putların övüldüğünü sanmışlar ve hemen secdeye kapanmışlardı. Haber yıldırım gibi her tarafı gezdi. Habeş illerine kadar uçtu. Habeşistan'da hiçbir şeyden haberi olmayan Müslümanlar Mekke'nin baştan başa İslam'a geldiğini sandılar. Aralarında hemen yola çıkıp dönenler bile oldu. Ağır vaziyet ve yürekler üzerine kurşundan baskı. Allah'ın Resulü mukaddes ellerini göklere kaldırmış, hikmetin belirmesi için duadalar. Ayet geldi ve her şey aydınlandı. Senden evvel hiçbir nebi ve resul göndermedik ki, şeytan onun tilaveti içine bir şey katmamış olsun. Ebu Bekir, Badiye'de bir kabileye misafir. Çölün bütün kumu, tek tek gözyaşı şişesi olsa, Ebu Bekir'in kalbindeki rikkati toplayamaz. Açıkta ve herkesin gözü önünde namaz kılarken gözlerinden yaş boşanıyor. Müşriklerin de kadınları, kızları, çocukları, ihtiyarları halkı olmuş Ebu Bekir'i seyrediyorlar. Kabilenin reisi Kureyşlilerden aldığı telkinle Ebu Bekir'e şu ihtarda bulundu. Herkesin gözü önünde. Açıkça ibadet etmene razı değiliz. Kadınlarımız ve çocuklarımız seni bu halde görünce şaşırıp kalıyorlar. Olur da Müslümanlığa kayarlar. Namazını ya evin içinde kıl yahut... Ebu Bekir, yahut kelimesinin manasını anladı. Senin konukluğundan ve komşuluğundan ayrılıyorum. Allah'ın konukluğuna ve komşuluğuna geçiyorum. Gidiyorum. Dedi ve gitti. Onun yanına döndü. Çile bir kaynar su. Kabarıyor. Fakat İslam denizi de yükseliyor. Deniz yükseliyor. Muhasaradan da bir şey çıkmıyor. Kabe'ye astıkları kağıda benzer şey alnına yaşıyor diye bir yafta asılmış mumyadan farksız. Müşrikler bu kağıda benzer şeyi gözden geçirmek üzere Kabe'nin yolunu tuttular. Arkalarından Allah'ın Resulü buyurdu. O şeyin üstüne ne yazılmışsa Allah'ın isminden başka her kelimesini güveler yedi. Kağıda benzer şey didik didik kalbura dönmüş, üstünde yalnız Allah kelimesi. Başka ne harf, ne çizgi, ne nokta. Artık her şey, bütün tazyik tedbirleri iflasta. Deniz yükseliyor. Allah Resulü'nün yaşları 49 yıl, 8 ay, 11 gün. Amcaları Ebu Talip ölüm döşeğinde. Yaşı 87. Kendisine babalık etmiş, sayısız fedakarlık göstermiş. Soy ve aile gayretleriyle de olsa himaye kanadını alabildiğine açmış, İslamiyet'e asla düşman olmamış, hatta onu benimsemenin son haddine kadar gelmiş, fakat yekün çizgisini çekememiş ve toplamı yapamamış olan ihtiyara bakıyorlar. Dalgın dalgın baktılar ve fısıldadılar. Amca, şehadet getir de kıyamet gününde sana şefaat edebileyim. Ebu Talip gözlerini açtı. Tekrar açtı, sonra doğrulur gibi yaptı ve başını yeğenine doğru bıraktı. Ağır ağır,

0: kardeşimin oldu dedi. Eğer Kureyşliler ölümden korktu da Müslüman oldu demeyecek olsalardı, seni sevindirmek için hemen İslam'a gelirdim. Çarpıcı levha, her şeye rağmen Haşimoğullarının asil üstü asil kanı, Ebu Talip'te istikametini bulamamış bir harikuladelikle tecelli ederken, bu kadar yakına geldikten sonra yine uçurum. Ölümden korktu demeyecek olsalardı diye düşünen asil Arap, o anda asıl Allah korkusunu hesap edemiyor ve hala seni sevindirmek için Müslüman olurdum diye de davayı şahsi hatır ve fedakarlık kadrosunda görüyor. Ulviyet ve dalaletin birbiri içinde çizdiği görülmemiş tezat levhası. Ölüm döşeğinde ihtiyar şövalyenin başında yeğeni, kainatın efendisinden başka kardeşi Abbas. Ruhunu teslim ederken Ebu Talib'in dudakları kıpırdar gibi oldu. O zaman Abbas Allah'ın Resulüne döndü. Kardeşimin oğlum, temin ederim ki istediğin şehadeti getirdi. Allah'ın Resulü buyurdular. Ben işitmedim. İslam büyüklerinden bazılarının fikri, bu hale göre Ebu Talip ölürken Müslüman gitti. Daha büyüklerin fikri, heyhat ki aksi. Abbas'ın şehadetiyle buna inanılamaz. Zira Abbas henüz bizzat Müslüman olmuş değildi. Olsaydı mesele yoktu. Allah'ın Resulü ben işitmedim buyurmazlar, Abbas'ın şehadetini kabul ederlerdi. Allah'ın Resulü manzaradan o kadar üzüntü duydular ve bütün insanlığa rahmet hazinesi kalplerinde öyle bir ayrılık acısı hissettiler ki, tam ihtizar anında Ebu Talib'e hitap ettiler. Amca, Allah tarafından yasak edilmedikçe daima sana mağfiret dileyeceğim. Fakat ayet indi ve yasak geldi. Peygamber ve müminler için ne kadar yakınları olursa olsun müşriklere rahmet dilemek olmaz. Ve Allah buyurdu, sen sevdiğine hidayet edemezsin, lakin Allah dilediğine eder. İşte bütün insanlığı saran hikmet ölçüsü. Allah'ın bizzat şehadetinden sonra Ebu Talib'in nasıl gittiği münakaşa götürmez. Ebu Talip gibi bağına girdikten, asmanın üstüne titredikten, böcekleri temizledikten, suyunu verdikten, meyvesini yetiştirdikten sonra dudağının üstüne koydukları halde üzümünü yiyemeyen insanın nasibi sadece ağlatıcıdır. Sırların Allah'ım, sırların sonsuz. Müslüman Abbas bir gün Allah'ın Resulüne soracaktır. Ey Resul, sana bu kadar yardım eden, şefkat gösteren insanın bu hareketlerinden kazanacağı hiçbir şey yok mu? Var buyuracaklar Allah'ın Resulü. Ben onu cehennemin ta dibinde buldum ve serin yerine çıkardım. Mutlak mizanda kötülükle beraber hiçbir iyilik yoktur ki teraziye girmeyecek olsun. Ebu Talip ölmüş ve artık koruyucuya da lüzum kalmamıştır. Sevgilisini koruyan doğrudan doğruya Allah. Deniz yükseliyor fakat acı da beraber. Allah sevgilisini bütün insani desteklerden ayırıyor. Ebu Talib'in arkasından 3-5 gün içinde Hazreti Hatice de vefat etti. Peygamberliklerinin 10. yılı. Bu yılı andıkları zaman Allah'ın Resulü şöyle derlerdi. Hüzün yılı. Tam 25 yıllık zevce. Ona bütün ruhunu ve her şeyini veren büyük kadın. İlk Müslüman ve meleğin bizzat Allah'tan getirdiği selama nail insan. Namazını bizzat kıldılar. Ve mesafelere hayat katan gözlerinde yaş, Hatice Tül Kübra'nın üstüne atılan kara toprağa uzun uzun bakıp döndü. Ebu Talip ile Hazreti Hatice'nin ölümlerini Kureyş fırsat bildi. Allah'ın Resulüne ve Müslümanlara ettikleri cefayı sinsi sinsi büsbütün kızıştırdılar. Akıllarınca Müslümanlığı ve Müslümanlığı bir kese içine alıp orada çürütmeye bakıyorlar. Dinin hat devresini böylece müzminleştirebilirler ve olduğu kadarıyla bırakırlarsa davayı önlemiş olacaklarını sanıyorlar. Allah Resulü'nün hakikat nuruna bakan gözleri ise dışarılarda, Mekke dışında. Dairenin merkezinden başlayan fışkırıştan sonra muhite atlayıp oradan merkeze dönmek en tesirli başarı sırrı. Suyu durdurtmaya ve dondurtmaya gelmez. Muhite doğru ilk çıkış tecrübelerini Taif'e doğru gösterdiler. Yanlarına eski köle ve ebedi aşık Harisi oğlu Zeyd'i aldılar ve Mekke'ye birkaç konak yoldaki Taif'e orada yaşayan Sakif oymağına gittiler. Taifliler Allah Resulü'nün etrafını aldı. Alık alık bakıyorlar. Kargaların güneşe bakışı gibi. Kainatın dayanağı, nur sütunu bir insan ve yanında onun zahiri dayanağı sadık arkadaş. Evet, hiçbir şey görmeden ve anlamadan alık alık bakıyorlar. Allah'a inanınız, ortaksız ve benzersiz Yaradan'ı ve onun Resulünü doğrulayınız. Taifliler iman etmek şöyle dursun, kainatın dayanağı nur sütununun üstüne taş yağdırdılar. Karga ağızlarını açtılar ve sövüp saydılar. Muazzez sahabi Zeyd, kainatın efendisini korumak için kendisini hedef verdi ve tepeden tırnağa yaralandı. Bin zahmetle Mekke'ye döndüler. Mekke'de Kureyş müşriklerinin Taif dönüşünden yeni bir fırsat kazanıp yeni bir saldırışa geçmeleri ihtimaline karşı Adi oğlu isimli birine misafir oldular. Derin nüfuzlu ve geniş mahiyetli prens soyundan bir insan olan Adi oğlu Allah'ın Resulünü ihtiramla misafir etti ve bütün tebaasını onun etrafına dolayıp kainatın tacını gizledi. Araplarda gelenek misafire böyle bir alaka emrediyordu, hele onun gibi bir misafire. Büyük ve temiz Hatice'den sonra ilk izdivaçları bu sırada oldu. Hatice'nin hayatında ikinci zevce almayan Allah'ın sevgilisi bu sırada Hazreti Sevde ile evlendiler. Ümmetin en büyüğü Ebu Bekir'in kızı Ayşe ile nikahları da bu sırada. Ayşe henüz çocuktur ve zifafları ileride olacaktır. Dışarıdan merkeze dönmenin başlıca atlama noktası Medine. Taif tecrübesinin verdiği hazin ders, Allah Resulü'nün hikmet yuvası mukaddes kalplerine Medine ismini büsbütün nakşetmiştir. Mekke'nin şimal garbında Rum illerine giden yolların kavuşacağı nazik kilit noktası, ileride peygamber beldesi ve mücerret mefhumunun canlandırıcısı mamur ve feyizli Medine. Her yıl Suku Ukaz mevsiminde panayır vaktinde Mekke'nin dışına çıkıp yolları ufukları kollamak adetleri. Tesadüf ettiklerine nur yöneltiyorlar ve onların kalp aynalarındaki akislere bakıyorlar. Ebedi hayat nurunu alabilen alıyor, alamayan tepiyor. O devrinin hac mevsiminde de Mekke'den çıktılar ve Akabe adlı mevki yakınlarında Medinelilerden bir topluluğa rastladılar. Bunlar Haşimoğulları ile aralarında uzaktan aile ve kan yakınlığı bulunan Hazreçliler. Sordular, siz kimlerdensiniz? Hazreç kabilesindeniz. Şöyle bir kenara otursak da biraz söylesek. Hazreçliler, kainatın dayanağı nur sütununun etrafında yer aldılar.
1: Okudukça Eser Çöle İnen Nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akra Medya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akra Medya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akra Medya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

İtidal orta yol üzere olmak, teennili davranmak, hal ve gidişi iyi olmak, peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakat-ü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultanih ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakat-ı Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
3: Semi'tu Ebel Hasan İbne Miksem'in ki Bagdad'a yekulu semi'tu Eba Muhammedinil Mürteşe yekulu semi'tu Eba Hafsin yekul mestahakkas men saha men zekerel ata ev lemahahu bi kalbi. Bağdat'ta Ebu'l-Hasen İbni Miksem'den işittim diyor yazar, müellif. O da Ebu Muhammed el-Mürteiş'ten işitmiş. O da büyük bir şey. Büyük bir evliya Allah'tan bir zat bu el-Mürteiş. O da Ebu Hafs'tan şöyle duydum diyor. Ne söylemiş şimdi? Sözüne gelelim Ebu Hafs Hazretlerinin. Mesle hakka istihkak etmedi, kazanamadı, layık olamadı. Mesle hakka mesleha cömertlik ismini almaya hak kazanamadı bir insan ki men zekerel ata efendim bağışı zikreden ev lemahahu bi kalbihi yahut da kalbiyle ona nazar eden bir kimse cömertlik sıfatına asla layık değildir. Bu ne demek? Bak 5-6 cümle kelimeden bir cümle söylüyor. Efendim sabahtan akşama anlatsak bitmez manası. Sen şimdi çıkarttın bir şey verdin, bir para verdin, bir pul verdin, bir bağış yaptın. Arsa bağışladın, ev bağışladın veya çıkarttın, külliyetli bir para verdin filan mesela. He, men zekerel ata'e. Zekere hatırlamak demek. Kim verdiği bağışı hatırlıyorsa ve zikrediyorsa belki filanca fakire şöyle yaptım, şu dula efendim şöyle yardım ettim, şu yetimi büyüttüm de gelin ettim de ev bar sahibi eyledim vesaire. He. Yaptığı bağışı kim söylüyorsa yahut da hatırında getiriyorsa, unutmamışsa, hatırlıyorsa. İki ihtimal var, ikisi de olabilir. Mana müsait. Çünkü zekere hem zikretmek demek, hatırlamak demek, hem de söylemek manasına geliyor. İşte böyle bir insan yahut da ev lemahahu bi kalbihi yahut da gönlüyle ona bakıyorsa, yaptığı cömertliğe, ataya gönlünde bir değer veriyorsa, bakıyorsa, görüyorsa, gönül gözüyle görüyorsa o cömertliği, cömertlik sıfatına layık değil bu adam. Sınıfta kaldı. İş yok. Neden? Yaptığı iyiliği unutacak. Unutacak, hatırlamayacak. Gönlüyle de ona bakmayacak, ondan da bir şey ummayacak. Tamam, ben 850 bin liralık bağış yaptım, Allah'tan şu kadar kilo mükafat, öyle şey yok. Unutacak yaptığı iyiliği. Unutmamak gereken bir şey varsa nedir? Günahlarını unutmayacaksın. Günahlarını hiç unutma. Çünkü işlediğini biliyorsun da affedildiğine dair bir kağıt gelmedi sana. Geldi mi? Hocam ben tevbe ettim de hacca gittim de haccın kabulüne dair kağıt geldi mi? Tevbenin kabulüne dair tasdikli yüksek makamdan bir kağıt geldi mi? Gelmedi. Ya kabul olmadıysa? Günahın var, ortada belli. Ama affolunduğu belli değil. İşte buna ağla, üzül, uğraş, didin. Unutmayacak olduğun şey günahların, seyyiatın. Hemen unutacağın şey ne? İyiliğin. Hocam sen işte Allah razı olsun falanca zamanda işte bana sıkışık zamanımda şöyle yapmıştın da böyle etmiştin. Yapmış mıyım? Haberim yok. Öyle mi? Ya şimdi benden borç alırlardı. Geliyor şimdi bana diyor ki hocam al şu parayı. Ne bu? İşte sen falanca zaman bana borç vermiştin o. Sen iyi hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum. Hakikaten vermiş miyim? Öyle mi? Evet hocam hatırlıyorum. Şaşırıyor tabii. Hakikaten unutuyorum hiç. Alacağımı da unuturum ben. Yani birisine bir şey veriyorum unutuyorum. Çantamı unuturum. Şeyi unuturum. Unutkanlıktan yani faziletten değil de unutuyorum. Hatırımda kalmıyor. Ama evliyaullah şey olarak unutacak. Yani ne gönül gözüyle bakacak, ne de hatırına getirecek, ne de diliyle söyleyecek. Ömer Seyfettin'in bir hikayesi vardır. Diyet diye. Adamın birisine bir zengin bir yardım etmiş, elini kesmekten kurtarmış. Büyük sanatkar adam, haksız iftiraya uğramış, elini kesecekler hırsız diye, diyetini ödemiş, elini kestirtmemiş. Ama ondan sonra ben senin diyetini verdim de elini kestirtmedim de seni kurtardım da bilmem ne de o kadar çok dır vır vır vır söylemiş, hatırlatmış ki Ömer Seyfettin'in kısa hikayeleri Türk Edebiyatı'nda meşhur. O kadar hakikaten oldu mu olmadı mı bilmiyoruz ama elini koymuş efendim, satırı kaldırmış, küt vurmuş, koparmış bu bilekten bu eli, götürmüş ona al demiş. Nedir bu ya? İllallah be. Bir elini kurtardım diye dır dır vır vır elini kesmiş adam. Belki sembolik bir hikayedir. Yani gerçekten olmamıştır ama bazı insanlar efendim yaptıkları hayrın sevabını dır dır vır vır söylemekle, zikretmekle ne yaparlar? Bitirirler, yok ederler. Nereden belli? Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki la tubtilu sadakatikum bil menni vel eza. Verdiğiniz zekatları, sadakaları başa kakarak, eza ederek, verdiğiniz insanın gönlünü, kalbini kırarak iptal etmeyin. Batıl hale, boş hale, sevapsız hale getirmeyin diyor. Ya zekat vermenin, sadaka vermenin de adabı var. Büyük sanatkarlardan bir tanesi perişan, pecmürde, parasız, pulsuz ama çok büyük sanatkar. Birisi gitmiş arkasından bir altın. Efendim az önce düşürdünüz buyurun demiş altını. Düşürme falan yok, altını yok ki adamın, fakir. Parası pulu yok. Buyurun demiş, altını düşürdünüz demiş. Yakın zamanda yaşayan bir şahıs. Şu Neyzen Tevfik denilen adam. Çok güzel ney çalarmış. O. Altını almış şöyle. Bu demiş, benim düşürdüğüm para değil demiş, sizin altın kalbiniz demiş. Anlamış. Zeki adam, filozof adam. Şeyi anlamış. Onun verişinin üslubu. İşte bak,

0: kırmadan, üzmeden efendim vermek istiyor yani. Öyle söylediği, yaptığı hayrı söyleyen veya hatırlayan veya gönlünde ona nazar eden, bir mevki, bir yer veren cömertliğin adına layık değildir. O adam cömert değildir. Neden? Verdiği iyiliği düşünüyor, hatırlıyor, zikrediyor. Öyle şey yok. Unutacak. Unutacak. Ve su ile Ebu Hafs'ın an kavlillahi azze ve celle ve aşiruhunne bil ma'rufi fe kale el muaşeretü bil ma'rufi husnul huluku ma'al iyal fîmâ sa'ike ve men kerihte sohbeteha. Ah! İşte bunu böyle koca yazılarla yazıp da bütün ailelere şey yapalım. Veyahut siz evlenenlere bunu verin. Veya evinde dırdır olanlara efendim bu sözün tercümesini verin. Ebu Hafs Hazretlerine ravi diyor ki şu ayet-i kerimenin manası soruldu. Hangi ayet-i kerime? Kavlillahi azze ve celle ve aşiruhunne bil ma'ruf. Nisa suresinin 19. ayeti. Ve aşiruhunne. O kadınlarla geçinin, muaşeret edin bil ma'ruf, iyilikle. İyi bir geçimle geçinin. İyilik yapın. Yani ma'ruf yapın, münkerat yapmayın. İyi bir geçimle geçinin, iyi bir kocalık yapın. Ne demek yani? Aşiruhunne bil ma'ruf. O hanımlarla, hanımlarınızla yani evli olduğunuz hanımla, hanımlarla ey müminler, hanımlarınızla ma'ruf üzere muaşeret edin. Ne demek? Dedi ki, tarifinde bu sorulunca kendisine, el muaşeretü bil ma'rufi. Yani maruf ile hanımlarla geçinmek, muaşeret etmek, evlilik hayatını sürdürmek. Hüsnül huluk, güzel huyluluk demektir. Me'al iyal, çoluk çocuk ve hanımlar. Güzel huylu muamele etmek demektir. Fîmâ sâeke, burası önemli. Senin fenâne giden konuda iyi muamele etmektir. Zaten gül gibi kadınsa, dünya güzeliyse, çok güzel eşlik yapıyorsa elbette beğeneceksin. Ne olacak yani? Başka bir çaren mi var? Zaten beğeneceksin. Yani onlarla iyi geçinmek demek, senin fenâne giden bir şey yaptıkları zaman güzel huylu davranabilmen demektir. Ve men kerih de sohbeteha, beraber yaşamasından, bir arada olmaktan hoşlanmadığın kimseye güzel ahlakla muamele etmektir. Hani Nasrettin Hoca evlenmiş, eskiden görücü usulüyle oluyormuş, hani görmüyormuş filan. Görmek var İslam'da aslında. Yani hatta Peygamber Efendimiz git demiş. Nikahına talip olduğun kızı gör. Bu demiş muhabbetin daha çok olmasına faydalıdır. Git gör. Görerek. Nasrettin Hoca hikayesi ama eskiden oluyormuş böyle şeyler. Efendim Nasrettin Hoca evlenmiş. Nasrettin Hoca da şöyle duanı kaldırmış bakmış ki ama felaket. Aman Allah. Şöyle bir düşünmüş. Şimdi ben demiş vazgeçtim nikahtan, vay aldatıldım, bilmem ne desem, yıkılacak karşı taraf, mahvolacak. Kabul etsem, ben yıkılacağım, hadi demiş, iki ev yıkılacağına, bir ev yıkılsın demiş, evliliği kabul etmiş derler. Nasrettin Hoca şeyi ama, bak burada ne diyor, yani bir arada olmaktan olmasından hoşlanmadığın halde, onunla işte hüsnü huluk, güzel ahlak ile sabırla şey yapmaktır ya. Çok güzel bir kadın, çok çirkin bir adamla evlenmiş. Eski devirde, çok eski devirlerde. Kadının yanına girmişler, söylüyorlar söz. Diyorlar ki, ya sen dünya güzelsin, çok güzelsin. Kocan da çok çirkin. Demiş ki, herhalde Allah'a onun hoşlandığı, razı geldiği bir ameli var ki Allah beni ona mükafat olarak vermiş. Benim de herhalde bir kusurum var ki Allah da bana bunu nasip etmiş demiş. Kestirmiş karşı tarafın şeyini, fitne uyandırıcı sözünü. Aşiruhunne bil maruf, muhterem kardeşlerim. Evlendiniz, kocaysanız karınıza, kadın iseniz kocanıza iyilik üzere muaşeret edeceksiniz. Hocam sevmiyorum. Sevmediğin halde yapacaksın işte bunu. Sevdiği zaman herkes yapar zaten. Bana kötü davranıyor. Zaten iyi davrandığın zaman mecbursun sen de ona karşı iyi olmak. Kötü davrandığın zaman zaten ona iyilikle davranacaksın. Ebu Hasan Harakani Hazretleri bir kadınla evliymiş ki müritler ziyarete gelmişler, kapıyı bir çalmışlar. Tak tak tak tak. Kim o? İçeriden bir bağırmış. Aksi bir ses. Efendi Hazretlerini ziyarete geldik. Valide Hanım.
1: Ha buna mı arıyorsunuz?
0: Bunak diyor kocasına. Efendim.
1: Evde yok. Bekleyin biraz dışarıda.
0: Tabii beklemişler, ne yapsınlar. Biraz sonra bakmışlar Efendi Hazretleri karşıdan geliyor. Dağdan geliyormuş, odun getiriyormuş. Aslanlara yükletmiş, öyle geliyormuş. Gözleri fal taşı gibi açılmış müritlerin. Demişler efendim, bu ne hal? Aslanlar itaat ediyor kez. Evdeki aslana tahammülümüzden dağdaki aslanlar bize müsahhar oldu demiş. Evdeki aslan gibi. Tahammül etmişler. Öyle. Hazreti Ömer'e birisi şikayete gitmiş radıyallahu anh'a. Şikayet edecek. Emirül müminin. Hazreti Ömer'in evine bir yanaşmış ki içeriden fırtınalar, sesler geliyor, gürültüler, patırtılar. Biraz sonra Hazreti Ömer trak çıkmış kapıdan dışarıya. Karşısındaki bu. Ne arıyorsun demiş. Ne geldi demiş. Ya Emirül müminin demiş. Ben biraz bizim hanımdan şikayet edecektim ama baktım ki demiş sizin evde de vaziyet pek parlak değil. Demiş ki bak onlar bizim eşlerimizdir, hayat arkadaşlarımızdır. İhtiyaçlarımızı görüyorlar, evde hizmet ediyorlar, kusurlarını hiç görmek lazım demiş. Adam da dönmüş, tahammül etmeye karar vererek. Benim tahminim Hazreti Ömer Evliyaullah'ın büyüklerinden olduğundan, aşere-i mübeşşereden olduğundan, onun geliş sebebi malum olduğundan öyle bir sahne tanzim etmiştir diye düşünüyorum yani ben. Tahmin, öyle zannediyorum olayı yani. Son sözü şey yapıyoruz. Kale su ile Ebu Hafs'ın anil buhl. Fekale terkül isari indel haceti iley. Burada bitiriyoruz. Bugünkü okumamızı bitiriyoruz. Ebu Hafs-ı Haddad Hazretlerine cimrilik nasıl bir şeydir, nedendir filan diye sormuşlar. Cimrilik. Adam veremiyor. Cimrilik nedir diye sormuşlar. Tarif etmiş. Terkül isari indel haceti iley. Cimrilik neymiş? Mübareğe göre kendisinin ihtiyacı var diye kardeşinin ihtiyacını görmeyi terk etmek. Kendisinden evvel kardeşini, din kardeşini düşünmeye ne diyorlar Kur'an-ı Kerim tabiri olarak? İsar diyorlar, peltekse ile. İsar, tercih etmek demek yani. Kendisinin borcu var, arkadaşının da borcu var. Gidiyor önce arkadaşının borcunu ödüyor. Kendisinin karnı aç, arkadaşının da karnı aç, önce onu doyuruyor. Bu nedir? İsar, İsar. Ayet-i Kerime'de nasıl geçiyor? Ve yu'thirûne alâ enfusihim velev kâne bihim hasâsa. Kendisinin ihtiyacı olsa bile arkadaşlarını kendilerine tercih ederlerdi o evliyaullah, o sahabe-i kiram mübarekler. Cimrilik nedir diye soruyorlar. Diyor ki, o mala ihtiyacı var diye arkadaşının ihtiyacını görmeyi terk etmek cimrilik diyor. Vay bizim cimriliklerimize vay. Yani benim borcum varsa ne deriz? Evvela can, sonra canan deriz. Biz önce kendi işimizi görürüz. Önce kendi karnımızı doyururuz. Ondan sonra tavuğun kemikli kısmını öbür tarafa bırakırız. Bak bu ne diyor? Onu tercih edecektin. Onu tercih etmeyi bıraktın mı cimrisin sen diyor. Cimrilik nedir diye sormuşlar. Tercih etmeyi terk etmektir demiş. Ona ihtiyacım var diye, mala, yiyeceğe, giyeceğe, paraya, pula neyse ihtiyacım var diye arkadaşına vermeyi terk etmek cimriliktir demiş. Neden? Onların ahlakı sahabe ahlakı idi. Sahabe gibi idiler hepsi mübarekler. Sahabe-i kiram da kendilerine tercih ederlerdi kardeşlerini. Hani Yermük Harbi'nde biliyorsunuz yaralı bir tanesi su diyor. Onun başına suyu götürüyor yaralılara hizmet eden birisi. Son nefesini vermek üzere, son nefeste bari suyu içsin öyle şey yapsın diye. Tam bardağı alıyor içecek. Su diyor oradan bir başkası. Bu bardağı ittiriyor. Ona ver. İhtiyacı vardı, yüreği yanıyordu, yarası sızlıyordu, ölmek üzereydi. Son nefeste bir yudum su. Ona ver. Oraya gidiyor. O tam böyle suyu içecek. Davet eden birisi su diyor. Su istiyor tabii, yanıyor içi. Ölmenin bir harareti var, savaşın bir harareti var, yaralılığın harareti var. Kim bilir nasıl yanıyor içleri yani. O da itiyor bardağı veya şeyi, su kabını, ona ver diyor. Üçüncünün yanına gittiği zaman suyu verecek. Eşhedü en la ilahe illallah. Üçüncü şahsa bardağı götürdüğü zaman varıyor yanına, adam ölüyor. Şehit oluyor. Bari ikinciye geleyim diyor. Dönüyor. İkinci yaralının yanına geliyor, o da o arada şehit olmuş. Bari birinciye götüreyim, yetiştireyim diyor, ona geliyor, o da şehit olmuş. Ne oluyor? En son anda ve yaralıyken ve dünyadan göçerken bile kardeşini tercih ediyor kendisine. İşte İsa, sahabe-i kiramın ahlakı. Derviş ne demektir? Mutasavvuf ne demektir? Sahabe ahlakı ile peygamber

0: ahlakıyla ahlaklanan, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan insan demektir. Onun için İsar'ı terk edeni cimri sayıyor. Cimrilik nedir diye sorunca, ihtiyacı var diye arkadaşının tercihi terk eden cimridir diye tarif ediyor. Görüyor musunuz? Onların halini görüyor musunuz? İşte tasavvuf, işte tasavvuf bu. İşte mutasavvuf bunlar yani. İşte bundan dolayı tasavvuf sevilmiş de bu asırlara kadar gelmiş. Tabii efendim her güzel şeyin taklidi olur. Taklitleri çıkmış. Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
1: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakat-ü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

lütfen hepimiz kendimizi kontrol edelim ve Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uyan insanlar olmaya çalışalım. Kur'an-ı Kerim'i açalım, ayetleri okuyalım, manasını ve halini ve kendi kendimize soralım. Bu ayetlerde anlatılan şeylere benim yaşantım, benim hayatım uyuyor mu? Benim davranışlarım uyuyor mu? Uymuyorsa Kur'an-ı Kerim'e göre kendimizi düzenleyelim ki Allah-u Teala Hazretleri bizi efendim korusun kıyamet gününde ve hidayete erdirsin ve cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Çocuklarımızı da Kur'an-ı Kerim bilgisiyle yetiştirelim. Çocuklarımızın mutlaka bilmesi gereken bir bilgi dalı Kur'an-ı Kerim'dir, dindir, imandır. Ama öbür tarafta İngilizce öğrensin, mühendislik öğrensin, tıp öğrensin, çeşitli ilimleri öğrensin, hatta onda profesör olsun, efendim ihtisaslar yapsın, hatta birkaç fakülte bitirsin. Ama mutlaka ve mutlaka Allah'ın kitabını hepimizin bilmesi lazım. Bileyim diye şevk ile okuması lazım. Her gün Kur'an-ı Kerim için lütfen biraz zaman ayıralım. Birkaç saatimizi Kur'an-ı Kerim'e ayıralım diye sizlere hatırlatıyorum sevgili Akra dinleyicilerim. Akra

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

hayrın kümelendiği evin anahtarı tevazu, şerrin kümelendiği evin anahtarı ise gururdur. Şeyh Şami.

Kainatta her ne varsa üç harf ile beş nokta. Ayın, şın, kaf.

kıymetli nesnedir aşk. Değmelere bitinmez. Hürmetli nesnedir aşk. Hem cefadır hem safa. Hamza'yı attı kafa. Aşk iledir Mustafa. Devletli nesnedir aşk. Dağ düşer, kül eyler, gönüllere yol eyler, sultanları kul eyler. Hikmetli nesnedir aşk. Kime ki vurdu ok, gussa ile kaygı yok. Feryad ile ahı çok, firkatli nesnedir aşk. Denizleri kaynatır, mevce gelir oynatır. Kayaları söyletir, kuvvetli nesnedir aşk. Akılları şaşırır, deryalara düşürür. Nice ciğer pişirir ki ey odlu nesnedir aşk. Miskin Yunus neylesin, derdin kime söylesin? Varsın dostu toylasın, lezzetli nesnedir aşk.

Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Allah'ım, senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, bütün iyiliklerden kazanç elde etmeyi ve bütün günahlardan emin olmayı dilerim. Beni günahlarla baş başa bırakma. Ancak sen bağışlarsın. Beni kederle baş başa bırakma. Ancak sen kurtarırsın. Beni rızana uygun olan ihtiyaçlara muhtaç halde bırakma. Ancak sen giderirsin. Ey merhametlilerin en merhametlisi.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Konuşmada ciddi problemlerimiz olduğunu düşünüyorum. Dünyaya aslında konuşma yeteneğiyle geliyoruz ama bunun işler hale gelebilmesi için taklit etmemiz lazım. Yani bir örneğe ihtiyacımız var. Anneler, babalar bu konuda çok eğitimli olmadığından ve konuşma konusunda herhangi bir çalışma yapılmadığından konuşmalarda sıkıntılar yaşayan bir toplumuz. Biz dil annemizden öğreniyoruz. Ana dil. Annemizin bu konuda eğitimli olması, konuşmaya gereken titizliği ve önemi göstermesi, çocukların da eğitimli olmasını, çocukların da bu konuya hassasiyetle yaklaşmasını ve güzel konuşmasını sağlayacak. Hangi işi yaparsak yapalım, başarıyı ancak iyi bir konuşmayla elde edebiliyoruz. Yani birikimimiz ne olursa olsun, birikim tek başına yeterli değil eğer bunu ifade edemiyorsanız. Dünyamızın sınırlarını ana dilimiz çizer. Yani duygu ve düşünce uzayımızın sınırları bildiğimiz kelimeler dahilindedir. Ne kadar kelime biliyorsak o kadar çok anlayıp algılayıp anlatabiliyoruz ve daha başarıyla yaşayabiliyoruz. Türkçe çok zengin bir dil. Fakat zenginlikten nasibini almayan bizler, Türkçeyi o şiiriyetine uygun, o ahengine, o zenginliğine, mükemmeliyetine uygun olarak kullanmayan, o latafetine, zarafetine uygun olarak kullanmayan bizler sorumluyuz ciddi anlamda. Biz insanları ilk gördüğümüz anda ilk birkaç saniye içerisinde bir intiba uyanıyor bizde onlarla ilgili. Bakın dört şeye bakıyormuşuz. Birincisi ne söylüyor? İkincisi nasıl söylüyor? Üçüncüsü nasıl duruyor beden dili? Dördüncüsü nasıl davranıyor? Şimdi ilk iki şey ne söylüyor, nasıl söylüyor? Telaffuzumuz bozuk. Çok kelimeyi yanlış telaffuz ediyoruz. Ufacık bir etki. Siz bir kelimenin telaffuzunu doğru söyle ya doğru yapmanın, yani doğru telaffuz etmenin ne kadar önemli olduğunu fark edin. Bu dile hizmet ediyorsunuz. Çünkü bu dilin şiiriyeti sizinle muhafaza edilmekte. Bunun yanı sıra çok az kelimeyle konuşuyoruz. Türkçe zenginliğini, şiiriyetini kaybediyor. Bunun yanı sıra bakın kaybımız ne? Biz duyguları da kaybediyoruz. İnsan bin bir duyguyla donanmış olarak yeryüzüne geliyor. Fakat kelimeniz yoksa, kullanmıyorsanız zaman içerisinde köreliyor. Duygular köreliyor, insanlar nasırlaşıyor, kalpler nasırlaşıyor. Çünkü kelimeniz sığsa eğer, duygunuz da sığlaşıyor buna bağlı olarak.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Tekvir Suresi. Sevgili dinleyiciler, hakikat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden olan Tekvir Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 29 ayettir. Adını birinci ayette geçen dürülme ve dürme anlamına gelen tekvir kelimesinden almıştır. Sure son saatin dehşetini anlatan ayetlerle başlar. Sure boyunca kıyametin dehşeti, insanın ameli dolayısıyla hesaba çekileceği, Kur'an'ın Allah'ın sözü, hakikat rehberi ve öğüt olduğu anlatılır. Tekvir suresinin son ayetlerinde Kur'an'ın doğru hareket etmek isteyen herkes için bir uyarıcı ve öğütçü olduğu vurgulanır. O halde Kur'an'ı bırakıp nereye gidiyorsunuz? O Kur'an bütün alemlere, insan ve cinlere, özellikle de içinizden doğru hareket etmek isteyen kimselere bir öğüt ve uyarıdır. En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Gökten su indiren odur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Sağduyunun sesi Akra.

Müslümanın canı, malı ve haysiyeti muhteremdir. İnsanın onuru da en az canı ve malı kadar korunması gereken bir emanettir. Gıybetse çoğu zaman fark edilmeden yapılan fakat kalpleri yaralayan büyük yanlışlardan biridir. Şimdi sizi Allah Resulü'nün yanında yaşanmış ibret dolu bir yolculuğa götürüyoruz.

0: Selman-ı Farisi Hazretleri bir sefer sırasında Resulullah'ın ashabından iki kişiyle birlikteydi. Onlara hizmet ediyor, birlikte yol alıyor ve beraber yemek yiyordu. Ancak bir gün Selman yorgun düşmüş ve uyuyakalmıştı. İnsanlar yollarına devam etti.
1: Selman ortalıkta görünmüyor.
2: Boş ver. Çadırı biz kuralım.
3: Selman pişmiş yemeğe ve kurulmuş çadıra gelmekten başka bir şey bilmiyor.
0: Bir süre sonra Selman geldi.
4: Esselamu aleyküm kardeşlerim.
2: Selman, Allah Resulü'nün yanına git. Eğer yanında katık varsa bizim için iste.
4: Ey Allah'ın elçisi, arkadaşlarım beni sana gönderdiler. Şayet yanında katık varsa biraz rica ediyorlar.
0: Allah Resulü şöyle buyurdu. Arkadaşların katığı ne yapacaklar? Onlar katıklarını yediler. Selman şaşkınlık içinde geri döndü ve duyduklarını arkadaşlarına anlattı.
1: Nasıl olur?
2: Biz hiçbir şey yemedik ki.
0: İki sahabi hemen Allah Resulü'nün huzuruna gittiler.
1: Seni hak ile gönderene yemin olsun ki konakladığımızdan beri hiçbir şey yemedik.
0: Bunun üzerine Allah Resulü, konuşmalarınızla siz Selman'ı katık olarak yediniz. Ve bu olayın ardından şu ilahi ikaz nazil oldu. Hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır?
2: Ya Resulallah, bizim için istiğfar ediver.
0: Gıybet ettiğiniz arkadaşınıza rica edin de sizin için o istiğfarda bulunsun. Dil bazen kılıçtan daha derin yaralar açabilir. Bir söz söylenir, ses kaybolur. Fakat izi kalpte kalır. Gıybet yalnızca konuşmak değildir. Kardeşinin haysiyetine dokunmaktır.

komşuluk ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayırlı söz söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun. Komşusu zararından emin olmayan kimse iman etmiş olmaz.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

0: Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Severim ben seni candan içeri. Yolum vardır bu erkandan içeri. Beni bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Nereye bakar isem dop dolusun. Seni nere koyam benden içeri. Beni sorma bana, bende değilim. Surletim boş yürür dondan içeri. Senin aşkın beni benden alıptır. Ne şirin dert bu dermandan içeri. Geçer iken Yunus şeş oldu dosta. Ki kaldı kapıda.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, iki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak.

0: Eğer bir insan cuma namazı kılınan bir camide namazını kılarsa, bir Müslüman, o zaman ne oluyor? Evinde kıldığından 50 kat daha fazla sevap alıyor. 50 kat. Mahalle mescidinde kılarsa, yani cuma kılınmıyor, sadece namazgah mescid. Küçük bir, yani böyle şeyin, mescitlerin ile büyük olması şart değil. 5 tane Müslüman bir araya geldi mi, mezra'a olsa, hani Doğu Anadolu'da, efendim köy olsa, yayla olsa, Karadeniz'de veya Ege'de, 5 aile bir yere geldi mi, Peygamber Efendimiz emrediyor, tavsiye buyuruyor. Namazı beraber kılacaksınız, ezanı okuyacaksınız, kamet getireceksiniz, namazsız cemaatle kılacaksınız. Böyle 5 aile bir araya gelir de bunlar bu dediğimi yapmazsa, cemaatle namaz kılmazlarsa, şeytan onları esir alır. Şeytan oraları istila eder. Şeytanın esiri olurlar. Artık uğursuzluklar, hayırsızlıklar, efendim kavgalar, gürültüler, efendim bereketsizlikler ondan olur tabii. Onun için yani mezra'a da olsa, yayla da olsa, köy de olsa, oba da olsa, mahalle de olsa, efendim herhangi bir, efendim diyelim ki deniz kenarında, efendim birkaç kişinin yerleştiği bir yerde olsa, ne yapacaklar? Namaz kılacaklar. Topluca namaz kılacaklar. Toplu namaz kıldıkları yerde 27 kat sevap, cuma namazı kılınan yerde 50 kat sevap, Kudüs-i Şerif'te, Kudüs'te kılınan namaz, Mescid-i Aksa'da 500 misli, Peygamber Efendimiz'in Medine'deki mescidinde kılınan namaz, efendim 1000 misli, Kabe-i Müşerrefe'nin karşısında kılınan namaz 100 bin misli.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Hilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ül Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

0: yüksekteyken küçülmeli, kuvvetliyken insaf etmelisin.
1: Şeyh Şami. Akra çıksa yalnız değilsiniz.

olmayacak senden hata. Kul neylesin ya Rabbena? Daim işi sehv-i hata. Kul neylesin ya Rabbena? İster seni can bülbülü, lakin erişmez akl ehli. Ger açıvermezsen yolu, kul neylesin ya Rabbena? Kim gamda, kim rahattadır? Alem buna hayrettedir. Hep kabzayı kudrettedir. Kul neylesin ya Rabbena? Kim ki ezelledi bela, andan ırak oldu bela. Allahu yef'al ma yaşa. Kul neylesin ya Rabbena? Hak anlamak mert işidir. Sığmaz akıl nert işidir. Çün saniye fert işidir. Kul neylesin ya Rabbena? Entel kerimul musta'an. Entel raufu küllü an. İhsanına kaldık hemen. Kul neylesin ya Rabbena? Uçtu kafesten andeleyim. Koma hüdayi yegareyim. Et gülşeni vaslın nasip. Kul neylesin?

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

özündeki imanı daha fazla saklamaya devam edemeyen Diyamendi, Mesnevi'nin feyziyle Yaman Dede oluverir. Hazreti Peygamber'e Nâ-i Şerif'ten aldığı ilhamat ile bu eseri vücuda getirmiştir.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Ruh sağlığının en önemli engellerinden bir tanesi tembellik. Çünkü hepimizin farklı zaafları ve bunlara meyli var. Hele ki ortamını bulduğunda çok güzel ortaya çıkabiliyor. Bizim bunun için özel bir gayret sarf etmemiz lazım. Tembellik olan kişi, çalışkanlıktan, gayretten, azimden uzak olan kişi çok rahatlıkla boş işlerle uğraşmaya başlayabilir. Meşgalesi azalır ve bu hemen ruh sağlığıyla ilgili olumsuz bir sinyal vermeye başlayabilir.

0: yapmışlar. Aynı şekilde mesela kişinin vermekten uzak olması, hep kendine saklaması bir şeyleri, bu beden olarak olabilir, mali şeyler olarak olabilir. Yani cimrilik olması, kişinin mutluluğu paylaşmayı sevmemesi, bir şeyleri üretip bunları etrafına ikram etmeyi istememesi, böyle bir ihtiyaç içerisinde olmaması da aynı şekilde ruh sağlığının bozulduğunun bir alametidir. Çünkü biliyoruz ki yapılan araştırmalara göre en fazla insanı mutlu eden şey mutlu etmek. Yani bu konuda birçok araştırma evet. var. Ve mutlu eden insanların bağışıklık sistemlerinin daha güçlendiğini görüyoruz araştırmalardan aynı şekilde. Ve bizde hiç olmasa bile öyle bir ruh hali içerisinde olabiliriz ki hani gayet çökkün, bir şeylerden yılmış, bıkmış, çaresiz vesaire. Ama birisine bir gülücük sağlayabilmişsek, bir mutluluk verebilmişsek işte bir bakarsınız ki sonrasında sizin de ruh haliniz değişmiş. Ya. İlk başta kendimize iyi geliyor aslında. Evet, yine ruh sağlığının önemli bir bozulma sebeplerinden bir tanesi de gelecekle ilgili duyulan endişeler ya da geçmişe takılı kalmak. Yani kaygı bozukluğu belki de en fazla hani psikiyatri vakalarını oluşturuyor. Bunun için de yine yaşadığımız olay her neyse, zorluk, mücadele ettiğimiz durum, bunun geçici olduğunu sürekli kendimize hatırlatmak. Hani Osmanlı zamandaki padişahların o yüzüğünde yazan "bu da geçer yahu" gibi kendimize bunu sık sık hatırlatmak. Çünkü o durumun geçmeyeceğine dair ufak bir telkinimiz olsa o zaman bir karamsarlığın içerisine girebiliriz ve bu bir girdap gibidir. İnsanı aldıkça alır. Yo hayır, bu geçici bir durum, bu şekilde kalmayacak şeklinde yaklaşmak ve hani başka şeylere kendini verebilmek, başka hobilere, başka güzelliklere, başka ortamlara kendini verebilmek ve bu kaygıların çukuruna girmemek adeta diyelim. Bu da insanı koruyacaktır.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.
2: Merhabalar efendim. Genç Said İbni Amir, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kureyş tarafından yakalanan sahabisi, Hubeyb İbni Adi'nin öldürüldüğünü görmek için Kureyş ileri gelenlerinin davetiyle Mekke'nin dışındaki Tenim'e çıkan binlerce kişiden birisiydi. Genç oluşu ona Ebu Sufyan İbni Harp, Safvan İbni Umeyye ve merasimlerde ön sıralarda yer alması gereken başka kimseler gibi Kureyş büyükleriyle yan yana durma imkanı verdi. Bu sayede Hubeyb'in şahsında Hazreti Muhammed'den intikam almak ve onu öldürmekle Bedir'deki ölülerin öcünü almak için kadın, çocuk ve gençlerin zincire vurulu olarak ölüm alanına götürdükleri Kureyş'in esirini görme imkanını da vermişti. Bu insan yanı, öldürmek için hazırladıkları yere esiri getirdiklerinde genç Said İbni Amir uzun boyuyla Hubeyb'e yaklaşıp dar ağacının önünde durdu. Onun şöyle dediğini duydu: "Ne olur bırakın da ölmeden önce iki rekat namaz kılayım." Ve onlar isteğini yerine getirdiler. Sonra onun Kabe'ye yönelip iki rekat namaz kılışını seyretti. Daha sonra onun Kureyş ileri gelenlerine yaklaşıp "Vallahi eğer ölümden korktuğum için namazı uzatmış olduğumu düşünmeseydiniz daha fazla namaz kılmak isterdim" dediğini duydum. Said İbni Amir, Hubeyb'in dar ağacından gözünü semaya dikerek şöyle dediğini de duymuştu: "Allah'ım onları unutma, onları yok et ve hiçbirini sağ bırakma." Böylece Hubeyb son nefesini verdi. Kureyş Mekke'ye döndü. Günlük problemleri ve sıkıntılar arasında Hubeyb'i ve onun şehadetini çabucak unuttu. Fakat Hubeyb, genç Said'in hatırından bir an bile çıkmadı. Uyuduğunda rüyasında, uyanıkken hayalinde onu görüyordu. O, dar ağacının önünde iki rekat namazını kılıyordu. Onun Kureyş ettiği beddua kulaklarında çınlıyordu. O yüzden kendisine bir yıldırım çarpmasından veya üzerine gökten bir taş düşmesinden korkuyordu. Hubeyb, Said'e daha önce bilmediği birçok şeyi öğretmişti. Gerçek hayatın bir inanç ve ölünceye kadar bu inanç uğrunda bir mücadele olabileceğini, yine ona köklü bir imanın olmazları olur hale getirdiğini öğretmişti. İşte böylece Allah Said İbni Amir'in göğsünü

0: İslam açtı. Herkesin içinde kalkıp Kureyş'in işlediği günahlardan uzak kaldığını, onların putlarını kaldırıp attığını ve Allah'ın dinine girdiğini açıkladı. Sevgili dinleyenler, Said İbn Amir Medine'ye hicret etti. Hayber ve ondan sonraki savaşlarda Resulullah'la beraber oldu. Resulullah'ın vefatından sonra Said, Halife Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in ellerinde kınından sıyrılmış bir kılıç oldu ve dünya karşılığında ahireti satın alan, Allah'ın rızasını, onun vereceği sevabı, nefsin diğer isteklerine ve bedenin arzularına tercih eden müminlerin biricik ve tek örneği olarak yaşadı. Resulullah'ın bu iki halifesi Said İbn Amir'in doğruluğunu ve dindarlığını bilirler, onun nasihat ve sözlerini dikkate alırlardı. Halife olduğunda Ömer İbnül Hattab'ın yanına gelip şöyle demişti. Ey Ömer! Halkın işlerini yaparken Allah'tan korkmanı, Allah'ın emirlerini yerine getirirken insanlardan korkmamanı ve sözünün fiiline aykırı olmamasını tavsiye ederim. Sözün en hayırlısı fiilin doğruladığıdır. Ey Ömer! Uzak yakın işlerini üzerine aldığı Müslümanlarla ilgilen. Kendin ve ailen için istediğini onlar için de iste. Kendin ve ailen için istemediğini onlar için de isteme. Hakkı elde edinceye kadar zorluklara göğüs ger. Allah'ın emirlerini yaparken hiçbir dedikodudan ve kınamadan korkma. Hazreti Ömer, buna kimin gücü yeter ya Said dedi. Hazreti Said de, Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin başına getirdiği, kendisiyle Allah arasında hiç kimse olmayan senin gibi birinin buna gücü yeter dedi. Bir ara Hazreti Ömer Said'i kendisine yardımcı olmaya çağırarak dedi ki, Said, biz seni Humus'a vali tayin etmek istiyoruz. Hazreti Said, ya Ömer, Allah rızası için bunu benim başıma bela etme dedi. Hazreti Ömer'in canı sıkıldı ve yazıklar olsun size. Bu hilafeti benim boynuma geçiriyorsunuz, sonra da beni yalnız bırakıyorsunuz. Vallahi seni bırakmam dedi ve onu Humus'a vali olarak tayin etti. Hazreti Ömer, sana biraz aylık bağlayayım mı dedi. Hazreti Said, ben onu ne yapacağım? Bana gelenler zaten ihtiyacımdan fazladır deyip Humus'a gitti. Bir müddet sonra Emirül Müminine Humus halkından güvendiği bazı kişiler geldi. Hazreti Ömer onlara, bana fakirlerinizin isimlerini yazın da ihtiyaçlarını karşılayayım dedi. Bir mektup gönderdiler. İçinde falanca, falanca ve Said İbni Amir yazılıydı. Ömer, Said İbni Amir kimdir dedi. Onlar, valimizdir dediler. Hazreti Ömer, valiniz fakir mi? Dedi. Onlar, evet, vallahi o uzun günlerini evinde hiç ateş yakmadan geçirir. Bunları duyunca Hazreti Ömer, gözyaşları sakalını ıslatıncaya kadar ağladı. Sonra ona 1000 dinar göndermeye karar verdi. Dinarları bir torbaya koydu ve onlara şöyle dedi. Emirül Müminin senin ihtiyaçların için şu parayı gönder dediğiniz. Ve Hazreti Said'e para torbasını getirdiler. Torbanın içine baktı. Bir de ne görsün? Dinarlar. Paraları kendisinden uzaklaştırmaya ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun demeye başladı. Sanki başına bir felaket gelmiş veya önemli bir meseleyle karşılaşmıştı. Karısı merakla koşup yanına geldi. Ne oluyor sana Said? Yoksa Emirül Müminin mi öldü? Tam tersi. Ondan daha büyüğü. Müslümanların başına bir iş mi geldi? Yo, ondan daha büyüğü. Neymiş ondan daha büyüğü? Dünya, ahiretimi bozmak için benim evime girdi. Fitne evime yerleşti. Eşi de hemen ondan kurtulmaya bak dedi. Dinarlardan haberi yoktu. Eşine bu konuda kendisine yardım etmesini söyledi. Eşi de kabul etti. Said İbni Amir dinarları alıp torbalara koydu ve Müslümanların fakirlerine gitti. Efendim, Hazreti Said İbn Amir'in yaşadığı bu münzevi hayat, Hazreti Ömer'in içine batmış olacak ki incelemelerde bulunmak üzere Şam diyarına gitti. Humus'a geldiğinde Hazreti Ömer halka dedi ki, ''Valinizi nasıl buluyorsunuz?'' Onlar da Hazreti Ömer'e valiyi şikayet edip birbirinden büyük 4 hareketini söylediler. Hazreti Ömer bizzat kendisi anlatmaktadır. Said'le şikayetçileri bir araya getirdim ve Allah'a onun hakkında düşüncelerimde yanılmadığımı göstermesi için dua ettim. Çünkü ona büyük güvenim vardı. Hepsi bir aradayken dedim ki, ''Valinizden şikayetiniz nedir?'' Onlar, ''Gün yükselinceye kadar bizim yanımıza çıkmaz.'' dediler. Ben de, ''Bu konuda ne diyorsun Sait?'' dedim. Biraz sustuktan sonra şöyle konuştu. ''Vallahi bunu söylemek istemiyordum. Fakat şimdi mutlaka söylemem gerekiyor. Benim ailemin hizmetçisi yok. Her sabah ben kalkıp onlara hamur yoğuruyorum. Mayalanıncaya kadar biraz oyalanıyorum. Sonra ekmek yapıyorum. Sonra da abdest alıp halkın arasına çıkıyorum.'' Ömer anlatmaya devam ediyor. Onlara sordum. ''Bundan başka şikayetiniz nedir?'' Dediler ki, ''Geceleyin hiçbirimizin işini görmez.'' ''Bu konuda ne dersin Sait?'' dedim. ''Vallahi bunu da açıklamak istemiyordum. Ben gündüzü onların işlerine, geceyi de aziz ve celil olan Allah'a ibadete ayırdım.'' dedim. ''Başka şikayetiniz nedir?'' dedim. ''Ayda bir gün bizim aramıza çıkmaz.'' dediler. ''Bu nedir Sait?'' dedim. ''Ey müminlerin emiri, benim hizmetçim yok. Üzerimdekinden başka elbisem de yok. Ayda bir defa elbisemi yıkarım ve kuruyuncaya kadar beklerim. Akşama doğru onların arasına çıkarım.'' Sonra yine sordum. ''Daha başka şikayetiniz nedir?'' dedim. Dediler ki, ''Bazen şuurunu kaybeder ve yanındaki kimselerden haberi olmaz.'' ''Bu nedir Sait?'' dedim. O da şöyle cevap verdi. ''Ben müşrikken Hubeyb İbn Adi'nin şehit edilişine şahit oldum. Kureyşlerin onun vücudunu paramparça ettiklerini gördüm. Şehit edilmeden önce ona şöyle sormuşlardı. ''Muhammed'in senin yerinde olmasını ister misin?'' O da şöyle cevap verdi. ''Vallahi Muhammed'e bir diken batması karşılığında ailem ve çocuğumla birlikte rahat olmayı istemem. O güne ait hatırladığım şeyler Allah'a inanmayan bir müşrik olarak Hubeyb'e o durumda yardım edememem sebepleriyle Allah'ın beni hiçbir zaman affetmeyeceği düşüncesine kapıldım. İşte ben bu yüzden ara sıra şuurumu kaybediyorum.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer şöyle dedi. ''Onun hakkındaki görüşlerimde beni yanıltmayan Allah'a hamdolsun.'' Sonra ona ihtiyaçlarını harcaması için 1000 dinar gönderdi. Karısı 1000 dinarı görünce ona dedi ki, ''Yaptığın hizmetten dolayı bizi zenginleştiren Allah'a hamdolsun. Kendimize biraz yiyecek satın al. Bir de hizmetçi tut.'' Kocası da ona, ''Sana bundan daha iyisini söyleyeyim mi?'' dedi. Karısı, ''O nedir?'' dedi. Hazreti Sait, ''Biz bunları en çok muhtaç olacağımız anda, yani kıyamette bize verilmek üzere, şimdi bizden daha muhtaç olanlara verelim.'' dedi. Karısı, ''O nasıl oluyor?'' dedi. O da, ''Onları Allah'a güzel bir ödünç olarak veririz.'' dedi. Karısı, ''Tamam, Allah sana bunun mükafatını versin.'' dedi. Oturdukları yerden kalkınca hemen dinarları keselere koydu. Ailesinden birine şöyle dedi. ''Bunları falancanın dullarına, falancanın yetimlerine, falancanın yoksullarına ve falanca ailenin muhtaçlarına götür. Allah Sait İbn Amir'den razı olsun. O, kendileri fakir olsalar bile başkalarını nefislerine tercih eden kimselerdendi. Allah bu feraseti hepimize versin.'' Duamızla ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Hoşça kalın efendim.
1: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi. Akra.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

O halde onun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın ismi anılan, besmele ile kesilen hayvanların etinden yiyin. Büyük ve küçük baş hayvanları da yarattı. Onlar da sizin için ısıtacak ve koruyacak şeyler ve birçok menfaatler vardır. Onların etinden ve yağından da yersiniz. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Sizin için sağılan hayvanlardan da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır. Size onların karınlarındaki fers, midede sindirilmiş gıdalar ile kan arasında içenlerin boğazlarından kolaylıkla geçen halis bir süt içiririz. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti.

0: düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Oradan sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Akran.

misafire ikram etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirini iyi ağırlasın. Bunun uygun süresi bir gün ve bir gecedir. Misafirlik hakkı 3 gündür. Bundan sonra misafire ikram sadakadır.

Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya faydalı söz söylesin veya sussun. Kimin yanında iki kişilik yemek varsa, üçüncü bir kişiyi, dört kişilik yiyeceği olan beşinci ya da altıncı bir kişiyi misafir etsin. Sevgili dinleyenler, misafire ikram etmekle ilgili üç hadis-i şerifi paylaştık.

Bey kapıyı çalıyor, içeri giriyor, hanım onun yüzüne sevgiyle bakıyor, o da hanımına sevgiyle bakıyor, Allah da onlara rahmet nazarıyla nazar ediyor. Tabi Allah'ın rahmet nazarıyla nazar etmesi çok büyük sonuçları olan bir şey. Allah bir kimseye rahmet nazarıyla baktı mı ihya olur o insan, dünyası ahireti hayırla dolar. Kapıdan girdi, birbirlerine baktılar, elini tuttu sevgiyle, eli avucunda, hanımının eli avucunda, ne olacak? Parmaklarının aralarından günahları dökülüp gidiyor. Pırıl pırıl, günahsız, tertemiz bir karı koca efendim. Günahlarını Allah affediyor.

0: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
3: Sağduyunun sesi Akra.

Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akre'ye bekliyoruz.

Ey Allah'ım, beni senden ayırma. Beni senin cemalinden ayırma. Balığın canı su içre diridir. İlahi, balığı gölden ayırma. Seni sevmek benim din-i imanım. İlahi, din-i imandan ayırma.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz, edep iledir.

kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Muhterem kardeşlerim, merhamet, acıma duygusu, acımak, yaratılanlara, mahlukata, efendim, sevgiyle, efendim, acımak. Onun böyle bir sıkıntı içinde olmasını istememek, sıkıntıda ise ona yardımcı olmaya çalışmak, efendim, onun çektiği ızdırabı görünce yüreğinin parçalanması, dayanamaması, efendim, gözünden yaş gelmesi,

0: insanı, acımak duygusu. İnsan bütün mahlukata acıyacak. Ferhamu halkıyı diyor, yaratıklarıma acıyın diyor. Sadece insanlara demiyor. Onun için bizim tasavvufta büyüklerimizden duyduğumuz, gördüğümüz, bildiğimiz şekil şudur ki biz karıncalara bile acırız. Yani her çeşit mahluka acırız. Bizim ecdadımızın efendim vakıfları, bizim ecdadımızın davranışları, yaptıkları işler incelenirse bu çok net olarak görülüyor. Her mahluka acırız biz. Hepsine merhametimiz vardır. Çünkü Allahu Teala Hazretleri merhameti tavsiye ediyor.
1: Dostça bir tavsiye. Akra dinliyorsunuz.

İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Efendim, bugün de aynı saatte Akrefen frekanslarında İslam Peygamberleri programımızda yine birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden Eyüp Aleyhisselam'ı tanımaya çalışacağız. Hazreti Eyüp Aleyhisselam. Hazreti Eyüp, Allah Celle Celaluhu tarafından kavmini hak yola davet etmekle görevlendirilen bir peygamberdi. Ancak onun bize bildirilen mübarek hatırası, inkarcılarla arasında geçen mücadeleden oluşmuyor. Zaten peygamberler davetlerini yüksek ahlakları ve davranışlarıyla şahıslarında temsil etmektedirler. Hazreti Eyüp'ü de bu özelliğinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'de dört ayrı yerde bahsedilen ve bir imkan olarak isabet edilen belalar, acılar ve bunların sebep olduğu sıkıntılar karşısında bir sabır ve şükür kahramanı olarak tanıyoruz. Eyüp Aleyhisselam'ın da Allah tarafından seçilmişlerden, peygamberlerinden olduğunu şu ayeti celilelerden anlıyoruz. Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi Resulüm, şüphesiz sana da vahyettik. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da vahyetmiş, Davut'a da Zebur'u vermiştik. Biz ona İshak'ı ve onun oğlu Yakub'u bağışladık. Her birine hidayet ettik, verdik. Daha evvel Nuh'a ve onun neslinden Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'e, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da hidayet ettik. Peygamberlik verdik. Biz iyi davrananlara böyle mükafat veririz. Değerli dinleyenler, Eyüp Aleyhisselam'ın soyu Eyüp bin Muz, bin Ravil veya Razı veya Riza veya Zira bin Ays, bin İshak, bin İbrahim Aleyhisselam olarak İbrahim Aleyhisselam'a dayanmaktadır. Hazreti Eyüp'ün annesi Lut Aleyhisselam'ın kızıydı. Babası Musa, Nemrut'un İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atmak istediği gün İbrahim Aleyhisselam'a iman edenlerdendi. Eyüp Aleyhisselam uzun boylu, kıvırcık saçlı, güzel büyük gözlü, büyük başlı, geniş göğüslü, kalın kollu, kalın bacaklı ve kısa boyunluydu. Hazreti Eyüp, Dımaşk, Şam'la Cabiye arasında Ürdün beldelerinden olan Beseniye nahiyesindendi. Beseniye'nin doğu ve batı arasında bulunan her şeyi, dağları, ovaları, içindekilerle birlikte her cins mal Eyüp Aleyhisselam'a aitti. Sayıları yüzlerle, binlerle ifade edilen hayvanlara sahipti. Yüce Allah ona erkek, kadın, birçok ev halkı da ihsan etmişti. 13 erkek evladı vardı. Çiftliklerinde binlerce insan çalışırdı. O da Allah'ın zenginlik ve rahatlık bağışladığı bir kulun gösterebileceği en mükemmel şükrü göstererek zenginliğin edebiyle yaşıyordu. Servetinin çokluğu onu Allah yolundan alıkoymadı. O, aç birinin olduğunu bildiği halde asla tok sabahlamamış, çıplak birinin olduğunu bilerek giyinip süslenmemiştir. Yoksullara karşı cömert, kimsesizlere karşı çok merhametliydi. Muhtaçları barındırır, garipleri gözetirdi. Yetimlere, dullara bakar, konukları ağırlar, bunları da Allah'ın kendisine verdiği nimetlerin şükrü olarak yapardı. Eyüp Aleyhisselam konuksuz gecelemez, sofrasında yoksul bulundurmadıkça yemek yemezdi. Eyüp Aleyhisselam yaşadığı bölgedeki insanlara peygamber olarak gönderilmişti. Onları Allahü Teala'ya iman ve ibadet etmeye çağırdı. Bu uğurda pek çok zahmet çekti. Dini İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid dini İslam'dır.

Kıymetli dinleyenler, bir gün geldi, Yüce Allah Celle Celaluhu bu sevgili kulunu verdiği nimetleri ondan alarak imtihana tabi tuttu. Tabiri tefsirindeki bilgiye göre Eyyub Aleyhisselam önce servetini kaybetti. Sonra evlatlarının üzerine evleri yıkılarak bütün oğulları öldü. Zaten onlar Allah'a aitti. Onları bize emanet vermişti diyerek Yüce Allah'a hamdü senada bulunmaktan, ibadete devamdan, verdiğine şükürden asla ayrılmadı. Tüm bunların ardından çetin bir hastalığa yakalandı. Çiçek veya cüzem olduğu rivayet edilen hastalık sonucu yemeğini ancak iki elini birleştirerek güçlükle tutup ağzına götürebilir, dili ağzında şişer ve ağzını doldurur, yemeği ağzına güçlükle sokardı. Bundan dolayı yeterli beslenemeyince ve bu hastalığın ağır seyri onda derman bırakmayarak eli ayağı tutmaz oldu. Gün be gün ilerleyen illet vücudunda yaraların çıkmasına sebep oldu. Bütün vücudunu saran yaralar, kemiklerinin üzerindeki etleri eritmeye başladı. Öyle bir illete müptela olmuştu ki yaralar iç organlarına dahi sıçramıştı. Bağırsakları vazifesini yapamaz, dolayısıyla da yiyebildiği şeyler karnına girdiği gibi çıkar, vücuduna yararlı olacak maddeleri alamaz, ayaklarında güç kalmaz, kendisini taşıyamaz hale gelir. Artık vaktiyle kendilerini ev halkı gibi geçindirdiği kimselere avuç açar hale gelmiştir. Onlar verdikleri tek lokmayı da başına kakarlar, kendisini kınar, ayıplarlar. Bütün oğulları öldüğü için elinden tutup kaldıracak kimsesi yoktur. Aile ve akrabaları kendisine küser, kendisini tanımaz olur, yüz çevirirler, ilgi ve alakalarını keserler. Yaptığı iyilikleri herkes unutmuştur. Seslenişine kimse kulak vermez, aldırış etmez. Köy halkı kendisini köy dışındaki çöplüğe sürüp çıkarır, üzerine bir gölgelik yaparlar ve artık orada barınmaya başlar. Kıymetli dinleyenler, yanına eşinden başka uğrayan, halini hatırını soran, ihtiyacını gideren kimse kalmayan Eyyub Aleyhisselam, uğradıkları bu musibetin kaldırılması için yıllarca dua etmez. Bir gün eşi, "Sen duası makbul birisin. Sana şifa vermesi için niçin Allah'a dua etmiyorsun?" dedi. Eyyub Aleyhisselam, "Biz 70 yıl nimetler içinde yaşadık. Bırak 70 yılda böyle yaşayalım." dedi. Kaybettikleri servet, evlat ve sıhhate ağlayan eşine, "Onları bize kim ihsan etti?" diye sordu. Eşi, "Allah ihsan etti." dedi. Eyyub Aleyhisselam, "Onlardan kaç yıl yararlandık?" diye sordu. Eşi, "80 yıl." dedi. Eyyub Aleyhisselam, "Allah bizi bu musibetle kaç yıldır imtihan ediyor?" diye sorunca, eşi 7 yıldan beri cevabını verdi. O zaman Eyyub Aleyhisselam şöyle söylerdi. "Yazıklar olsun sana. Vallahi sen Rabbine karşı ne adaletli ne de insaflı davrandın. Geçim bolluğu ve rahatlık içinde bulunduğumuz gibi Rabbimizin bizi uğrattığı şu musibete de 80 yıl katlanmamız gerekmez mi?" Eyyub Aleyhisselam sıhhatini, zenginliğini kaybetmişti. Hastalıkla başlayan ve acılarla,

Gecelerle durmadan ilerleyen büyük bir imtihan böyle yıllarca sürdü. Hazreti Eyüp yakalandığı hastalığın pençesinde dayanılmaz acılarla yaşadı. Ne var ki Rabbine bir an bile şikayette bulunmadı, sızlanmadı, isyan etmeyerek hamdini sürdürdü. Yüce Allah'a şöyle hamd ettiği rivayet edilir. Hamd, Rabbül Alemin olan Allah'a mahsustur. Ben Rabbim olan sana hamd ederim ki sen bana ihsanda bulundun, bana mal ve evlat verdin. Kalbimde bunların girmediği bir yer kalmadı. Sonra hepsini geri aldım. Kalbim onlardan boşaldı. Artık benimle senin arana bir şey giremez. Ey Rabbim, beni bundan önce gündüzleri mal telaşı ve sevgisi oyalıyordu. Geceleri de kendilerine olan şefkatimden dolayı evlat sevgisi oyalıyordu. Ne mutlu ki şu anda sadece senin ismini zikir ve tesbih ediyor, sadece senin zikrinle vakit geçiriyorum. Şeytan bir gün insan kılığına girerek Eyüp Aleyhisselam'ın hanımına, kendisine uyarlarsa eşini tedavi edebileceğini söyleyip vesveseyle Eyüp Aleyhisselam'a onu tedavi edebilecek bir adam bulduğunu söylettirdiğinde Hazreti Eyüp, "Sen onun şeytan olduğunu anlamadın mı? O Allah düşmanı seni dininden döndürmek istemiş. Yazıklar olsun sana. Onun sözüne nasıl kulak verdin? Vallahi Allah bana şifa verecek olursa iyileşirsem sana 100 sopa vuracağım," dedi ve eşini yanından uzaklaştırdı. Hazreti Eyyub'u sadece hastalığının eziyeti değil, kimi insanın zannı ve şeytanın vesvesesi de ayrıca yıpratıyordu. Yaralar içinde kalan bedenine, onca zenginlikten sonra düştüğü fakirliğe bakan insanlar, kim bilir ne günah işledi de Rabbi onu böyle cezalandırıyor diyorlardı. İnsanlar onu yadırgayıp kınıyorlar, kimileri ona acıyor, kimileri yanına hiç uğramıyor, onu anmayı dahi istemiyorlardı. Eyüp Aleyhisselam, halkın içinden kimselerin kendi hakkında konuşmalarına üzülmüştü. Ama olgunluk ve sabırla karşılamıştı. Eşini de kızarak göndermiş, iyice yalnız kalmıştı. Hastalığı da artık son safhasına gelmiş, diline ve kalbine vurmuştu. Başına gelenlerin Allah'tan geldiğini, bir imkan olduğunu ve Rabbinin kendisinden haberdar olduğunu biliyordu. Bu yüzden hiçbir zaman isyan etmedi. Artık dili şişmiş, ağzını doldurmuş, Allah'ı zikr için dönmez olmuştu. Ne zaman ki dert kalbini işledi, bedenini saran yaralar kalbine sıçradı, Allah'ı zikre mani oldu, işte o zaman Eyüp Aleyhisselam, "Ey Rabbim, bu dert gelip bana çattı. Merhametli olan, esirgeyici olan sensin," diyerek halini Allah'a arz etti. "Rabbim, sen üzerimdeki hastalığı kaldırıncaya kadar secdeden kalkmayacağım," diyerek secdeye kapandı. Böylece Rabbine seslenince Rabbi ona cevap verdi. "Ey sabırlı güzel kul, ayağını yere vur. İşte sana yıkanılacak ve içilecek soğuk su," diye müjde verdi. Bu olay Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani Rabbine, "Doğrusu şeytan bana bir dert ve azap olacak vesvese dokundurdu," diye seslenmişti. "Ayağını yere vur. İşte hem yıkanılacak hem de içilecek soğuk bir su," dedik. Ve ona ailesi, halkını, onlarla beraber bir mislini daha tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir ibret, bir hatırlatma olmak üzere bağışladık. Eyüp Aleyhisselam ayağını yere vurunca bir su kaynayıp akmaya başladı. O suyla yıkandı, vücudundaki yaralar kapandı. Allah'ın bildirdiği mucize suyundan içince iç organlarını saran hastalık da şifa buldu. Kuvveti geri geldi, taze bir genç oldu. Böylelikle Hazreti Eyüp yıllara yayılan büyük imtihanını bir sabır kahramanı olarak tamamladı.

Sevgili dinleyenler, Allahu Teala biz onu sabırlı bulduk. O ne güzel bir kuldu. Daima Allah'a yönelirdi buyurarak Eyyub Aleyhisselam'a bütün zamanlarda şeref ve övgü bağışladı. Kulların zenginlikle ve zorlukla tabi tutulacağı imtihanında göstermesi gereken edebin, sabrın ve ahlakın en güzel örneği seçildi. Allah, hoşnutluğuna ve övgüsüne layık olan Hazreti Eyyub'e şifa bağışladıktan sonra daha evvel sahip olduğu zenginliği ona yeniden kazandırdı. Yeniden evlatlar lütfetti. Geçimini kolaylaştırdı, onu yeniden zenginleştirdi, huzura erdirdi. Kıyamete kadar gelecek olan insanlığa da onun sabır ve şükrünü, kulluk edebini örnek alınacak bir hatıra olarak bıraktı. Bu durumu anlatan ayeti kerimeler şunlardır. Eyyub'u da hatırla. Hani o, Rabbine, hakikaten bana bu dermansız dert geldi. Sense merhametlilerin en merhametlisisin diye yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul ettik. Kendisinin derdini kaldırdık. Ve ona tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenlere de bir hatırlatma, bir ibret olarak hem ailesini hem de onlarla birlikte diğer kaybettiklerinin bir katını daha verdik. Hastalığının şiddetli zamanında hanımını yanından uzaklaştıran Eyyub Aleyhisselam bir de yemin etmişti. Allah bu yeminin yerine getirilmesi ve yemininde durmamış duruma düşmemesi için Hazreti Eyyub'e bir çıkış yolunu da tarif etmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Eline bir o kadar demet sap al, bir nevi göstermelik olarak onunla vur da yemininde durmama

olduğu, nimet bolluğu içerisinde ve hastalıksız olarak yaşadıkları, hastalığa yakalandıktan 7 yıl sonra hastalandığını açıkladığı, hastalığınınsa 18 yıl sürdüğü, Eyyub Aleyhisselam'ın hastalıktan kurtulduktan sonra 70 yıl daha yaşadığı göz önünde tutulacak olursa, yaşının 90 değil 175 civarında olduğu ortaya çıkmaktadır. Nitekim Muhyiddin bin Arabi'nin Muhadaratul Ebrar adlı eserinde 210 yılı olduğundan da bahsedilmiştir. En doğrusunu Allah bilir. Eyyub Aleyhisselam'ın kabrinin Besiniye'de bulunduğu rivayet edilmektedir. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Eyyub Aleyhisselam'ın kıssasını böylece tamamlarken, bu andan itibaren yeni bir peygamberi, Şuayb Aleyhisselam'ı tanımaya çalışacağız efendim. Hazreti Şuayb Aleyhisselam. Değerli dinleyenler, Medyen halkı diye bilinen kavim, kendisinden öncekiler gibi batıl inançlara saplanmış, ticaretleri hayli ilerlemiş olmasına rağmen dürüstlük ve doğruluklarını kaybetmiş, ticari alandaki kârlarını ölçünün ve tartının dengesini bozarak sahtekarlıkla artıran, insanları aldatarak haksız kazanç sağlayan bir kavimdi. Buradan elde ettikleri kazançları sayesinde de refah içinde bir yaşam sürdürüyor, kendi uydurdukları tanrılara taparak kendi çıkarlarıyla belirledikleri kurallara tabi oluyorlardı. Kendileri iman etmedikleri gibi iman edenleri de tehdit ederek bozgunculuk çıkarıyorlardı. Şuayb Aleyhisselam işte bu kavme tebliğ için gönderilmiş, kendisine kitap veya sahife verilmemiştir. O, Adem, Şit, İdris, Nuh ve İbrahim'e indirilen sahifeleri kavmine okudu ve onlarla tebliğde bulundu. Şuayb Aleyhisselam'ın Medyen ve Eyke halklarına peygamber olarak gönderildiği Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara dedi ki, Şuayb'ın gönderildiği Eyke halkı Rehim Yermeliki olan Tübba kavmide. Her biri peygamberleri yalanladılar da benim tehdidim hak oldu ve onlar yok oldu. Kıymetli dinleyenler, Şuayb Aleyhisselam Arabistan Yarımadası'nın kuzeybatısında, Hicaz'la Filistin arasında Kızıldeniz sahilinde yer alan, Akabe Körfezi'nde Humus Vadisi'ne kadar uzanan Medyen bölgesinde doğup büyümüştür. Gençliği Medyen halkı arasında geçmiş, onların azgın ve sapık kötülüklerinden uzak yaşamaya dikkat ederek, babasından kalan koyunlarıyla meşgul olup geçimini temin etmişti. Şuayb Aleyhisselam'ın nesli Şuayb bin Mikail, bin Yeşşür, bin Medyen, bin İbrahim Aleyhisselam şeklinde Hazreti İbrahim'e dayanmaktadır. Annesi Lut Aleyhisselam'ın kızı Mikail'dir. Şuayb Aleyhisselam'ın iki kızı babalarına koyunlarıyla ilgilenirken yardımcı olurlardı. Bir gün kızlar koyunları sulamak için kuyu başındayken Mısır'dan çıkıp Medyen'e gelen Musa Aleyhisselam'la karşılaştılar. Kızlarına yardım ederek koyunlarını sulayan Musa Aleyhisselam'a ücretini vermek isteyen Şuayb Aleyhisselam onu evine davet etti. Onu emin, güvenilir bir kimse olarak görüp koyunlarına çoban tuttu. 8 sene koyunlarını gütmesi şartıyla kızı Safura ile onu nikahladı ve Musa Aleyhisselam'ın kayınpederi oldu. Kavmine güzel söz söylemesi, tatlı ve tesirli hitap etmesi sebebiyle kendisine Hatibül Enbiya, peygamberlerin hatibi denildi. Şuayb Aleyhisselam'ın vazifelendirildiği Medyen ve Eyke halkının yerleştikleri yerler, Hicaz'ın kuzeybatısında, oradan Kızıldeniz'in doğu sahiline, Güney Filistin'e, Akabe Körfezi'ne ve Sina Yarımadası'nın bir bölümüne kadar uzanan bölgelerde yer almaktadır. Medyen, Tebük şehri hizasında Tebük'e komşu ve ondan daha büyük bir şehirdi. Eyke ise deniz sahiliyle Medyen arasında bulunan sık ağaçlı, meşelik bir yerdi. Halkına Ashab-ı Eyke veya Ehli Badiye, kır halkı denirdi. Onlar da müşrik ve Medyen halkının özelliklerindeydi. Hazreti Şuayb hem kendi kavmi olan Medyen kavmini hem de Eyke ahalisini Allah'a iman etmeye, güzel ahlaklı olmaya, helale harama uymaya, dürüst olmaya, adaletli davranmaya çağırmış, hileli düzenlerle kazanç elde etmekten sakınmaları gerektiği konusunda ikaz ederek onları Allah'ın azabına karşı uyardı. Fakat azgın Medyen kavmi, Şuayb Aleyhisselam'ın sözlerini dinlemeyip ona karşı çıktılar.

güzel ahlakını ve üstün kişiliğini bildikleri halde kendilerini iman etmeye ve doğruluğa çağıran Hazreti Şuayb'ın çağrısını kabul etmeyip inkar eden diğer kavimler gibi kendilerince çeşitli gerekçeler göstererek karşı çıktılar. Ona inananları tehdit ettiler. Şuayb aleyhisselam bütün sıkıntı, eziyet ve horlamalara rağmen Medyenlileri doğru yola davete devam etti. İbret olarak isyanları sebebiyle helak edilen Nuh aleyhisselamın kavminin, Hud kavminin, Lut kavminin başına gelen azapları ve helak olmalarını anlattı. İnkardan vazgeçip iman etmelerini, mağfiret dilemelerini, aksi halde kendilerinin de isyan edip helak olan kavimler gibi azaba düşeceklerini ve helak olacaklarını açık bir lisanla anlattı. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöylece bildirilmektedir. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara dedi ki, ey kavmin, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur, olamaz da. Ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın. Çünkü ben sizi bir hayır ve bolluk içinde görüyorum. Şüphesiz ben sizi kuşatacak bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmin, ölçüyü ve tartıyı tam olarak adaletle yerine getirin. İnsanlara eşyalarını, haklarını eksik vermeyin ve yeryüzünde Allah'ın koyduğu sosyal ilkeleri değiştirerek bozgunculuk yapmayın, kargaşa çıkarmayın ve fenalık yapmayın. Ey kavmim, eğer iman eden kimselerseniz Allah'ın bıraktığı helal kar sizin için daha hayırlıdır. Yine de hile yaparsanız ben sizin üzerinize bir bekçi ve azaptan koruyucu değilim. Dediler ki, ey Şuayb, atalarımızın taptıkları şeylerden ve mallarımızdan istediğimiz gibi harcamaktan vazgeçmemizi senin namazın mı emrediyor? Halbuki sen elbet yumuşak huylu, aklı başında bir adamsın. Şuayb dedi ki, ey kavmim, ya ben Rabbimden bir delille gelmişsem ve o kendinden bana güzel bir rızık, helal kazanç lütfetmişse, bu durumda ona hıyanet edebilir miyim? Size yasak ettiğim şeyleri kendim yaparak size aykırı davranmak da istemiyorum. Sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ancak ona güvenip dayandım ve yalnız ona yönelirim. Ey halkım, bana karşı gelmeniz ve düşmanlığınız sakın sizin başınıza da Nuh kavminin veya Hud kavminin ya da Salih kavminin başlarına gelenin benzeri bir felaketi getirmesin. Lut kavmi sizden pek uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edip yönelin. Şüphesiz ki Rabbim çok merhamet eden, inananları çok sevendir. İnkarda ve hilekarlıkta direnen, Şuayb aleyhisselamın tebliğ ettiği din ahlakını yaşamamakta ısrar eden Medyen halkı, yaptıkları zulümlerin yanı sıra çirkin bir cesaretle Hazreti Şuayb'ı yaptığı tebliğden vazgeçmesi için tehdit ettiklerini ve öldürmek istediklerini, kendisini aşağılayarak hakir, hor ve sözlerini değersiz gördüklerini şu ayeti celilelerden öğreniyoruz. Kavminden iman etmeyip büyüklük taslayan ileri gelenler, ey Şuayb, seni ve seninle beraber iman edenleri ya kesin kes kasabamızdan çıkaracağız ya da kesinlikle milletimize ve bizim yaşadığımız dinimize dönersiniz dediler. O da biz istemesek de mi dedi. Sonra bilin ki Allah bizi vahiy ile o batıl dininize inanmaktan kurtardıktan sonra eğer sizin dininize dönersek Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi dışında o sizinkine dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz ancak Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hak olan neyse ona hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Dediler ki, ey Şuayb, söylediğin şeylerden birçoğunu anlamıyoruz ve seni içimizde hakikaten zayıf görüyoruz. Eğer kabilen içinde bulunan 5-10 kişi olmasaydı seni kesin taşlayarak öldürürdük. Sen bizden üstün de değilsin. Hazreti Şuayb'ın da kavminin bu tehdidine karşı cevabı kesin ve açık olmuştur. Şuayb dedi ki, ey kavmim, benim kabilem size göre Allah'tan daha mı üstündür ki ona ve emrine sırt çevirip onların hatırını sayıyorsunuz? Şüphesiz ki Rabbimin ilmi bütün yaptıklarınızı kuşatıcıdır. Ey halkım, gücünüzün yettiğini sonuna kadar yapın. Şüphesiz ben de vazifemi yapacağım. Kendisini rezil eden bir azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Artık o azabı gözleyin. Ben de sizinle beraber onu gözlemekteyim.

Şuayb aleyhisselam, azgın Medyen halkının bütün nasihatlerine rağmen, imana gelmelerinden ümit kesince, onları Allahu Teala'ya havale etti ve ''Ya Rabbi, bizimle kavmimiz arasında hakla hüküm ver. Sen hükmedicilerin hayırlısısın.'' diye dua etti. Sonunda doğruluğu, adaleti benimsememekte direnerek, Allah'ı ve peygamberini yalanlayarak, azgınlıklarına ve inananlara karşı düşmanlıklarına devam eden Medyen halkı üzerine Allahu Teala azabını gönderdi. Cebrail aleyhisselamın bir sayağısı ve bir zelzeleyle onların hepsini helak etti. Hepsi yok oldular. Sanki Medyen diye bir şehir hiç olmamıştı. Onlar o şehirde yaşamamışlardı. Ayet-i celilelerde Medyen kavminin uğradığı son şöyle haber verilmiştir. Bunun üzerine onları müthiş bir deprem yakalayıverdi ve yurtlarında dizüstü çöküp cansız kalıverdiler. Şuayb'ı yalanlayanlar. Sanki orada hiç oturmamış gibi oldular. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, işte asıl zarara uğrayan onlar oldular. Nihayet azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir merhametle kurtardık. Zulmeden inkarcıları korkunç bir ses yakaladı da yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. Haberiniz olsun ki Semud halkının yok olup Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da öyle uzaklaşıp gitti. Medyen halkı kafirlerin kaçınılmaz sonu olan azaba maruz kaldıktan sonra Şuayb aleyhisselamın hissiyatını Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Bunun üzerine Şuayb onlardan yüz çevirip ''Ey kavmim, andolsun ki Rabbimin gönderdiği hükümleri size duyurmuştum ve size iyiliğiniz için öğüt vermiştim. Artık kafir bir kavme ne diye üzüleyim?'' dedi.

0: Şuayb aleyhisselam ve ona inananlar kurtulup Medine'ye yakın bir yerde yeşillik, ağaçlık ve bolluk içinde bir şehir olan Eyke'ye giderek oradaki insanlara doğru yolu göstermekle vazifelendirildi. Şuayb aleyhisselam Eyke halkını Allahu Teala'ya iman ve ibadet etmeye davet etti. Eyke halkı Şuayb aleyhisselamdan mucize istediler. Şuayb aleyhisselam da çevredeki putlara hitap edip "Rabbiniz kimdir? Ben kimim? Söyleyin," dedi. Taş ve ağaçtan yapılmış cansız birer varlık olan putlar dile gelip "Rabbimiz ve yaratıcımız Allahu Teala'dır. Ya Şuayb, sense Allahu Teala'nın peygamberisin," dediler ve kaidelerinden yere düşüp paramparça oldular. Bu mucize karşısında bazı kimseler imana geldi. İnanmayanlar da azgınlıklarını daha da artırdılar. Şuayb aleyhisselam son defa ikaz edip puta tapmaktan vazgeçmelerini, Allah'a iman etmelerini, ölçü ve tartıda adaletli olmalarını ve her türlü zulümden vazgeçip kurtulmalarını söylediyse de inkar edip inanmadılar. Alay ettiler. "Yalancısın, sihirbazsın, büyülenmişsin," dediler. İman etmeyeceklerini açıkça söyleyip "Eğer sen doğru sözlüysen bize gökten azap indir," dediler. Şuayb aleyhisselam bu azgın kavmi Allahu Teala'ya havale etti. Allahu Teala onlara isyanları sebebiyle şiddetli bir azap göndererek hepsini helak etti. Önce güneş 7 gün müthiş bir sıcaklık yaydı. Ortalığı kasıp kavuran şiddetli bir sıcaklığa tutuldular. Sular fokur fokur kaynadı. Susuzluktan kıvranıyorlar, sıcak suları içtikçe içleri yanıyordu. Çaresizlikten gölge ve içecek su arıyorlar, bir taraftan bir tarafa koşuyorlardı. 8. gün ufukta koyu gölgeli siyah bir bulut çıkıp yükseldi ve serin bir rüzgar esti. Bunu gören Eykeliler serinlemek için koşup hepsi bulutun altında toplandılar. Onlar bulutun altına toplanır toplanmaz buluttan üzerlerine şiddetli bir ateş indi ve hepsi ateş altında helak olup yeryüzünden silindiler. Eykelilerin helak edildiği bugün Kur'an-ı Kerim'de gölge günü olarak bildirilmektedir. Eyke halkı ve sonları Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Eyke halkı gönderilen peygamberleri de yalanladı. Hani Şuayb onlara demişti ki, "Allah'tan korkmaz, azabından sakınmaz mısınız? Ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emrine uyun ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Ölçeyi tam ölçünde eksik ölçen ve hak yiyenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanlara eşyalarını, haklarını eksik vermeyin. Yeryüzünde ilahi emirlere karşı bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarıp nizamı bozmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratan Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun." Dediler ki, "Sen ancak iyice büyülenmişlerdensin. Sen de bizim gibi bir insandan başkası değilsin. Doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerdensen, o halde üzerimize gökten bir parça düşür." Şuayb, "Rabbim yaptıklarımızı daha iyi bilir," dedi. Böylece onu yalanladılar. Nihayet o gölge gününün azabı kendilerini yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı. Gerçekten Şuayb'ın kavmi olan Eyke halkı da zalim kimselerdiler. Biz de onlardan intikam aldık ve Sodom ve Eyke yerlerinin ikisi de apaçık önünüzde yol üzerindedir. Bu olaydan sonra Şuayb aleyhisselam kendisine uyanlarla birlikte Mekke'ye gidip yerleşti. Orta boylu, buğday benizli biri olan Hazreti Şuayb, hayatının sonuna doğru gözlerini kaybetmiş, ama olarak yaşıyordu. Şuayb aleyhisselam 140 yaşlarındayken Mekke'de vefat etti. Türbesinin Kabe'nin batısında Darun Nedve ile Benusem kapısının arasında olduğu rivayet edilmektedir. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımız da burada nihayetleniyor. Bir sonraki programımızda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız efendim.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek. Cennetlikler, "Bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş," diyecekler.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa, hanımlarına en güzel davranandır.

0: Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 22.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizden kim de Allah'a ve Resulüne itaat eder, salih, sevaplı amel işlerse ona mükafatını iki kere veririz. Ona cennette bol bir rızık hazırlamışızdır. Ey peygamber hanımları! Siz kadınlardan herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer Allah'a saygı duyuyor, emrine uygun yaşamak istiyorsanız, yabancı erkeklere karşı edalı ve cilveli konuşmayın. Sonra kalbinde bir hastalık, kötü duygu bulunan kimse umuda kapılır ve kendine bir pay çıkarır. Sözü uygun, ölçülü ve ciddi şekilde söyleyin. Çoğu zaman vakarla evlerinizde oturun. Dışarıya da evvelki cahiliye zamanı, İslam öncesi kadınlarının çıkışı gibi süslenip kendinizi teşhir ederek çıkmayın. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt, peygamberin ev halkı, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin dahildir. Allah sizden ancak kiri, günahı gidermek ve sizi

tertemiz yapmak ister. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti, ince manaları, Resulullah'ın öğrettiği hüküm ve uygulamaları hatırda tutun. Şüphesiz ki Allah latif, her şeyin inceliklerini bilendir, hakkıyla haberdardır. Şüphesiz ki Müslüman olan, Allah'ın emirlerine teslim olan erkeklerle Müslüman kadınlar, iman eden erkeklerle iman eden kadınlar, itaat ve ibadete devam eden erkeklerle itaat ve ibadete devam eden kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, alçak gönüllü ve saygılı erkeklerle alçak gönüllü ve saygılı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, mahrem yerlerini haramdan koruyan hayalı erkeklerle mahrem yerlerini ve görünümlerini haramdan koruyan iffetli kadınlar, Allah'ı çok anan erkeklerle Allah'ı çok anan kadınlar var ya, işte Allah onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Allah ve Resulü bir meselede hüküm verdiği zaman, inanan bir erkek ve kadına artık o işte kendi arzu ve heveslerine göre başka tercih hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelir, onlar tarafından verilmiş hükümleri beğenmez, kendi tercihlerine önem verirse kesinlikle o apaçık bir sapıklıkla sapmış olur. Resulüm, hani Allah'ın kendisine İslam'la nimet verdiği, senin de yine kendisine nimet verip kölelikten azat ettiğin kimseye, Zeyd'e, hanımın Zeynep'i yanında tut, Allah'a saygılı ol, boşanma diyordun. Fakat Allah'ın açığa çıkaracağı, boşanan evlatlık hanımıyla evlenilebilir emrini insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Halbuki kendisinden korkmana Allah daha layıktır. Şimdi madem ki Zeyd kendi dileğiyle boşayıp onunla ilişkisini kesti, biz de onu sana zevce yaptık ki bundan böyle evlatlıkların kendilerinden ilişkisini kestiği hanımlarını nikahlamada müminlere bir günah olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisine farz ve takdir buyurduğu şeyleri yerine getirmede peygambere hiçbir vebal yoktur. Daha önce geçen peygamberlerde de bu, Allah'ın adeti olarak böyledir. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kader ve kat'i bir hükümdür. Peygamberler öyle kimselerdir ki, Allah'ın gönderdiklerini tebliğ ederler, Allah'tan korkarlar ve ondan başka hiçbir kimseden korkmazlar. Dinlemeyenlere hesap görücü olarak Allah yeter. Muhammed, adamlarınızdan hiçbirisinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çok anın, zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. Sizi cehalet, küfür ve şirk gibi karanlıklardan Kur'an'la aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O'dur ve sizin için bağışlanma dileyen de melekleridir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Müminler O'na kavuştukları gün Allah'ın onlara yönelik iltifatı selamdır. Allah onlara şerefli bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Muhakkak biz seni ümmetin üzerine bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak hem de Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Resulüm, müminlere Allah'tan kendilerine cidden büyük bir lütuf verileceğini müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların sana verdikleri eziyetlere şimdilik aldırma. Allah'a güvenip dayan. Koruyucu olarak Allah sana yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp da
sonra kendileriyle cinsi temastan önce onlara bir talakla da boşadığınız zaman sizin için üzerlerinde sayıp bekleyeceğiniz bir iddet hakkı yoktur. Hemen başkasıyla evlenebilirler. Bu takdirde onlara nikah haklarını verin ve kendilerini güzel bir şekilde salıverin. Ey Peygamber! Biz mehirlerini verdiğin hanımlarını Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları, seninle beraber Medine'ye göç eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Bir de mümin bir kadın kendisini peygambere mehirsiz bağışlar ve peygamber de onu nikahlamak isterse başka müminlere değil, yalnız sana mahsus olmak üzere bunu helal kıldık. Öteki müminlerin hanımları ve ellerinin altında malik oldukları cariyeleri hakkında üzerlerine farz ettiğimiz şeyleri elbette biz bildirdik. Bu da sana bir zorluk ve sıkıntı olmaması içindir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Resulüm, onlardan dilediğini dargınlık sebebiyle nöbetinden geri bırakır. Dilediğini de yanına alırsın. Geçici olarak ayrıldıklarından arzu ettiğine dönmekte de sana bir günah yoktur. Bu, gözleri aydın olup mahzun olmamalarına ve hepsinin kendilerine verdiğin şeyle razı olmalarına en elverişli ve münasip olandır. Çünkü onlar kendileri hakkında ilahi emri uygulayacağını bilirler. Allah kalplerinizde olanı bilir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir, ceza vermede acele etmeyendir. Bu zevcelerinden sonra başka kadınlarla evlenmen de güzellikleri hoşuna gitse bile bunları başka kadınlarla değişmen de sana helal değildir. Yalnız elinin malik olduğu cariyeler hariçtir. Allah her şeyi gözetendir. Ey iman edenler! Artık peygamberin evlerine siz bir yemeğe çağrılmaksızın, vaktine de bakmaksızın vakitli vakitsiz girmeyin. Ancak davet edildiğiniz zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın, söze dalıp eğleşmeyin. Çünkü bu peygambere eziyet veriyor, o da size söylemekten çekiniyor. Fakat Allah hakkı açıklamaktan çekinmez. Bir de onlardan, yani peygamberin hanımlarından gerekli bir şey istediğiniz veya sorduğunuz zaman perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Sizin Allah'ın Resulüne eziyet vermeniz, kendisinden sonra onun hanımlarını nikahlamanız asla mümkün değildir. Bu Allah katında büyük bir günahtır. Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla gayet iyi bilendir. Onlara, peygamberin hanımlarına, ne babaları, ne oğulları, ne erkek kardeşleri, ne erkek kardeşlerinin oğulları, ne kız kardeşlerinin oğulları, ne kendileri gibi mümin kadınları, ne de ellerinin altında malik oldukları cariyeleriyle perdesiz görüşmeleri dolayısıyla bir günah vardır. Dayı ve amca da anne ve baba hükmündedir. Bununla beraber, ey hanımlar, Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın, çünkü Allah her şeye hakkıyla şahittir. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, onu kutsar, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, kutsayın, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin. Hiç şüphesiz Allah'a ve Resulüne eziyet vermek isteyenlere, işte onlara Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara hak etmedikleri, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler bir iftirada bulunmuş ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle.
bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman

kendilerini baştan ayağa bolca örten, şeffaf olmayan dış elbiselerini üzerlerine iyice giyinip örtsünler. Bu, onların cariye veya hafif meşrep değil, şerefli ve namuslu bilinmelerine, cinsel taciz, sarkıntılık edilmemelerine daha elverişlidir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Andolsun ki münafıklar, kalplerinde ahlaksızlıktan bir hastalık bulunanlar ve şehirde kötü, yalan yanlış haber yayanlar, eğer bu hallerinden vazgeçmezlerse, seni elbette kendilerine musallat ederiz. Savaşıp şehirden çıkarmanı emrederiz. Bundan sonra da orada sana ancak pek az bir zaman komşu kalabilirler. Lanetlik olarak nerede ele geçirilirlerse tutulur ve öldürülürler. Daha önce gelen münafıklar hakkında Allah'ın kanunu buydu. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. İnsanlar sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de o saat yakındır. Şüphe yok ki Allah, kendisini veya hükümlerini tanımayıp, küfre sapanları lanetlemiş, rahmetinden kovmuş ve onlara içinde ebedi kalacakları çılgın, alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar artık ne bir dost, ne bir yardımcı bulurlar. O gün onların yüzleri ateşte evrilip çevrilirken, ah keşke biz Allah'a itaat etseydik, peygambere de itaat etseydik diyecekler. Ve diyecekler ki, ey Rabbimiz, doğrusu biz efendilerimize ve büyüklerimize, onların isteklerine, hevalarına ve çağırdıklarına uyduk. Onlar da bizi hak yoldan saptırdı. Ey Rabbimiz, onlara azaptan iki kat ver ve onları büyük bir lanetle rahmetinden kov. Ey iman edenler! Resul'e karşı tıpkı Musa'yı iftirayla incitenler gibi olmayın. Nihayet Allah onu dediklerinden temize çıkardı. O, Allah yanında yüzü itibarı olandı. Ey iman edenler! Allah'a saygılı olun. Emirlerine uyun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak ki en büyük bir başarıya, kurtuluşa ermiş olur. Doğrusu biz emaneti, emir ve yasakları yerine getirme sorumluluğunu göklere, yere ve dağlara arz ve teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten kaçındılar. Ve onun getireceği sorumluluktan korktular da onu insan yüklendi. Eğer bunun gereğini yapmaktan kaçınırsa cidden o çok zalim, çok cahil demektir. Böylelikle Allah bu emanete hainlik eden münafık erkeklerle münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklerle Allah'a ortak koşan kadınlara azap edecek, mümin erkeklerle mümin kadınların tevbelerini de kabul edecektir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Sebe Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 54 ayettir. Yalnız 6. ayeti Medine döneminde inmiştir. Sure, adını 15. ayette geçen kabile veya bölge adı olan Sebe kelimesinden almıştır. Mekki surelerin temel konularından olan tevhid, nübüvvet ve ahiret esaslarını açıklayan ve bu çerçevede bazı peygamber kıssalarına temas eden bir mahiyettedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, göklerde olanlar ve yerde bulunanların tamamı kendisinin olan Allah içindir. Ahirette de hamd ancak O'nadır. O, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Yere gireni de, ondan çıkanı da, gökten ineni de, oraya çıkanı da O bilir. O, çok merhamet eden, çok bağışlayandır. Küfre sapanlar, inkar edenler, kıyamet saati bize gelmez, dediler. De ki, hayır,
Görün

Bilmeyeni bilen Rabbim hakkı için o size kesinlikle gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük her şey apaçık bir kitapta yazılıdır. Çünkü Allah o gün iman edip de salih amel, sevaplı işler işleyenleri mükafatlandıracaktır. İşte onlar için bir mağfiret ve güzel bir rızık vardır. Ayetlerimizi aciz, geçersiz, hayatın dışında bırakmak için çalışanlara gelince, işte onlar için korkunç ve acıklı bir azap vardır. Kendilerine ilim verilen gerçek bilginler, sana Rabbinden indirilen Kur'an'ın hakikatin ta kendisi olduğunu ve onun mutlak galip ve hamde layık Allah'ın yoluna hidayet ettiğini görürler. O küfre sapanlar, inkar edenler, birbirlerine peygamberi kastederek size ölüp büsbütün parçalanmış olarak dağıldığınız zaman mutlaka yeni bir yaratılış içinde olacağınızı haber veren bir adam gösterelim mi dediler. Acaba Allah'a karşı bir yalan mı uydurdu yoksa kendisinde bir delilik mi var dediler. Hayır, ahirete inanmayanlar orada azaptadırlar. Çünkü onlar burada haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Onlar gökte ve yerde önlerinde ne var, arkalarında ne var bakmadılar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz. Yahut gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Şüphesiz bunda Allah'a yönelen her kul için elbette bir ibret vardır. Andolsun ki biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar! Davud'un yaptığı tesbihi onunla beraber inleyip, yankılayıp tekrar edin. Kuşlara da o tesbihe öterek katılın dedik. Ona demiri de yumuşattık. Bedeni örtecek uzun ve geniş zırhlar yap, örgüsünü ölçülü yap diye vahyettik. Ey Davud'la birlikte inananlar! Hepiniz salih amel işleyin. Çünkü ben yaptıklarınızı görmekteyim diye vahyettik. Süleyman'ın emrine de sabah estiğinde bir aylık, akşam dönüşünde yine bir aylık yol alan rüzgarı verdik. Erimiş bakırı da kaynağından sel gibi akıttık. Cinlerden bir kısmı da Rabbinin izniyle onun önünde emrinde çalışırdı. Onlardan kim emrimizden sapsa ona alevli azaptan tattırırdık. Ona, Süleyman'a kalelerden, timsallerden, büyük havuzlar gibi çanaklardan ve sabit kazanlardan dilediğini yaparlardı. Allah buyurdu ki, ey Davud ailesi, Allah'a şükür için çalışın. Kullarımdan layıkıyla şükreden azdır. Sonra onun ölümüne hükmettiğimiz zaman, dayandığı asasını yemekte olan ağaç kurdundan başkası onun ölümünü göstermedi. Bu suretle kurdun yediği asa kırılıp da uzun müddet ona dayalı duran Süleyman'ın cesedi yere yıkılınca anlaşıldı ki, cinler gaybı bilmiş olsalardı o zilletli azabın, o meşakkatli çalışmanın içinde kalmazlardı. Gerçekten Yemen'de yaşamış olan Sebe halkı için oturdukları yerde bir ibret vardı. Meskenleri sağdan ve soldan iki bahçeyle çevriliydi. Peygamberleri onlara, Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. İşte güzel bir memleket ve çok bağışlayan bir Rab demişti. Fakat şükürden yüz çevirdiler. Bu yüzden üzerlerine arim selini gönderdik ve onların iki bahçesini ekşi, buruk yemişli, acı ılgınlı ve biraz da sidre ağacından ibaret kötü iki bahçeye çevirdik. İşte nankörlük ettiklerinden dolayı onları bu şekilde cezalandırdık. Biz hiç nankör olandan başkasını cezalandırır mıyız? Onların yurduyla içinde bereket verdiğimiz kasabalar arasında sırt sırta birbirine yakın nice kasabalar var ettik. Onlar da birinden diğerine kolayca gidip gelmeyi takdir etmiş, kendilerine de geceleri ve gündüzleri oralarda korkusuzca gezin

dolaşın demiştik. Onlar da isyankâr bir edayla, ey Rabbimiz, mesafemiz yakındır, seferlerimizin arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine yazık ettiler. Biz de onları masallardaki efsanelere çevirdik ve onları tamamen parçalanmış olarak dağıttık. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Andolsun ki iblis onları saptıracağı hakkındaki tahminini gerçekleştirdi. İman edenlerden bir kısmı dışında hepsi ona uymuşlardır. Halbuki onun kendileri üzerinde hiçbir nüfuzu, etkinliği yoktur. Ancak ahirete inananla bu konuda ondan şüphe edeni ayırıp bilelim diye ona bu fırsatı verdik. Rabbin her şeyi gözetip koruyandır. Resulüm, de ki, Allah'tan başka İslam dışı inandıklarınızı ve Allah yerine kendisine bağlılık gösterdiklerinizi çağırın. Onlar ne göklerde ve ne de yerde zerre kadar bir şeye sahip olabilirler. Bunlar da onların Allah'a bir ortaklığı yoktur. Onun da onlardan bir yardımcısı yoktur. O, Allahü Teala'nın huzurunda kendisinin layık olanlara şefaat etmeleri için izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Nihayet kalplerinden korku giderilince şefaat için Rabbiniz ne buyurdu derler. Şefaat izni verilmiş olanlar da hak olanı derler. O çok yüce, çok büyüktür. Onlara de ki, göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Bildikleri halde sen de ki Allah'tır. Bu böyleyken ya biz ya da siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. De ki, bizim işlediğimiz günahlardan siz sorumlu olmazsınız. Sizin işlediklerinizden de biz sorumlu olmayız. De ki, Rabbimiz kıyamette hepimizi bir araya toplayacak, sonra aramızda hak ve adaletle hükmedecektir. O, en adil hüküm veren, her şeyi hakkıyla bilendir. De ki, ona şerik saydıklarınızı bana gösterin. Hiç onlarda ilahlık özelliği var mıdır? Hayır. Doğrusu o Allah mutlak galiptir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Resulüm, biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamber olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. İnkarcılar, eğer sözünüzde doğru kimselerseniz bu tehdit ettiğiniz kıyamet günü ne zaman derler. De ki, o size vaat olunan öyle bir gündür ki ondan ne bir saat geri kalırsınız ne de öne geçebilirsiniz. Küfre sapanlar, biz ne bu Kur'an'a ne de ondan önceki kitaplara asla inanmayız dediler. O zalimleri Rablerinin huzurunda tutuklanmış olarak sözü, suçu birbirlerine atıp dururlarken bir görsen. Zayıf sayılanlar, o büyüklük taslayanlara, siz baskıcı ve yanıltıcı olarak başımızda olmasaydınız, elbette biz inananlardan olurduk derler. Yine o büyüklük taslayanlar, orada zayıf sayılanlara, size hidayet geldikten sonra sizi imandan biz mi çevirdik? Siz zaten günahkar kimselerdiniz derler. Halktan zayıf sayılanlar da büyüklük taslayanlara, hayır, gece gündüz hile yapıp bizi imandan soğutarak bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona denk tutulanları tanımamızı, Allah'a ve emirlerine bağlanmak yerine onlara bağlanmamızı emrediyordunuz derler. Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını içlerine atıp gizlerler. Biz de o inkar edenlerin boyunlarına ateşten demir halkalar takarız. Onlar ancak yapmakta olduklarıyla cezalandırılmazlar mı hiç? Biz hangi memlekete bir uyarıcı, peygamber göndermişsek, mutlaka oranın varlıklı şımarıkları, biz sizin gönderilip tebliğ ettiğiniz

yaklaştıracak olan ne mallarınız ne de evlatlarınızdır. Ancak iman edip salih amel işleyenler bize yaklaşanlardır. İşte onlar var ya, kendilerine yaptıklarının kat kat fazlasıyla mükafat vardır ve onlar cennette yüksek makamlarda emniyet ve huzur içindedirler. Ayetlerimizi aciz, geçersiz, hayatın dışında bırakmak için yarışırcasına çalışanlara gelince, işte onlar azabın içinde olacaklardır. De ki, şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve kısar da. Siz hayır için neyi harcarsanız, Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. O günde Allah onların hepsini mahşerde toplayacak, sonra meleklere, "Bunlar mı size tapıyorlardı?" diyecek. Melekler de, "Senin şanın yücedir. Bizim velimiz, koruyucumuz onlar değil, sensin. Fakat onlar bize değil, cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmışlardı," diyecekler. İşte o gün, kıyamette, birinizin diğerine ne bir fayda, ne de bir zarar vermeye gücü yeter. Zulmedenlere de, "Yalanlamakta olduğunuz ateşin azabını tadın," deriz. Onlara açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman, "Bu, atalarımızın tapmakta oldukları şeylerden sizi vazgeçirmek isteyen bir adamdan başkası değildir," dediler. Yine, "Bu Kur'an, uydurulmuş bir yalandan başka bir şey değildir," dediler. Kafir olanlar, hak Kur'an kendilerine gelince de yine, "Bu apaçık bir sihirden başkası değildir," dediler. Halbuki biz onlara, Kur'an'dan önce ders alacakları böyle kitaplar vermedik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı peygamber de göndermedik. Öncekiler de peygamberlerini yalanladılar. Bunlar, Mekkeli müşrikler, dünyalıkça öncekilere verdiklerimizin onda birine bile erişemediler. Buna rağmen peygamberlerimi yalanladılar. Ama benim inkar edilişim nasıl oldu gördüler. De ki, "Ey müşrikler, size sadece bir tek öğüt vereceğim. Buradan sırf Allah için ikişer ikişer veya teker teker kalkın. Sonra benim hakkımda iyice düşünün. Arkadaşınızda bende hiçbir cinnet eseri yoktur. O, sizi şiddetli bir azap öncesinde uyaran bir peygamberden başkası değildir. De ki, tebliğim için sizden hiçbir karşılık istemiyorum. O ücret sizin olsun. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. O her şeye şahittir. De ki, şüphesiz Rabbim hakkı ortaya koyan, gaybı görünmeyen ve bilinmeyenleri en iyi bilendir. De ki, hak din olan İslam ve Kur'an geldi. Zaten batıl ne bir şey meydana getirebilir, ne de eskiyi geri getirebilir. De ki, eğer ben haktan saparsam, ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulmuşsam, Rabbimin bana vahyettiği Kur'an ve hikmet sayesindedir. Doğrusu o, hakkıyla işitendir, bize çok yakındır. Resulüm, o gün korkup telaşa kapıldıkları zaman bir görsen, artık hiçbir kaçış yoktur. Azaba yakın bir yerde yakalanmışlardır. O zaman ona, peygambere ve Kur'an'a inandık derler. Ama ahiret gibi uzak bir yerden imana, tevbeye el uzatmak onlar için nerede? Artık her şey bitmiştir. Orası tevbe ve iman yeri değildir. Halbuki daha önce onu inkar etmişlerdi. Dönmesi uzak bir yerden gayba, görülmeyen ahirete laf atıp tutuyorlardı. Artık kendileriyle arzuladıkları şeyler arasına set çekilmiştir. Tıpkı bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü onlar kıyamet ve azap hakkında endişe veren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 45 ayettir. 29 ve 32. ayetler Medine'de inmiştir. Fatır, yoktan var eden demektir. Sure, adını ilk ayette geçen
aynı kelimeden

buyurmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gökleri ve yeri yoktan yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada dilediğini dilediği miktarda artırır. Herkesi ayrı bir kalıp, şekil, güzellik ve özellikle yaratır. Hiç şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Allah, insanlara rahmetinden her neyi açar, gönderirse, onu tutup önleyecek yoktur. Her neyi de tutup kısarsa, ondan sonra onu salıverecek de yoktur. O, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size gökten ve yerden rızık veren Allah'tan başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl olup da imandan çevriliyor, başka varlıklara tapıyorsunuz? Resulüm, eğer seni yalanlıyorlarsa buna üzülme. Bilesin ki senden önceki peygamberler de yalanlandı. Sonunda bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz, vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın. İbadet ve taatten alıkoymasın. Çok aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affına güvendirmekle aldatmasın. Şüphesiz şeytan size apaçık bir düşmandır. Siz de onu düşman sayın. O, kendi taraftarlarını ancak alevli ateş ehlinden olmaları için çağırır. İnkar edenler için gerçekten pek şiddetli bir azap vardır. İman edip salih, sevaplı amel işleyenlere gelince, onlar için de mağfiret, bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Hiç kötü işi kendisine süslü gösterilip de onu hoş gören kimse, iyi, sevaplı iş yapan, kötülüğü sevmeyen kimseye benzer mi? Allah, dilediğini amelinin gereği olarak sapıklık içinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O halde onların sapıklığına karşı üzülüp de kendini mahvetme. Çünkü Allah, onların yaptıkları şeyleri hakkıyla bilendir. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu toprağa, ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümünden sonra bitkiyle canlandırırız. İşte öldükten sonra dirilip kalkma da tıpkı böyledir. Kim şan ve şeref istiyorsa Allah'tan istesin ve bilsin ki bütün yücelik Allah'ındır. Ona ancak tevhidi bildiren güzel kelimeler yükselir. Salih amel de onu yükseltir. Kötülükleri planlayıp kuranlara gelince, onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların tuzağı ve planı mahvolacak, boşa çıkacaktır. Allah sizi ilkin çeşitli cins topraktan, sonra bir meniden yarattı. Sonra da sizi çift çift yaptı. Onun ilmi olmaksızın hiçbir dişi gebe kalmaz, doğurmaz da. Ömrü uzun olana uzun ömür verilmesi de, ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılmış ve anne rahminde tespit edilmiştir. Şüphe yok ki bu sayılanlar Allah'a göre kolaydır. İki denizin suyu bir, aynı olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer. Bu da tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Bununla beraber her ikisinden de taze et, balık yersiniz. İnci, mercan gibi takındığınız bir ziynet çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için gemilerin orada denizi yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki artık şükredersiniz. Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar, gece ve gündüzü uzatır, kısaltır. Güneşi ve ayı emrinin altında istifadeye sunmuştur. Her biri muayyen bir müddet için
kendi yörüngesinde akıp gider. İşte bunların hepsini yapan Rabbiniz Allah'tır. Mülk, hükümranlık ancak O'nundur. Ondan başka yalvardıklarınız, tapındıklarınız bir hurma çekirdeğinin zarına bile sahip değillerdir. Eğer onları yardımınıza çağırsanız, çağrınızı işitmezler. Bir hayvan cinsinden olup da işitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet gününde ise sizin kendilerini yüceltip Allah'a ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana her şeyden haberi olan Allah gibi hiç kimse haber veremez. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise zengindir. Hiçbir şeye ve hiçbir kimseye ihtiyacı yoktur ve övülmeye layık olan ancak O'dur. Eğer O dilerse sizi giderir, yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a göre güç değildir. Hiçbir günahkar başkasının işlediği veya günahına sebep olmadığı günahını yüklenip çekmez. Eğer günah yükü ağır olan kimse başkasını onu taşımaya çağırsa, en yakını dahi olsa kendisine ondan herhangi bir şey yüklemek mümkün olmaz. Sen ancak görmediği halde Rablerine yürekten saygı duyan, ondan korkanları ve namazı gereği üzere kılanları uyarıp korkutabilirsin. Kim günahlardan temizlenirse sırf kendisi için temizlenmiş olur. Dönüş ancak Allah'adır. Ne körle gören, ne karanlıklarla aydınlık, ne de gölgeyle sıcak bir olur. Dirilerle ölüler de bir değildir. Şüphesiz ki Allah dilediğine işittirir. Yoksa sen kabirlerdeymiş gibi olanlara işittirecek değilsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz ki seni rahmetimiz için müjdeci ve azabımız için bir uyarıcı olarak hak Kur'an'la gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki onların içinden bir korkutan uyarıcı, peygamber gelip geçmiş olmasın. Resulüm, bunlar seni yalanlıyorlarsa üzülme. Çünkü onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Halbuki onların peygamberleri kendilerine açık açık deliller, hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar da getirmişlerdi. Sonra ben o inkar edenleri tutup yakalayarak cezaya çarptırdım. Benim inkar edilişim nasıl oldu gördüler. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz suyla renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık. İnsanlardan, yerdeki canlılardan, davar ve sığır gibilerden de yine böyle türlü renklerde olanlar vardır. Kulları içinde Allah'tan onun ilmi ve kudreti karşısında ancak alimler, bilginler korkar, saygı ve heyecan duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. Muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyup yolundan gidenler, namazı dosdoğru kılanlar ve kendilerine rızık olmak üzere verdiğimiz şeylerden gizli ve açık olarak Allah için sarf edenler, asla durgunluğa ve zarara uğramayacak bir ticaret, bir kazanç umabilirler. Çünkü Allah onların mükafatlarını eksiksiz öder ve lütfundan onlara fazla fazla verir. Çünkü O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını bol bol verendir. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Sonra o kitabı, Kur'an'ı kullarımızdan seçtiklerimize veya Hazreti Muhammed'in ümmetine miras bıraktık. Onlardan kimi onu okumayı ve ona uymayı terk ederek kendisine zulmeden, yazık edendir. Onlardan kimi ortada kalan, kimi de Allah'ın izniyle
hayırlarda ve Kur'an'a sahip çıkıp ona uygun yaşamada ve bu yarışmada öne geçendir ki işte bu da en büyük lütuftur. Mükafatları Adn cennetleridir. Oraya girerler ve içinde nice altın bileziklerle ve inciyle süslenirler. Orada elbiseleri de ipektir. Derler ki, bizden üzüntüyü gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcı, şükrün karşılığını bol bol verendir. O, bizi lütfundan ebedi kalınacak yurda koyup yerleştirdi. Orada bize hiçbir yorgunluk dokunmayacak, artık orada bize hiçbir bıkkınlık da gelmeyecektir. Küfre sapanlara gelince, onlar için cehennem ateşi vardır. Onlara ölümle hükmedilmez ki ölsünler. Cehennemin azabı da üzerlerinden hafifletilmez. İşte biz küfürde ve nankörlükte ısrar eden herkesi böyle cezalandırırız. Onlar orada şöyle bağırışırlar. Ey Rabbimiz! Bizi çıkar ki evvelce yapmış olduklarımızı değil, salih amel işleyelim. Bu istediklerine karşı onlara denilir ki, size orada iyice düşünecek kimselerin düşüneceği ve öğüt alacağı kadar bir ömür vermedik mi? Halbuki size uyarıcı olarak peygamber de gelmişti. Öyleyse tadın bu azabı. Artık zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını, bütün sırlarını bilendir. Muhakkak O, gönüllerin özünü de hakkıyla bilendir. Sizi yeryüzünde halifeler yapan ve size hakimiyet veren O'dur. Artık kim inkar ederse, inkarı kendi zararınadır. Kafirlerin küfrü, Rablerinin katında gazabından başka bir şey artırmaz. Kafirlerin küfrü, yine kendilerine bir hüsran ve felaketten başkasını da artırmaz. Resulüm, de ki, Allah'tan başka yalvardıklarınız, ortak koştuklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin, onlar yeryüzünde neyi yarattılar? Yoksa onların göklerde Allah ile bir ortaklığı mı var? Yoksa kendilerine bir kitap verdik de onlar yaptıklarının doğruluğu için ondan açık bir delil üzerinde midirler? Hayır, o zalimler birbirlerini aldatmaktan başka bir vaatte bulunmazlar. Şüphesiz ki Allah gökleri ve yeri, düzenleri bozulup yok olurlar diye kudret kanunlarıyla tutmaktadır. Eğer onlar bozulup yok olurlarsa ondan sonra bunları hiç kimse yerinde tutamaz. Gerçekten O cezada aceleci değildir, çok bağışlayıcıdır. Onlar, Kureyşliler, kendilerine bir uyarıcı peygamber gelirse kesinlikle diğer ümmetlerin her birinden daha fazla doğru yolda olacaklarına dair yeminlerinin en kuvvetlisiyle Allah'a yemin ettiler. Fakat onlara bir uyarıcı ve azapla korkutucu peygamber gelince bu onların haktan nefret etmelerinden başka bir şey artırmadı. Bu da onların yine putlarına bağlı kalıp yeryüzünde büyüklük taslamaları, Kur'an'ı ve İslam'ı önlemek için çirkin bir tuzak kurmaları ve dalavere çevirmeleri yüzündendir. Halbuki çirkin tuzak sahibinden başkasına dolanmaz. Onlar evvelkilerin başlarına gelen azap kanunundan başka bir şey mi bekliyorlar? Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. Allah'ın kanununda asla bir sapma, değişme de bulamazsın. Onlar kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmeleri için yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Halbuki onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde olan hiçbir şey Allah'a aciz bırakamaz. Şüphesiz ki O hakkıyla bilendir, her şeye gücü yetendir. Eğer Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları belirlenmiş bir vakte kadar geciktirir. Vakitleri gelince de Allah muhakkak ki kullarını görücü, gereğini yapıcıdır.
Yasin Suresi. Mekke döneminde

0: nazil olmuştur. Adını ilk ayetinden almıştır. 83 ayettir. Yalnız 45. ayeti Medine döneminde inmiştir. Hadis-i şerifte bu surenin, Kur'an-ı Kerim'in kalbi olduğu bildirilmiştir. Yasin'in gerçek anlamını Allah bilir. Bazı bilginlere göre, ey insan, bazı bilginlere göre de ya seyyid anlamındadır. Hadis-i şerifte buyurulmuştur ki, bir kimse Allah'ın rızasını ve ahiret yurdunu dileyerek Yasin suresini okursa mağfiret olunur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a yemin ederim ki, Resulüm, hiç şüphesiz sen gönderilmiş peygamberlerdensin. Dosdoğru bir yol üzerindesin. Bu Kur'an yegane galip, yüce ve merhametli olan Allah tarafından, babaları tevhidle uyarılmayan, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalan bir kavmi uyarman içindir. Andolsun ki onların inkarlarından dolayı çoğunun üzerine azap hakkındaki o söz gerçekleşti. Artık onlar iman etmezler. Biz onların şirk ve küfürde direnmelerinden dolayı boyunlarına öyle bukağlar, demir halkalar geçirdik ki bunlar çenelerine kadar dayanmıştır. Onun için başları ve burunları dikleşmiştir. Onların hem önlerine bir set, hem arkalarına bir set çektik, hem de onları kuşatıp sardık. Artık onlar hakikati göremezler. Onları azaba karşı uyarsan da uyarmasan da birdir. İman etmezler. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte sen onu mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Hiç şüphesiz ölüleri biz, sadece biz diriltiriz. Önden gönderdikleri şeyleri ve bıraktıkları iyi veya kötü bütün eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kütük ve tutanak olan levh-i mahfuzda sayıp zapt etmişizdir. Onlara bir zamanlar elçilerin geldiği o şehir halkını misal getir. O zaman kendilerine iki elçi gönderdik de onları yalanladılar. Biz de bir üçüncü elçiyle o elçileri destekledik. Onlar da dediler ki, gerçekten biz size gönderilmiş elçileriz. O şehirliler, siz de bizim gibi bir beşerden başkası değilsiniz. Hem Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz, dediler. Elçiler dediler ki, Rabbimiz biliyor ki hakikaten biz size gönderilmiş elçileriz. Üzerimizdeki vazife açıkça tebliğden başkası değildir. O şehirliler, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık, kıtlık geldi. Eğer bu davetten vazgeçmezseniz mutlaka sizi taşlayarak öldürürüz, recm ederiz ve böylelikle bizden size acıklı bir azap dokunur, dediler. Onlar da, uğursuzluğunuz kendi beraberinizdeki küfürdendir. Size öğüt verilince mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz isyanda haddi aşan bir kavimsiniz, dediler. O şehrin öbür ucundan bunların geldiğini duyan imanlı bir adam koşarak geldi ve dedi ki, ey kavmim, gönderilmiş bu elçilere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen bu kimselere uyun. Onlar doğru yola erişmişlerdir. Ben niçin beni Yaradan'a kulluk etmeyeyim? Oysa ancak ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer çok esirgeyen Allah bana bir zarar vermek dilerse, onların, o putların şefaati bana hiçbir fayda vermez ve beni kurtaramazlar. Şüphesiz böyle yaparsam o zaman ben apaçık bir şaşkınlık ve ziyan içinde olurum. Ey elçiler! Ben sizin Rabbinize iman ettim. Beni duyun ve şahit olun. Şehirliler tarafından taşlanılan o kimseye ölümü sırasında gir cennete denildi. O da keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi, bu durumda elbette iman ederlerdi, dedi. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 22'yi dinlediniz.
2: Tasavvuf neden kıymetli? Çünkü insanlar ahiret kardeşi oluyor. Dünyevi menfaati üzerine değil, ahiret sevabı üzerine samimi, hasbi, Allah rızasına dayalı efendim bir kardeşlik meydana geliyor. İhvan oluyor, kardeş oluyor, efendim fedakarlık yapıyor. Yani büyük bir nimettir insanın içine katıldığı bir muhabbetli efendim arkadaş topluluğu olması. Hatta bir tane bile oturup kalkıp konuşabileceği, samimi derdini açabileceği, dertleşeceği bir kardeşin olması çok önemlidir. Hem dünyevi bakımdan önemlidir, hem uhrevi bakımdan önemlidir. Hem ruh sağlığı bakımından önemlidir. Yani insan arkadaşsız olursa, toplumda bir böyle kendisine arkadaş bulamazsa yalnızlıktan bunalıma düşer. Ruh sağlığı bakımından da önemlidir. Maddi bakımdan da önemlidir. Arkadaş insanın hasta olduğu zaman yardımına koşar. Yapamadığı işlerde destek olur. Zor işlerde efendim yanına gelir. Elle gelen düğün bayram dedikleri gibi. O zaman hoş hoş güzel şeyler yapılır. Yani kıymetli bir arkadaş, samimi bir arkadaş, dindar bir arkadaş, aldatmayan bir arkadaş, iyilik sever bir arkadaş, Allah'tan korkan bir arkadaş, salih bir arkadaş çok kıymetlidir. Yani ağırlığı kadar altındır, mücevherdir, son derece kıymetlidir. Akra, akra, akra.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 22.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 22'yi dinlediniz.
1: Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık, pazartesi 16.30 ve cumartesi 13'te Akra'da.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şami
2: Akra. Akra.

İlahi, lütfu rahmet kapısını aç. Bizi gayrı kapıya etme muhtaç. Atanın zerresidir taht ile taç. Bizi gayrı kapıya etme muhtaç. Açılsın kullara ol ulu dergah. Kolay gelsin kamuya müstakim rah. Sana muhtaç iken her bende her şah. Bizi gayrı kapıya etme muhtaç.

Nebilerde olan envar hakkı için, velilerde olan esrar hakkı için, meşayihte olan etvar hakkı için, bizi gayrı kapıya etme muhtaç. Cemalin hazretinin behçeti için, Celalin hazretinin heybeti için, Muhammed Mustafa'nın hürmeti için, bizi gayrı kapıya etme muhtaç. Bu düşmüş Nuri'nin ol destgiri, elin al daima kaldır fakiri, müesser eyleyip hayır kesiri, bizi gayrı kapıya etme.

Allah'ım, haktan ayrılmaktan, münafıklıktan, ikiyüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'at ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiy sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Men kâle hîne yusbihu ev hîne yumsî Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va'dike mestetâtu eûzübike min şerri mâ sanâtu ebu'u leke bi nimetike aleyye ve ebu'u bi zembi fâvfirli fe innehu la yagfiriz zünube illa ente femâte min yevmihi ev min leyletihi dehelel cenneh. Sadaka Rasûlullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Ahmed İbni Hanbel'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nese'yi'de, İbni Mace'de, İbni Abdilber'de, İbni Hibban'da, Müstedrek'te mevcut bir hadis-i şerif, yani sağlam hadis kitaplarının çoğunda sağlam rivayetle bize kadar gelmiş bir hadis-i şerif ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir dua bize talim buyuruyor. Buyurmuş ki men kâle hîne yusbihu ev hîne yumsi. Her kim ki sabaha erdiği zaman veyahut akşama erdiği zaman şu sözü söylerse, o sözü uzunca okudum, o sözü söylerse ne olur? Femâte min yevmihi ev min leyletihi, onu okuduğu o günde, onu okuduğu o gecede ölü verirse dehalel cennet, cennete girer. Bu duayı okuduğu gün ölürse cennete girer. Acaba rivayet sağlam mı değil mi? Çok kuvvetli hadis kitaplarında gelmiş bir hadisi şerif. Bizim sabahları okumuş olduğumuz Evrad-ı Şerif kitabımızın da başında vardır. Efendim Seyyidül İstiğfar diye de şöhret bulmuştur. Kardeşlerimin de tahmin ederim çoğu elhamdülillah bunu ezbere bilmektedir. Hangi şey okunduğu zaman o gün ölürse o gece ölürse cennete sokmasına vesile olacak olan dua şu. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve